0: profiteroller lezzetli. Bunun da çikolata sosu birazcık acı geldi bana. Sanki bitter çikolatayla yapılmış gibi, daha da yoğun. Ama lezzetli bir profiterol. Bu Kaan'ın profiterolü olabilir. Yani eğer ilk tattığım Figen Hanım'ın değilse, yani ya Figen Hanım'ın ya Kaan'ın profiterolü bu. Habibi Hanım'ın ve benim profiterolümün bu kadar kabarmadığını düşünüyorum. Bu yediğim profiterol hamuru, patuşa hamuru, gayet ideal bir şekilde kabarmış. Bu profiterol de benim değil.
1: Puanın gelsin.
0: Bu tabağda puanım sıfır.

0: açalım.
1: Sanırım kendi tabağımı buldum. Yani bu %60, belki %70 benim tabağım.
0: İpucu var değil mi? Bir strateji var yani.
1: Strateji yok. Biliyorum. Çıkarttığım malzemeyi biliyorum. Elimden geleni yaptım. Yaptığıma göre ben bunu yapmışımdır. Bugün beceremedim. Yapamadım. Çuvalladım.
0: Puanın gelsin.
1: Benim bu tabağa puanım, belki bile bile daha destiyorum ama 10.
0: Çıkartalım gözlüğü. Bakalım kime ne puan vermişsin. Buyurun.
1: Vallahi hanginize verdiysem hayırlı olsun.
2: Bana vermiş olsaydın böyle bakmıyordum herhalde.
1: Yani artık bilemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben bu işi biliyorum. Yapacak bir şeyim yok. Kendimi tebrik ediyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben bu oyunu kuralına göre oynuyorum.
0: Ama herkesi bildin ya.
1: Herkesi bildim. Benim damak tadım var şefim. El lezzetim de var. Ben bu tezgaha uyum sağlayamadım. Birebir hepsini bildin mi?
0: Hepsini bildim. Emre'nin taktiğini bilen var mı? Bilmeyecek bir taktik var mı burada?
3: Emre başarısız bir tabak çıkardı. Hepsi bu bence.
0: Oradan mı anladın?
3: Zaten ben Emre'ye de söyledim. Sen dedim zaten. Çünkü kendisi de söylüyor. Ben kötü bir tabak yaptım dedi. Ben Evre dedi çok güzel.
0: Yaptığım malzemeyi biliyorum dedi. Bak.
3: Malzemeyi derken işte nasıl bir muhallebi yaptı, nasıl bir çikolata sosu yaptı, nasıl bir hamur yapamadı. Hepsini biliyor Emre yani.
1: Şefim bir şey söyleyebilir miyim? Ben kendi tabağımı biliyorum. Senin tabağını da bildim.
3: Bizimkiler kurallara uygun olmuş.
2: Benim tabağımı kendi tabağın zannettin ama.
1: Ama ne dedim? Bu tabak da benim olabilir dedim. Ne dedim? Kural dışı bir hareket yapıyorum. Büyük bir riske girip diğer tabağa oynuyorum dedim. İçimden gelen sesi dinledim. Çünkü bizim ikimizin...
0: O kural dışı değil canım.
1: Ya kendimce yani kendimi şey yapıp ekarte edip hislerimi başka bir tabağa yöneldim. Ve hepsini de bilmişim.
2: Ben birazdan yine başkasının tabağına vereceğim.
1: Artık sizin yapabileceğiniz bir şey.
0: Tamam. 10 puanı buldun. Kim ne yapıyorsun? Bana ne?
4: Ben kendime
0: verdim. Ruhlar aleminde mi geziyorsun yine?
4: Yok ruhlar alemi. Ben şu anda huşuya vardım şefim. Çok mutluyum. Kendi tabağımda bulmuşum.
0: Yedik. Yap bakayım bir yarasını da.
4: Oh.
0: Alsak da almasak da önemli.
4: Gerisi de umurumda değil şefim.
0: Habibe. Seni bekliyorum.
2: Hiç hazır değilim şefim.
0: Niye ya?
2: Bilmem. Hiç hazır değilim.
0: Modun düşmesin. Totalde 40 puan var burada.
2: Yani ben
0: i̇ster
2: arkadaşların...
0: 4 puan, ister 40 puan.
2: Arkadaşların birinden bir 10 puan bekliyordum.
0: He.
2: Gelmedi. Figen Hanım'dan zaten umudum yok. O bir taktik yapmıştır. Kendi tabağını mutlaka bulur.
0: Sen de bul canım.
2: Ya inşallah. Ben anlamıyorum ki. Ben buraya oturunca bağlanıyorum yani.
0: Durduğun yerde baktığın zaman kendi tabağını bulamıyorsan...
2: Oradan bakınca tabii ki de buluyorum yani.
0: Buraya oturunca ne oluyor?
2: Buraya oturunca bilmiyorum ya. Böyle bir şey oluyor ama bakalım belki bugün değişir.
0: Habibe.
2: Efendim.
0: Hazır mısın?
2: Yani hazırım.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten hazır değil.
0: Değilsin.
2: Evet.
0: Ne yapacağız? Bekleyecek miyiz?
2: Yok bekle.

0: Demeyelim, başlayalım şifre.
1: Başlıyorum.
0: Ne olacaksa olsun.
1: Olsun. Açalım. Evet, nasıl bulduk?
0: Yani güzel, lezzetli. Ama benim tabağım değil.
1: Peki, kimin olabilir?
0: Yani ya Figen Hanım'ın ya Kaan Bey'in.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Bu da çok güzel, lezzetli. Bunun hamuru büyük, yani diğer iki gibi. İki tabakta Figen Hanım'ın Kaan Bey'in tabağını yemişim gibi. Ya da bana öyle geliyor ama ben böyle düşünüyorum. Yani onların tabağıydı bu ikisi.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Evet, nasıl buldun?
1: Yani çikolatası çok güzel. Çok lezzetli ama Bihter çikolatası gibi gerçekten. Bilmiyorum, zaten Emre bir kafa karıştırmaya çalıştığı için. Ya dedim, kendi tabağımı herhalde muhallebisinden bulurum. Çikolata o kadar yoğun ki muhallebi hiç. Ya benim tabağım da olabilir. Son tabağın kaderine de bırakmak istemiyorum kendimi. Ay yine ben çok kararsızdım. Bugün herhalde tabağını bulamayan tek insan olarak buradan ayrılacağım. Ya bu tabağa puanım... Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim. Ya vermek istemiyorum. Ya alan arkadaş hayırlı olsun, yapacak bir şey yok. Bu tabağa puanım 10. Tebrik ederim Emre.

0: Benim yemeğimde bu haftanın son tabağı gelsin mi?
1: Gelsin şefim.
0: Açalım.
1: Ya bu benim olabilir. Gerçekten bu benim tabağım olabilir ya. Yani hamurunu en çok pişiren bendim. En çok benim hamurum pişmişti. Bu tabak benim ya.
0: Puanın gelsin.

0: Açalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim. Bakalım kime kaç puan verdiniz?
1: Gülmeyin, gülmeyin. Kendime hiç mi vermedim? Oho, yok artık ya. Ya ben yerin dibine gireyim yani. Gireyim, gerçekten gireyim. Bu ne ya? Ya bu kadar olmaz herhalde ya.
0: Habibe, benim yemeğim tarihinde ben böyle bir şey gördüm.
1: Teşekkür ediyorum. Bu kadar kadına beşi beşi verdim, geldim bir de onu verdim. Daha ben kendi elimle verdim yani.
0: Nereden biliyorsun verdim?

0: benim puanım var. Kendi puanı var. Değil mi?
1: Tutup da bana vermez herhalde. Herhalde ben gömmüşümdür. Ne yaptım?
2: Ben bile buldum onun tabağını. Bulur herhalde kendi tabağını.
1: Ya bulamıyorum arkadaşım. Aa, itiraf ediyorum yani. Bulamadım. Bulamıyorum yani.
2: İlk tattığın tabak senindi bu arada.
1: İlk tabak mı?
2: Evet. Son tabak da benim tabağımdı.
0: Dün gurmeliğini onayladım. Bugün de kendi tabağını bulursan ve bütün tabakları da bilirsen sana gazetedeki köşemde bir gurmecilik yazısı yazacağım. Bulursan. Dün kendi tabağını buldun.
3: Yazıyı siz mi yazacaksınız?
0: Senin adına ben yazacağım.
3: Gerçekten mi?
0: Ay evet.
3: Ay çok heyecanlandım.
0: Hadi gel hadi gel. Gel.
3: Ve kader anı.
0: Gel.
3: Geliyorum.
2: Gidişin olsun dönüşün olmaz.
3: Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ya.
1: Kötü yorumlama sen de her şeyi
3: yani
1: canım.
3: Bir şey söyleyeyim. Bak, kötü anlamda söylemedim. Çocukları son dakika hala seviyorum bu çocukları. Hala bana laf söylüyorlar ya. Belki sizin kaderiniz benim elimde şu anda.
1: Senin kaderini biz yazdık zaten.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
3: Ya şimdi siz dediniz ya köşe yazısında yazacağım falan. Çok heyecan yaptım bak o yüzden.
0: Bulman lazım.
3: İnşallah.
0: Hadi başlayalım mı?
3: Hadi başlayalım.

0: çikolatası yoğun. Bitter tadında. Hep bu Emre'nin yüzünden zaten. Bitter, bitter, bitter dedi. Kafamıza kazıdı bitteri. Ama benimki de bitterdi değil mi bu arada?
1: Yok, sizinki sütlü bitterdi.
0: Hayır, Emre benimkine de bitter demişti.
1: Herkesinki bitter.
0: Hayır ama o dedi ki işte yok yoğun dedi, bir şey dedi. Öbürü bizimki dedi, öyle değil dedi, böyle değil dedi. Emre niye yaptın son gün bunu ya?
1: Hayatım, hepinize bitter verdim bu arada.
0: Verdiniz ama ben de bir tek çikolata tadını aldım. Başka da bir şey almadım. Ne hamur tadını aldım
1: ya,
0: ne...
1: Ya koskoca Fransa'ya gitmiş bir gurme. Sütlü bitter, normal bitter, kakaolu bitter, ganache. Bunları bilmesi lazım. Bir Fransız ekolü,
0: bak bir şey söyleyeyim
1: Fransız
0: o zaman
1: tatlısı.
0: Tamam bak bu var ya bu. Hı. Bu Emre'nin. Bu Emre'nin tatlısı. Tamam verdim, sıfır verdim.

0: Açalım. Evet, buyurun. Nasıl bulduk?
1: Bunun topları yumuşak olmuş. Kaan da yumuşak olduğunu söylemişti toplarının. Kreması da güzel, lezzetli. Kremasını da lezzetli yaptığını biliyorum ben Kaan'ın zaten. Bence bu Kaan'ın tabağı. 0 veriyorum.

0: Açalım.
1: İkinci puanladığım sıfır olan tabak benim tabağım. İlk tabak Emre'nin tabağıydı. Tabak, puanlı tabak benim tabağımdı. Üçüncü tabak Habibe'nin tabağıydı. Bu Kaan'ın tabağı. Ve sıfır veriyorum.
0: Final gününde herkese sıfır verdin.
1: Evet, değişmesin çünkü ben son puanlamacıyım. Niye risk alayım ki sonuçta? Şu an zaten lider durumundayım.
0: Buyurun, yerinizi alalım sizi.
1: Peki.
0: Açalım gözümüzü.
1: Açalım.
0: Gözlüğü çıkartmayı düşünüyor musunuz?
1: Evet, şefim, düşünüyorum.
2: Tepki vermeyeceğiz çünkü hepsi sıfır. Niye tepki verelim?
3: Ya sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Senin damak tadın yok.
3: Bak sana bir şey söyleyeyim.
1: Hangisi benim tabağımdı ya?
3: Gel buraya söyleyeceğim sana. Tek tek bildin. Kendi tabağına geldin, bittin. Son tattığın tabak senin tabağın.
2: Ya bütün hepsi karıştı. Böylelikle gazetede de yer
3: alalım. Bak hepsini bildin.
2: Bugünün tek her şeyi bilen
3: Emre'yi
2: tadımcısı ben oldum.
3: Her şeyi bildin.
1: Ama neden biliyor musun? Orada çünkü bana hamurundan vermedi. Sadece çikolatasından verdi.
0: Hamurundan verdi.
2: Herkese
1: öyle vermediniz.
0: Hamurundan verdim. Çikolatayı güzelce karıştırdım da verdim.
1: Ha, karıştırdınız diye anlamadım o zaman. Ama biliyor musun? İkinci sıfır verdiğim kimdi? İkinci kimdi?
2: Kaan. Kendi tabağı.
0: Yani yok. İnanın
2: Kaan'dı.
0: Şunun altını çizeyim. Fark ettin. Kimisine yarım verdim. Kimisine bol çikolatalı verdim.
1: Bir dakika, ikinci verdiğiniz
0: verdim.
1: Var ya büyük toptu. Ben
0: büyük
1: de büyük
0: top
1: yapmıştım
0: olan,
1: ya.
0: Bak, iki tane büyük top var.
1: İşte ben de o ikinciyi kendiminki oradan dedim ki ben de
0: bol çikolatayla herkese aynı oranda veriyorum.
1: Tamam. İşte Kaan'la ben bak, büyük yapmıştık
3: birinci
1: ya.
3: Birinci Emre'ydi, Emre dedin. İkinci Kaan'dı, Kaan dedin. Üçüncü bendim, beni söyledin. Dördüncü kendin de.
0: Söyleyemezsin.
1: Ama işte risk alamazdım. Çünkü şöyle, şu anda zaten puanlarda bir değişiklik yok. Şef onu değiştirecek artık yani.
3: Neyse arkadaşım, en azından
1: efendim, risk alamazdım yani.
2: Yalnız güzel oynuyorum, herkesin kafasını karıştırmış.
3: Sen çok karıştırmış.
2: Zaten evet, bitter senin, olan çikolatayı
0: Emre,
2: bitter bu diye attım. Ben kendimi ikinciliğe oturtturdum.
0: Bu muhteşem profiteroller yedi. Sıra geldi bana.
1: Evet.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırız şef.
1: En önemli an gerçekten.
0: Hazırsak bunları bir değerlendirelim. Herkese bol çikolatalı, bol kremalı, bol hamurlu tatlıyı verdim ama teknik olarak bakalım kim doğru yaptı. Benim yemeğim.
2: Profiterol galiba bu.
0: Neye benziyor? Rebaniye mi?
1: Topları yumuşak olmuş.
4: Muhallebisini çok beğenemedim ya.
2: Sanki bitter çikolatayla yapılmış gibi.
3: Bitter çikolatası gibi gerçekten.
1: Bitter dedi, kafamıza kazıdı bitteri.
2: Yalnız güzel oynuyorum, herkesin kafasını karıştırmış. Kendimce kural dışı bir hareket yapacağım.
1: Arkandayım Emre'ciğim, devam et.
3: Tabağını bulamayan tek insan olarak buradan ayrılacağım.
2: Ben bu tezgaha uyum sağlayamadım.
3: Ya bu kadar olmaz herhalde ya.
0: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
1: Ve kader anı.
0: Benim yemeğim. İlk Kaan senden başlamak istiyorum.
4: Başlayalım şef.
0: Öncelikle eline sağlık.
4: Teşekkürler.

0: Muhteşem ötesi.
1: Çok teşekkür ederim şefim.
2: Sana... Wow.
1: Çok teşekkür ediyorum şefim. Gerçekten...
0: Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hani lütfen izleyicilerimizin aklına şu gelmesin. Düşük puan olduğu için ödül verdi diye düşünmesin kimse. Gerçekten tam böyle bir Fransız klasiği profiterol olmuş hamuruyla, kremasıyla, çikolatasıyla. Daha önceki bölümlerde bir pastacımız vardı Funda. Senin gibi hep sonuncuydu. İlk gün bir şekerpare yaptı. Akıllara zarardı. O derece muhteşem.
2: Puan, evet.
0: Onu aklıma geldi. Ona da 10 puan vermiştim. O yüzden eline emeğine sağlık. Muhteşem ötesi.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Geçelim Habibe'ye. Ya kustu biliyorsun.
2: Evet.
0: Ya kusturdu.
2: Evet.
0: 4-5 kez uyardım seni.
2: Evet.
0: Toparla dedim. Sonra fırında bildiğin patates kızartması gibi yağın içerisinde
2: Evet. Kızardı.
0: İçini dolduramadın dedim ki üstüne kremasını sık, üstlerine dedim diz.

0: bu bir profiterol değil. Eklerimsi bir şey oldu. Bol yumurta tadı olan bir profiterol. Çünkü yumurtayı ne yaptın? Fazla pişirdin. Fazla pişirdin içinde yumurtanın beyazı şu an direkt damakta. Fark ettiyseniz sizlere yedirirken bol çikolatayla birlikte yediriyorum ki çikolata, yumurta, krema aynı anda birbirini bassın diye. Benim yaptığım yorumları siz yapıyor musunuz? Yumurta kokuyor, şöyle böyle çıtır çıtır olması lazımdı ki çıtır çıtır değil. Sana puanım 5.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi gelelim Emre'ye. Keşke şu kaşığı fırlatsaydım buraya.
2: Estağfurullah şef.
0: Ama kaşık fırlatacak.
2: Kafama fırlatabilirsiniz.
0: Hayır. Senin sosyal medyanını biliyorum. Not almadın. Bir özgüvenim vardı. Muhteşem bir profiterol hazırlayacağını da biliyordum. Ortaya geldin, ocağın altını açmadın. Yumurtaları kırdın, pişirmedin. Sonrasında uyardık, kurtarabilirsin dedim. Pişirdin. Ortaya başka bir şey geldi ya. 5 tane yumurta mı yiyeceğiz? Profiterol mü yiyeceğiz? Tebrik ederim, kurtardın. Öyle veya böyle. Kurtardın mı?
2: Kurtardım.
0: Kurtardım. Oldu veya olmadı, onu tartışmıyoruz. Ya burada kurtaramayıp da yarışmayı bırakan arkadaşlar biliyorum. Mantı yaptırdık. Burada mantıyı bile bıraktılar son ana kadar. Destekledim, yaptılar. Oldu veya olmadı. Ama yedim ben mantıyı. Seninkinde de aynı mantık. Yedim mi? Yedim. Sana puanım... 4.
2: Teşekkür ederim.
0: Gelelim Sayın Sonra'dan.
3: Sonra'dan değil.
0: Gurmemize.
3: Hayır, değiştirdik ya onu dün.
0: Dün gurmeydiniz, bir gün Sonra'ya döndünüz.
3: Neden?
0: Abi son dakika kendine sıfır verdin ya.
3: Ama şefim...
0: Gurme dediğin kişi tak bulur, yapıştırır 10 puanı.
3: Ama şefim...
0: Neyse, senin tabağını ben bir bulsam, şu kremaya bakar mısınız? İşte ben bunu görmek istiyorum. Evet, şımarmayalım lütfen. Daha tatmadık. Şimdi buradan da şu çıkar. Hamur yumuşak. İçinde kreması var. Hakikaten çok güzel de sırf yumurta ya. Yeni bir alkışlayabilir misiniz? Ben alkışlamak istiyorum.
3: Ay, teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi gerçekten?
0: Bak, gerçekten çok güzel.
3: Ay, süper.
0: Zaten iki tane güzel olan vardı burada. Olması gereken. Bir tanesi Kaan'dı, bir tanesi Figen. Figen'e de maalesef sana puan.
3: Maalesef. Ay, teşekkür ediyorum.
0: Adaletli olmak.
3: Ama bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarımız da zaten söylemişlerdi.
0: Kesinlikle.
3: Kaan'la ikimizin...
1: ben itiraz etmedim ki.
3: Yok yok, hayır, yani onlar da hemfikirdi zaten bu konuda.
1: O hemfikirdik yani.
3: Çünkü çok enteresan. Aslında bilmiyorum, Kaan daha önce profiterol yaptı mı ama...
2: Hiç yapmadım.
3: Ben de ilk kez yaptım. Hatta biz bunu konuştuk Emre'yle.
0: Sendeki acemi şansı diyebilir miyiz?
3: Emre hatta muhakkak onu söyledi. Emre dedi ki kesinlikle acemi şansı dedi. Çünkü ben gerçekten hiç... Yani severim hani yemek yapmayı, tatlı yapmayı.
0: Beni nerede şok ettin biliyor musun? Ben orada eyvah dedim.
3: Yumurta olayında mı?
0: Yumurta olayında herkesten önce yaptın. Ve onu hiçbir şekilde çok fazla ocakta biraz çevirmedin. Direkt yumurtayı kırdın.
3: Evet.
0: Ocağı aldın. Normalde 1-2 dakika suyla birlikte muhallebi haline getirip yumurtayı kırıp tekrar pişirmeye başlaman lazımdı.
3: Ben yapmadım.
0: Seninki şans eseri, ben de şaşırdım. Direkt yumurtayı vurdun, yoğunlaştırdın, direkt sıktın. Herkesten önce fırına attın.
3: Evet. Evet.
0: Ve...

0: Emre geldi baktı, direkt böyle yaptı yani, hatırlarsan direkt kabardı.
1: Yani ben bu tatlıyı hani kendimi övmüyorum.
0: Evet biliyorum.
1: Çok iyi yaptığımı biliyorum ve o hamurun benim fırınımda olması gerektiğini de biliyorum.
0: Kesinlikle
1: çünkü,
0: buna ben de katılıyorum.
1: Yani şöyle bir şey, benim burada ciddi anlamda kendi kendimin basiretini evet. bağladım. Çünkü bu tatlıyı ben ilk defa yaptığımda dedim, ben bunu yapıyormuşum, neden daha önce yapmadım dedim.
0: Peki, geldik final anına. Final anını kaderinizi belirleyecek puanlar yavaş yavaş açıklayacağım. Az sonra 10 bin liranın sahibi belli oluyor. Evet, bu 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak? Haftanın dördüncüsüyle başlamak istiyorum. Haftanın dördüncüsü. 31 puanla Kaan. Elin emeğine sağlık.
2: Çok teşekkürler şefim.
0: Haftanın üçüncüsü 40 puanla Habibe. Eline, emeğine, yüreğine sağlık.
3: Teşekkür ederim şefim.
0: Ve haftanın kazananı, 10 bin liranın sahibi. Bu haftanın şampiyonu. Bu zorlu yarışın kazananı. 74 puanla Figen.
4: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak.
0: Ay söyle.
4: Ay söyleyeceğim. Ya şimdi bir alayım önce. Bu benim çünkü nasıl olsa. Ben buna sadece şunu söylüyorum. Azmin zaferi diyorum.
3: Seni biz...
2: Hayır, acemiliğin zaferi.
4: Öyle anlatayım. Hayır.
0: Buyurun.
4: Sakinliğimle, relax halimle.
0: Böyle relax gayet... değil, relax.
4: Relax, Fransızcasını ben şimdi. Lütfen, İngilizcesini şu anda
0: çok affedersiniz.
4: Rica edeceğim. Relax, böyle sakin, relax duruşumla ve sadece yemeğime odaklanarak. Ve tabii ki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni aslında onlar birinci yaptılar.
3: Evet, gerçekten doğru.
4: Evet, bakın.
1: Biz yaptık. Sonuç olarak siz halkın içine girdiniz.
4: Ben, evet, halkın içinde olmaktan çok ama çok keyif aldım. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Şefim.
0: Şunu da ben vermiştim.
4: İşte şefim şimdi oraya gelecektim. Bak tam öyle dönüyordum ki. Hı. Ne?
0: Evet.
4: Siz şey yaptınız. Yani.
0: Tebrik ederim.
4: Şefim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Denk kattın bize.
4: Ben acaba gurme olabilecek miyim?
0: %100 bir gurmesin. Onu
4: ay teşekkür ederim.
0: Valla. Hem kendi tabaklarını buldun. Hem arkadaşlarının tabaklarını buldun.
4: Evet.
0: Hem de elin lezzetli. Ama bugün özellikle bu iki profiterol beni gerçekten mest etti. Sizlerin de daha önceki yapmış olduğunuz yemekler gerçekten çok iyiydi. Sadece Emre bugün şanssız günündeydi.
2: Evet.
0: Hepinizin elinize emeğinize sağlık. Figen'cim seni yerine alabilirim. Emre'cim senin puanın 53 puanla ikinci oldun.
2: Teşekkür
0: bu arada olsun. Şunu unutmadan lütfen geçmeyelim. Benim sizlere hazırlamış olduğum çok güzel bir porselen yemek takımı. 6 kişilik bir porselen yemek takımı.
4: Ben de alıyor muyum?
0: Hediyem. Yok siz 10 bin liraya aldın. Daha ne istiyorsun?
3: Doymuyor şefim. Doymuyor.
4: Hayır sizden bir anı bir hatıra kalacaktı şefim.
0: Ben verdim
4: o porselenleri işte, ben yemek yaptıkça böyle hani sizi anacaktım. İçine yemek koydukça.
1: Ya bir zahmet 10 bin lirayla bir takım porselen takımı alın.
4: Niçin ediyorsunuz yani şimdi porselen takımı iyi bir şeydir şefim.
3: Şimdi
4: da.
3: Bütün bölümler tamam, bir
0: sana da bir tane benden bir porselen yemek takımı 6 kişilik.

Ege'nin bilge uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Bergama. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyrede alıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10 bin kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları arasında.

zamanın tünelinden geçmiş gibiyiz. Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinos'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinos, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'a da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyeceğiniz.
0: Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık yaratıyor.
0: Farkındalık yaratıyor. Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu evet. Göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu sütunlu caddede yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet. Psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz aslında...
0: Bir tirat çektin.
2: Evet,
0: hemen
2: doğru.
0: Hemen oranın atmosferine... Şimdi bu da buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı, herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkanı olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Hı. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın
1: Asklepion,
0: sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Hı. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Hı hı. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı. Ama ilk önce tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi yani elinde asasıyla her tarafa koşan, işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle tanrı
0: anlatır mısınız
1: katına yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya. Ölümcül bir hastalığı var.
0: Müthiş acılar içinde.
1: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde beklerken. Ve bir taşın kovuğundan su içiyor yılanlar. Su içiyorlar ama zehirle birlikte tekrar
0: onu tasın içine boşaltıyor.
1: O kovuğun içine boşaltıyorlar. Adam acılarından kurtulmak için bir an önce o zehiri içiyor. İçiyor fakat işte panzehir denilen bir şey var ya ilk olarak o keşfetmiş oluyor böylece ve adam iyileşiyor.
0: Olumlu bir
1: etkisi oluyor. Tabii o olumlu etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
0: Günümüze kadar da geliyor.
1: Dolayısıyla evet, o Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon sen söyle.
0: Bir alan burası galiba. Zeus
1: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı. Burada
0: böyle bir
1: da
0: sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda böyle var. Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir alan var hocam.
1: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi diyorum. İşte
0: tiyatro.
1: Tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
0: asla amfi demeyeceğiz.
1: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
0: Evet.
1: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
0: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
1: yani,
0: duygusal.
1: Yani kutsal alandan çok.
0: Acaba biz bildiğimiz
1: zaten çok
0: için
1: sesli olması mümkün değil tabii, evet. De etrafa baktığımız zaman görüyoruz. Bir takım

0: odalar ve bir takım şeyler, dehlizler,
1: dehlizler var.
0: İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
2: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
0: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
2: Aslında psikodrama denilen şey, hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi, değil mi?
0: Yani evet, öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu anda. Ama antik, çok yeni bir şey yani psikodrama. Evet,
2: eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
0: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Hı-hı. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek, hı-hı, uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
2: Çok açık. Mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta, güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
0: Asıl hasta katılıyor o dramaya. Hastanın kendisini ifade etmeye çalışıyor.
2: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, işte içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir durumdan şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
0: Bir, kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle iki, evet, tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
2: Kesinlikle, ben de, bence de.
0: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada, evet, olmasını ona bağlıyorum.

0: Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi bulalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Hı hı. Bir de görüyor musun tünelin üstünde? Görüyorsun tabii yani çok net görünüyor.
0: Işıklar
1: var, açıklıklar var.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre, yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
0: Mimari açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığınız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani. Kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor.
1: Evet.
0: Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
1: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama
0: bunlar yardımcı yani elemanlar gibi düşünülebilir.
1: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
0: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
1: Yürüyelim.
0: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim. Ha?
1: Durabilirsek. Peki. Konuşmadan.
0: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır tapu şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Evet. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve yakın. Ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz yani
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: yani biraz.
0: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir kolu var herhalde.
1: Var ve de değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Sizin de ustalarınız.

0: ustalarınız vardı ya.
1: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Hı. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Hı hı. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Hı hı. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
2: mi?
1: Tabii.
2: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
2: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde parçaları var.
2: Hı, yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
2: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde
1: fark
2: değil
1: var.
2: Mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
2: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
2: El işçiliği.
1: El işçiliği. Tamam. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
2: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu ya, görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
2: ama
1: işi bilen...
2: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
2: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
2: bu göze mimari hile.
1: Tabii hile yani evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
2: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
1: canım,
2: gerçekten
1: tabii.
2: O tarihe ait
1: tabii,
2: olduğunu
1: tabii. Şey çünkü dönemleri mi? Biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
2: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş burayı. Tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
2: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları. Koymuş veya tabanlara yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Hmm. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
2: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
2: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Hı-hı. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
2: Evet. Yani. Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Hı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
2: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya... Yani. Krallığı olduğunu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani
1: evet.
2: Demek ki tesadüf değil mi sizin
1: değil.
2: İyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
1: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
2: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
2: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim... Eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
2: Evet, kireç
1: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
2: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini
2: orada.
1: Çekiyor tabii. Aha. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
2: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
2: İzin alıyor galiba.
1: Tabii
2: Osmanlı'da.
1: Yani durduruyor.
2: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
2: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
2: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
2: Sadece bu bir de.
1: Yani bir de evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey. Hı hı.
2: Ama parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
2: Mısır'a gönder.
1: Yani değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani
2: ne de hani
1: tabii bize göre şey tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için
2: evet.
1: Pek cazip değil.
2: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
2: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
2: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik ören yerini kazıyoruz ama çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış
1: ya
2: ve hani
1: Pergamon...
2: bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: ya, tabii
2: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. Yani en azından Perşiman burada bulunmuş.

0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin, görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir geçirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızılavlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Ksenofon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Ksenofon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem
1: Ksenofon'un en eski kaynak o.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Pergamon bugüne kadar geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Bergama. Bu sefer ben Bergama.
1: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
0: İskender'den sonrası var.
1: Büyük İskender'den.
2: Zaten tarih sahnesine sonrası. Çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifleri arasından bölüşülünce Pergamon'da
0: 9000 talentlik bir şey bırakıyor galiba.
2: Lysimachos Trakya'nın da egemenliği altında bırakan, Trakya'da egemenliği altında bırakan Lysimachos'un elinde bir öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki, çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanlığı kurmasında, Pleteiros diye bir komutanı kurmasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos, arkasında Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteiros burada, hazine de burada ve bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki
0: siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi? Yani iyi bir idareci
2: var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor, bir diğer tarafın, bir İskender'in.
1: Pleteiros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan filan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir ne derler, kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusallık.
2: Yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasında aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye giriyor.
0: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani...
2: Hani savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolunda çözmeyi tercih ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi mesela o Kibele konusu açılmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça, Kibele'nin kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca'yla girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Bir türlü yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültürünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı
0: Kâin
2: savaşta.
0: Kâin orada da devreye giriyor.
2: Ve o Kibele kültü Pessinus'ta, İç Anadolu bölgesindeki Galatların egemenliği altında. Ve Galatlar o dönem çok böyle
0: barbar.
2: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaştan bir iki toplum. Ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor. Sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
1: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğünüz bu kızıl avluya gelelim. Öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
0: Evet.

0: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı olarak yapıldı.
1: İkinci Hadrian dönemine
0: mi denk geliyor? Hadrian galiba.
1: İki mi? Milattan önce iki.
2: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldı düşünülüyor.
0: Evet ve Mısır tanrıları adına yapıldı.
2: Göreceğiz işte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir neden sadece Mısır çıktı ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
3: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
2: Kızıl evet yani Kızılalı denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
0: Evet.
2: Ve yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş.

0: Bergamon için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, sizin havaya girdiğiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya ya. Girmemek şey olur burada. Böyle
1: bir rahat
2: olur.
1: Yani.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik Krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor ve antik dönemde papyrus yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Oysa Mısır da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama evet, ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papyrusu kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğru değil mi?
0: Mısır papyrusu göndermekten
1: vazgeçiyor,
0: imtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha inceltiyor herhalde.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini evet, alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Ve oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Daha yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papyrus bitkiden elde edilen bir şey ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil
2: de
0: rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papyrusa benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan
0: evet,
2: başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergamo'da vazgeçiş ve
2: yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papyrusu
0: evet,
2: kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla evet, kodeksin oluşması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan, Suna. Değil mi?

0: Athena Suna.
1: Yani kentin tanrıçası, koruyucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
2: Zeus.
1: Biz daha çok Zeus sunağıyla...
2: İkinci Eumenes döneminde mi yapılmış?
1: İkinci Eumenes döneminde.
2: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
1: Nasıl ben... yaz kış böyle hocam.
2: Evet.
1: Çok hoş bir rüzgarı var.
2: Mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Carl Human.
0: Tabii burada. Zeus deyince, yani bu sunak deyince Berlin ve Human mutlaka akla gelecek bir
2: adam. İsim.
1: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demir yolu anlaşmasına adam müteahhit.
0: Tabii.
2: Yol mühendisi olarak geliyor. Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var yani.
2: Evet.
0: Devlet satıyor, onlar da götürüyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
1: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.
0: Evet, evet.
1: Abdülhamit'ten imza alınıyor. Bence hani yani o dönemde Osmanlı'da hakikaten Osmanlı'nın son dönemi biraz tarihi esere koruma anlayışı olsaydı o eserler burada da korunabilirdi.
0: Ve arkamızda görülen halinden başka, temel taşlarından başka bir şey yok. Görmek isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
1: Bugün aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
2: Ben de bugün öğrendim.
1: Evet,
2: hocam söyledi.
1: Yani 5 yıl sonra, bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Ve Pergamon, Berlin'deki müzeler adası olarak geçen kısım ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir. Dünya Miras Listesi'nde. Ha. Bu sefer sunağın olduğu, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yıldan itibaren Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin
0: evet,
1: bir parçası gibi oluyor.
0: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, belediye, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
2: UNESCO
0: ile bir şey işbirliği
1: evet,
0: halinde.
1: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde yani. UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetim birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye evet. bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan değil mi hocam?
0: Peki.
3: Jimnasyona mı geçelim?
0: Zeus altarını da gördük. En azından konuştuk dedik.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun, buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor. Doğru. Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin

0: gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor, 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
1: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama değil mi? Sportif çalışmalar oluyor. Burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
0: Tabii ama kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi öyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
1: Onlar stadyumlarda.
0: Kesinlikle. Ha.
1: Evet.
0: Sadece sportif faaliyetler değil tabii burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta gençler, bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler daha doğrusu antik kaynaklar.
1: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
2: şu anda günümüze çıkan Roma.
0: Aslında yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma
2: geliştiriyor.
0: Özellikle her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor. Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok. Hamamlar yok. Aynı zamanda içinde bir yaklaşık bin kişilik bir odeonu var.
2: Odeon neydi hocam?
0: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki kışlık tiyatrolar da diyebiliriz. Daha küçük tiyatrolar da belki oynanıyor.
2: Daha korunaklı
0: ya da
2: galiba.
0: Hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama hani odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak
2: canlı müzik tabii değil mi?
0: Geçiriyor tabii ki.
1: Şimdi bir şey daha var tabii. Daha önce de senden konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim. Hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
0: Kesinlikle.
1: Bunun bir bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında bu.
0: Var. Şimdi agoralarda olduğu gibi agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, iki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani bu kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
1: Evet.
0: Böyle bir özelliği
2: eğitim
0: var.
2: Eğitim kurumu gibi.
0: Bir bütün olarak.
2: Kompleks.
0: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
1: Yani işte iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman işte bir taraftan sporcu olacak ve bir taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
0: Evet.
1: Bunu da o işlevde görebileceğiz yani.
2: Çok güzel bağladınız.
1: Bitti mi konu?
2: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun üstüne ne söylesek boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herr Rath'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile sizlerle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii ki. Adım Yankı Doğa Çınardal. 30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Boş zamanımda fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle drone fotoğrafçılığı ve analog fotoğrafçılıkla yakından ilgiliyimdir. Edebiyat, sinema, satranç sorularında kendime güvenirim. Galatasaraylıyım.
0: Aynen Hanım, bugün pembeleri giymişiz.
2: Evet, iki numaranın da uğruna inanıyorum.
0: O dün... Serhat Bey'den aldınız yeri.
2: Evet, finale kaldığım gün iki numaradaydım. Bugün de dünkü şanssızlığımı kıracağım, inşallah finale kalacağım.
0: Serhat Bey bugün 9. kez bizimle birlikte ve en fazla şu anda yarışan iki yarışmacımızdan birisi oldu. Orhan Boran Bey ile beraber. Ama Serhat Bey'in başka unvanları da var. En çok puan toplayan, en çok para kazanan yarışmacı unvanına da sahip. Dünkü finalde de 5000 lirayı kazandı ve böylelikle toplam para ikramiyesini de 13.000'e çıkardı. Nasılız?
3: Yani dediğim gibi buraya ben çok alıştım. Buradan gitmek zor olacak. En azından bugün daha kalırsam, o rekoru da kırarsam, bugün egal ettim. Geliştirirsem çok daha mutlu olacağım. Kalmak istiyorum burada. Ama yarışmacı arkadaşlar, rakipler güçlü bugün yine. Bakalım ne olacak.
0: Yarın haftanın son programı olacak. Yarın belki de aslında daha kritik bir gün olabilir. Çünkü 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Tek bir yarışmacımızla belki yola devam etme ya da ona da veda etme durumu olabilir. Bu yüzden özellikle yarın çok daha büyük bir önem olacak yarışmamızda. Nilgün Hanım.
4: Merhaba. Dün çok güzeldi, çok keyifliydi. Bence seyir zevki çok yüksek olan bir bölümdü diye düşünüyorum. Çok düşük puanlar aldık çünkü puanlarımız çok bölündü. Ama rekabet yüksekti, sürekli heyecanlıydık. Bugün de umarım öyle olur.
0: Doğru, puanların bu kadar az kalmasının sebebi de 4 yarışmacımızın da sürekli aynı anda doğru cevap vermesiydi. İyi performanslar ortaya çıktı. Bakalım bugün nasıl olacak? Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım size. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri 3000. Tek kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru yönelteceğim sizlere. 20 saniyede süreniz var. Başlayalım mı Yankı Bey?
1: Başlayalım tabii ki.
0: O halde cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Keçi ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden birisidir. Sarp yamaçlara rahat tırmanır. Patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmez. Bundan dolayı zor geçitlere keçi yolu denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tifti için beslenir. Yavrusuna oğlak, 1 yaşındaki erkek ve dişisine çebiç denir. Ülkemizde en yaygın olanı kıl keçisidir. Bir keçi yaklaşık 1,5 metre atlayabilir. Dünyada keçi sayısı yaklaşık 600 milyon, Türkiye'de yaklaşık 12 milyondur. Sorumuz gelsin. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle ülkemizde Ankara keçisi çok meşhurdur bildiğiniz gibi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Oğlak dedim ama doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Cevabı gösterirken de benimle pek göz göze gelmek
1: evet.
0: istemediniz. Orada bir
1: soru...
0: mahcubiyet gördüm ben.
1: Evet. İlk sorunun tabii böyle olması hoşuma gitmedi. Biraz kötü oldu benim için ama olsun. Yine de boş başlamayalım dedim.
0: Aylin Hanım.
2: Çiyek dedim. Bir Ankaralı olarak çok gururlandım. Hani sandım ki Ankara'yı sorarsınız. İnşallah çiyektir ya da ben böyle bir kelime lügatımıza kazandırdım.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben ilk defa duydum. Serhat Bey duydunuz mu işte önceden?
3: Sanırım Çeviç farklı bir yere götürdü arkadaşımı. Duymadım, ilk defa duydum çiyeki.
0: Sizin cevabınız?
3: Teke.
0: Nilgün Hanım?
4: Ben de teke dedim.
0: Siz duydunuz mu çiyek diye bir ifade?
4: Vallahi yöresel olabilir. Yani belki de vardır, bilemiyorum, fikir sahibi değilim.
0: İki teke, bir çiyek, bir de oğlak var. Bakalım yarışmaya nasıl başlayacağız? İşte cevap. Doğru cevap teke olacaktı. Yavrusuna oğlak denirdi.
1: Yavrusuna evet.
0: Evet ki ifadede de belirtmiştim aslında. Teke olacaktı doğru cevap. Böylelikle puanlar Serhat Bey'e ve Nilgün Hanım'a gitti. İşte ikinci sorumuz geliyor şimdi. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

Türkçe dil bilgisi konu başlığımız. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya eklene denir. Varlıklara kişi, işaret, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları verir. Bu kavramlarla birlikte dört gruba ayrılır. Ben, sen, o, kişi. Bu, şunlar, onlar, işaret. Bazısı, birkaçı, herkes, belgisizlerdir. Sorumuz gelsin. Türkçe dil bilgisinde ismin yerine kullanılan kelimelere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremizi bitirdik. Cevaplarınız lütfen.
1: Zamir. Bey. Zamir.
0: Aynen Hanım.
2: Zamir.
0: Serhat Bey.
1: Zamir ya da Adıl.
0: Ve Nilgün Hanım.
3: Ben de Zamir dedim.
0: Siz bir sildiniz, yazdınız ya da bir ya, şüpheye mi düştünüz?
3: Ben de aynı Serhat Bey gibi Adıl'ı da yazacaktım altına. Ondan sonra dedim gerek yok. Zamir yani.
0: Acaba gerek var mıydı, yok muydu? Görelim mi o halde cevabı?
3: Aa, o kadar. Bakalım.
0: İşte doğru cevap geliyor. Zamir doğru cevap olacaktı tabii ki. Böylelikle 4 doğru cevapla ikinci sorumuzu da geçirmiş olduk. İşte yeni sorumuz. Yöresel hitaplar konu başlığımız. Tokat yöresinde akrabalar için gavum hitabı kullanılır. Siirt'te babaya ette, anneye ise ımmi denir. Teyze anlamına gelen tete genelde Rumeli göçmenleri tarafından kullanılır. Elazığ'da abiye gakko denir. Sorumuz gelsin. Özellikle İç Anadolu bölgesinde amcaya nasıl hitap edilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Emmi.
0: Aylin Hanım.
2: Ben duygusal bir cevap vermek istedim ve baba yarısı yazdım.
0: Nasıl hitap edildiğini bilmiyorsunuz o halde.
2: Ben böyle hitap ediyorum.
0: Baba yarısı diyorsun.
2: Baba yarım nasılsın diye telefon açmayı tercih ediyorum.
0: Peki Serhat Bey.
3: Emmi.
0: O ünlem neden?
3: Ya böyle seslendiğimiz için oraya bir ünlem işareti koyarsam daha iyi ifade edilir diye düşünüyorum. Emmi diye bağırıyoruz ya hani.
0: Emmi demiyor musunuz peki?
3: aynen o şekilde.
0: Bu öyle olunca o zaman ünlem... Nilgün Hanım.
4: Emmi.
0: Siz de emmi diyorsunuz.
4: Evet.
0: Siz hangi yöredendiniz? Ankaralısınız.
2: Ankara. Cevap emmi bu arada.
0: Cevap öyle mi? Yöreniz var mı peki? Yani sizin mesela bu tür hitaplar var mıdır? Akraba hiç. Arasında, aile arasında?
2: Hiç yok.
0: Yankı Bey siz ne taraftansınız?
1: Ben Adanalıyım Ersin Bey. Bizde tabii ki var ama...
0: Adanalıyık?
1: Yani, Allah'ın adamıyık gibi şeyler söylenir ama... Yani herkes tarafından söylenmez tabii. O aileden aileye değişen bir şey tabii ki de.
0: Değişiyor. Nilgün Hanım sizde var mı?
4: Biz İzmirliyiz. Aslında belirli bir şey yok yani teyzeye veya amcaya yönelik. Ama teyzemler arasında birbirimize Mari falan deriz. Sanırım Rumca bir kelime. Öyle genellikle kadınlar için kullanılır. Bu şekilde.
0: Peki. O zaman 3 tane emmi var. Doğru cevaplar arasında olacak mı acaba emmi? Buyurun görelim. Doğru cevap emmiydi tabii ki. Puanlar Yankı Bey, Serhat Bey ve Nilgün Hanım'a gitti. Bakalım konu başlığında ne var?
5: Mozart dün komedinizi seyretti.
6: Ve prensesi eserinizden söz etti.
5: Böyle adamlar gelip kendi pisliklerini kendileri temizlemeye mecbur tutulmalıdırlar dedi sizin için.
7: Sahi mi söylüyorsun?
5: Evet.
8: Buna karşı bir önlem almasını biz iyi biliriz. Mozart'ın müziğini iade edin lütfen.
9: Emredersiniz. Fakat majesteye ısrar etmek zorundayım çünkü...
8: Rica ediyorum Rosenberg. Mozart'ın müziğini duymak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Ünlü tiyatro eserleriyle devam ediyor yarışmamız. William Shakespeare tarafından yazılan bir oyundur. İngiliz edebiyatının en güçlü ve etkileyici trajedilerinden biridir. Oyun Danimarka'da geçer. Prensin kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesiyle evlenen amcasından nasıl intikam aldığını anlatır. Shakespeare'in en uzun oyunudur. Ünlü müzisyen Çaykovski kafatasının bu oyunda kurulmasını vasiyet etmişti. Hiçbir oyuncu bunu istemese de vasiyeti 26 yıl sonra gerçekleşti. Oyunda geçen olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu tiradı en çok akılda kalan bölümlerden biridir. Sorumuz gelsin. William Shakespeare'in ünlü oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Erkenden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. 4'te 4 bekliyorum. Buyurun lütfen. Yankı Bey.
1: Hamlet.
0: Aynen Hanım.
2: Hamlet Otello. Otello Hamlet.
0: Yani?
2: Yani?
0: Doğru cevap.
2: Hamlet olmakla birlikte...
0: Siz artık alışkanlık haline getirdiniz. Söylemde doğruyu ifade edip yazarken yanlışı yazmak. Ama ona puan vermiyoruz biliyorsunuz Aynen Hanım.
2: Konsepti biraz farklılaştırayım dedim. Cevap Hamlet.
0: Peki Serhat Bey.
3: Hamlet.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Hamlet.
0: %100 emin miyiz?
3: Eminim.
0: Yankı Bey.
1: Eminim evet.
0: İzleme şansınız oldu mu hiç?
1: İzleme şansım oldu aslında evet. Yani ilgiliyim sinemaya, tiyatroya ilgiliyim. Eminim sorudan.
0: Peki o zaman madem yarışmacılarımız emin, hatta yanlış yazdığını ifade edip de doğrusunu söyleyen Aynen Hanım da dahil olmak üzere neymiş? Doğru cevap tabii ki Hamlet olacaktı. 4'te 4 bekliyorum demiştim ama Aynen Hanım bizi yanılttı. İlk etabı tamamladık. Serhat Bey ve Nilgün Hanım, 1450 puanınız var şu anda. İki yarışmacımızın. Yankı Bey bugün aramıza katıldı. 950 puanla üçüncü. Ve Aynen Hanım 250 puan. Sadece tek bir doğru cevap var.
2: Aslında o tek olmamalıydı. Farklı bir taktik uyguluyorum bugün. Yani buna inanmak istiyorum en azından. Cevapları bilip yanlış yazmak keyifli olabilir sandım ama hiç keyifli değilmiş. Artık öyle yapmayacağım.
0: Bence o taktiğe güvenmeyin. Çünkü en yakın o taktiği uygulayan Osman Bey dün kendisine veda ettik. Bu bakımdan ikinci ve üçüncü etaptaki performanslar tabii ki daha önemli olacak. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yolumuz Çatalhöyük'e düştü. Çatalhöyük arkeolojik alanı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bulgulara göre Çatalhöyük'te kapların yapımında kil ve tahta kullanılıyordu. Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Duvarlarda günlük hayata dair birçok tasvir bulunuyor. Çatalhöyük, başta sığır ve köpek olmak üzere hayvanların ilk evcilleştirildiği yer. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Çatalhöyük'te sepetler hangi malzemeden yapılıyordu? Süreniz başladı.

0: Yeni etapta ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: Kil.
0: Aylin Hanım.
2: Kil ve tahta.
0: Kil ve tahta. Serhat Bey.
3: Asır.
0: Asır cevabı geldi ve Nilgün Hanım.
4: Ben de bataklık sazları dedim. Öyle dediğiniz gibi hatırlıyorum.
0: Nilgün Hanım, bizimle ilk yarıştığınız zaman bazı konularda ön plana çıkacağımı düşünüyorum demiştiniz. Nelerdi onlar?
4: Aslında hafızama güveniyorum. Ögeler arasında kendime göre zihnimde tutma taktiklerim, stratejilerim var diyebilirim. Güvendiğim nokta oydu. Bir de matematikte güveniyorum kendime. Tabii aklımda tutabildiğim müddetçe. O yüzden en önemli şey bu.
0: Çünkü genellikle bazen yarışmacılarımız ilk geldiğinde ortama uyum sağlamakta, heyecanına yenik düşmekte, performansını çok iyi gösteremeyebilir ama Aylin Hanım da öyleydi. İlk katıldığında finale çıktı. Siz de hem ilkinde, ikincisinde ve bugün de başarılı bir performans ortaya koyuyorsunuz. Acaba puana dönüştürebilecek mi yarışmacılarımız bu cevaplarını? Ben ne demişim? Cevap soruda. Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Cevap soruda. Bataklık sazları, tek bir doğru cevap geldi. Nilgün Hanım, 4000 puan oldu kazandığınız ve toplam 5450 puanla şu anda liderlik koltuğundasınız.
4: O yüzden şaşkınım ve memnunum.
0: Aylin Hanım.
2: Hiç sormayın Ersin Bey, toparlanamadım hala.
0: Yankı Bey de bence herhalde ilk günün stresini mi, baskısını mı, heyecanını mı yaşıyor?
1: Aslında stres yok Ersin Bey ama böyle ben şimdi soruyu aklımda tutmaya çalışırken o çıkmaz diye düşündüm. Çıkacak şeyleri biraz daha ezberlemeye çalıştım, aklımda tutmaya çalıştım. 2012 tarzında veya milattan önce yüzyılları falan ezberlemeye çalıştım ama ondan gelmedi. Biraz ters köşe oldum açıkçası.
0: Peki, ters köşe oldunuz ama daha bu etapta 3 sorumuz da var.
1: Tabii ki.
0: Yeni sorumuza gidiyoruz o halde.

Kumaş türleri yeni sorumuzun konu başlığı. Atlas, ince ipekten ve sık dokunarak oluşturulur. Diğer adı satendir. Şifon, tek kat olarak dokunur. Oldukça ince yapıdadır. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Krep, şık ve gösterişli bir kumaştır. Kanvas, genellikle spor giyimde tercih edilen en rahat kumaşlardan biridir. Müslin, yumuşak ve pamuklu yapısıyla özellikle bebek ürünlerinde tercih edilir.

edinir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre nem emici özelliğiyle oldukça sağlıklı olan kumaş türü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Nilgün Hanım, örgüyle aram iyi dediniz. Kumaşlarla aranız nasıl?
1: Kumaşlarla da aram iyi. Hatta bir dönem kendi dikiş makinemi alıp bir şeyler tasarlamak istedim. Ama örgü gibi değil. Oldukça zor. Kalıp çıkarmak yani oldukça yetkinlik gerektiren bir iş. Kulak dolgunluğum vardı. Ama bazılarını da yeni öğrendim. Müslin'di sanırım. Onu ilk kez duydum mesela sizden. Yeni bir bilgi öğrenmiş oldum.
0: Ben de onu bilmiyordum ama çocuk sahibi olduktan sonra ben de öğrenmiş oldum. Aynen Hanım, sizin var mı dikişe bir yatkınlığınız?
2: Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
0: Hayda.
2: Sıfır.
0: Hiç ilginiz olmadı mı?
2: Denedim.
0: Yani düğme bile dikemez misiniz? Şurada benim düğmem kopsa, Aynen Hanım bir yardımcı olsanız da şunu bir dikseniz desem.
2: Yardımcı olurum tabii ki. İğneyi ipliğe geçirim Ersin Bey.
0: Ha, becerebilirsiniz yani.
2: Yani tabii ki, üstüme tanımam.
0: Peki o zaman tamam, sorun yok. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
3: Viskon.
0: Aynen Hanım.
2: Viskon.
0: Serhat Bey.
4: Viskon.
0: Ve Nilgün Hanım.
5: Viskon.
0: 4 viskon. Viskonun özelliği neydi peki?
2: Nememciğim. Sağlıklı bir kumaş.
0: Şişme özelliği vardır. %85, %120 arasında su emici özelliğine sahiptir. Ve sorumuzun doğru cevabı da geliyor efendim. Cevap soruda. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Cevap soruda. 4 yarışmacımız da viskon dedi. Rahattır, renkleri canlı gösterir.

Tıpta uzmanlık dalları konu başlığımız. Nefroloji, böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Nefrit, hipertansiyon, elektrolit bozukluklar gibi hastalıkların tedavisi ile bu bilim dalı ilgilenir. Dermatoloji, tüm cilt hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verir. Frengi, egzama, saç dökülmesi gibi hastalıklar bu dalın uzmanlık alanına girer. Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Geriatri, dahiliyenin yan dalıdır. Bu bölüme 65 yaş ve üzeri tüm bireyler başvurabilir. Sadece hastaların değil, sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de bu bölüme başvurması önerilir. Onkoloji, kanserin oluşumu, nedenleri, tanısı ve tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüdür. Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreçte yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Sorumuz gelsin. Gut hastalığı hangi bilim dalının uzmanlık alanıdır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Romatoloji.
0: Aynen Hanım.
2: Romatoloji.
0: Ben başka bir şey görüyorum yalnız orada.
2: Ne görüyorsunuz Ersin Bey?
0: Siz romatoloji mi dediniz, ramatoloji mi dediniz?
2: Aslında romatoloji yazmıştım. Sonra dedim ki Roma'dan çok bahsettik İtalya, ramatoloji olsun.
0: O yüzden ramo dediniz.
2: O yüzden evet, Türk yani ramo bizde de kısaltma falan yapılır ya. Cevap romatoloji.
0: Peki, Serhat Bey?
3: Romatoloji.
0: Siz A yerine O'yu kullandınız. Bir de hatta baktınız, şüphe ettiniz herhalde bir anda.
3: Evet, siz şimdi öyle bakınca ama doğrusu bu diye düşünüyorum.
0: Nilgün Hanım.
4: Romatoloji.
0: Siz emin misiniz cevabınızdan?
4: Ya başta yazmadan önce bir geriatri ile alakalı olabilir mi diye düşündüm. Çünkü iç hastalıklar hani et yemekle alakalı falan. Ondan sonra Behçet, Gut birlikte saymıştınız. Romatolojiye çevirdim.
0: Peki, 3 tane romatoloji, 1 tane de ramatoloji var. Acaba puanlar nereye gidiyor? Ben ne demişim? Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Doğru cevap romatoloji olacaktı ve 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Yine Aylin Hanım bir harf hatasıyla birlikte puansız ayrılıyor bu sorudan.
2: Bir kere romatizma yani nasıl rama olabilir Ersin Bey? Nasıl olabilir?
0: 8. sorumuza geliyoruz şimdi. Yani 2. etabın son sorusu gelecek. Karadeniz yemekleri biraz iştah açacağız şimdi. Karadeniz'de mısır, lahana ve hamsinin özel bir yeri vardır. Yemekler genellikle bunlar etrafında yoğunlaşır. Yörenin en ünlü yemeği mıhlama, mısır unu, peynir ve tereyağı ile yapılır. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Giresun'un lamesli pidesi, mısır unu ve kestane ile yapılır. Hamsili pilavın yanı sıra hamsi tava ve hamsi kuşu da çok meşhurdur. Yeşil mercimek, yoğurt ve erişte ile yapılan tutmaç çorbası özellikle Artvin'de meşhurdur. Rize'de yapılan pepeçura, kara üzüm suyu ve mısır unundan yapılan bir çeşit muhallebidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan Batı Karadeniz'e özgü yemeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 12. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, baktınız ve...
1: Aklıma gelmedi Ersin Bey kelime. Böyle maç, çam, maçlı bir şey vardı ama sanki oydu. Ama kelimeyi aklıma getiremedim. Ondan dolayı yazamadım.
0: O yüzden son anda boş bıraktınız. Evet. Aylin Hanım.
2: Çalmeç. Yani bunu da yanlış duyduysam bir kulak burun boğaza görüneceğim buradan çıkışta.
0: Allah'tan izleyicilerimize tekrar ben ne demişim deyince izletiyoruz yani. O yüzden belki sizin dediğiniz olabilir.
2: Umarım.
0: Serhat Bey.
3: Çalmaç.
0: Ne oldu Aylin Hanım?
2: Yani çalmaç olsun ya bunun da adı.
0: Ama bir tane daha çalmaç var Nilgün Hanım.
4: Evet, çalmaç.
0: Hiçbir fikriniz var mı peki bu bahsetmiş olduğunuzla ilgili?
4: Yani hiç
0: nasıl
4: görmedim.
0: Nasıl bir şeydir yani?
4: Kıvamını falan bilmiyorum. Şeyden aklımda tuttum. Bu yoğurt, maya çalmak falan, süt, un, şeker öyle çağrışım yaptım. Umarım doğrudur.
0: Serhat Bey siz nasıl tuttunuz?
3: Aslında şöyle kıvamı sanırım helva tadında bir şey olsa gerek. Ama Pepe Çura dediniz. Orada benim aklıma sevgili arkadaşım Mehmet Emin Çepni ve eşi Bahar Çepni geldi. Kendisi Rizeli. Çok Pepe Çura yedik Rize'de birlikte. Selam söylüyorum kendisine.
0: Yemeklerle aranız nasıl Yankı Bey?
1: Yemeklerle aram iyidir Ersin Bey aslında
0: ama... Hiç göstermiyorsunuz
1: ama...
0: gerçi ama.
1: Ben yiyip kilo almayanlardanım Ersin Bey. Onun için çok rahatım yani, mutluyum.
0: Mutlusunuz. Peki, acaba ben ne demişim? İkinci etabı bitiriyoruz bu soruyla. Cevap soruda. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Cevap soruda. Çalmaç... Doğru cevap olacaktı. Özellikle Kastamonu yöresinde çorbası vardır. Sinop'ta da onun helvası vardır aslında. Farklı farklı isimlerle beraber bazen farklı tatlar da oluşuyor. Karadeniz deyince buradan her bir ile, yöreye selam ve saygılarımızı iletelim. Ve Aylin Hanım 750 puanla şu anda ikinci etabı da... Yine en az puanla bitiren yarışmacı oldunuz.
2: Bir de böyle deneyelim Ersin Bey.
0: Yeni bir taktik.
2: Yani taktik diyelim adına. Beni de bir kulak burun boğaza götürelim.
0: Çalmaçı iyi duydunuz ama değil mi?
2: Bu sefer çok iyi duydum. Karadeniz'e gitme hayalim vardı. Bir daha ertelersem...
0: Gitmediniz mi hiç?
2: Yok, çok uçak fobimi yeni yendim Ersin Bey.
0: Ya Karadeniz'e illa uçakla mı gidilir canım? Karayoluyla da gider yani. Nilgün Hanım gittiniz mi hiç Karadeniz'e?
4: Hiç gitmedim.
0: Siz de mi gitmediniz?
4: Evet.
0: Hayda, ne yaptınız ya? Yankı Bey?
1: Ben gittim. Artvin'e biz bir trekking yapmıştık Ersin'e. 3900 metreye kadar tırmanıp orada bir buzul gölüne girmiştik.
0: Ah.
1: Muhteşem bir anıydı yani. Ben çok severim Karadeniz tarafını, yöresini. Güzel bir anıdır yani. Herkesin gitmesi lazım bence.
0: Ben de çok severim. Her bir yeri farklı farklıdır. Yani hatta ilkokuldayken Sinop'a, Gerze'ye gitmiştik. Orada 23 Nisan çocuk şenliklerine katılmıştık. Halk oyunları ekibindeydim ben. 15 gün orada kaldık. Ailelerin yanında misafir etmişlerdi bizi. Bütün o Karadeniz'e has yemekleri hemen hemen her gün tattık. Sağ olsunlar oradaki Sinoplularla birlikte. Gerze ilçesine de buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Serhat Bey siz gittiniz herhalde Karadeniz'e.
3: Karadeniz'e gittim.
0: Gezmeyi seven birisiniz çünkü.
3: Evet, yakın arkadaşlarım da var. Yani siz sanırım Zonguldaklıydınız. Zonguldak'a da
0: Zonguldak
3: gittim.
0: Zonguldak doğumluyum. Evet,
3: evet Kilimli. Zonguldak. Evet, Kilimli. Artvin'e kadar gittim. Yani bütün sahili gezdim. Aslında bu Giresun yaylaları, Ordu'nun yaylaları biraz daha iç kesimlere girersek orada daha güzel hazineler var.
0: Aylin Hanım, Nilgün Hanım, Karadeniz'e gidiyoruz. Yaylaları bir görüyoruz. Yemekleri tadıyoruz. Böyle o güzel havayı içimize çekiyoruz. Ondan sonra tekrar hayatımıza devam ediyoruz.
4: Umarız en
0: puanları da hatırlatıyoruz. Nilgün Hanım 7650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Serhat Bey var. 3650. Pek alışık olmadığımız bir performans şu anda. Yankı Bey 2150 puanla üçüncü sırada. Aynı anımda 750 puanla şu anda son sırada yer alıyor. Ve üçüncü etaba artık geçiş yapıyoruz. Yeni etap, akıl oyunu etabı. Devam ediyoruz yarışmaya. Cevap soruda. Cevap soru da akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Yıldız Savaşları yeni sorumuzun konu başlığı. 1977'de Star Wars serisinin çekilen ilk filmi Yeni Bir Umut'tu. İkinci film olan İmparator 1980 yılında yapıldı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Ardından 1983'te Jedi'ın dönüşü beyaz perdeye aktarıldı. Bundan sonra oluşturulan filmler kronolojik hikayeye göre ilk bölümleri oluşturdu. Bölüm 1, Gizli Tehlike 1999 yılında çekildi. 2002 yılında bölüm 2, Klonların Saldırısı yapıldı. Filmdeki dövüş sahneleri de en iyi dövüş sahnesi ödülünü kazandı. Bölüm 3, Sith'in İntikamı 2005 yılında hayata geçti. Sorumuz gelsin. Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi ile üçüncü film arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Disney bu arada bir açıklama yaptı. 10 yeni yapım müjdesi verdi Star Wars hayranlarına. Ben de Twitter'da görmüştüm. Bayağı hararetli bir şekilde herkes mutluluktan havalara uçuyorlardı. Ki hatta yıl sonunda da yeni bir film de vizyona girmesi bekleniyor. Bir yeni yıl hediyesi olarak Boba Fett. Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Yankı Bey?
1: 6.
0: Aynı Hanım?
2: 6, 83 eksi 77.
0: Serhat Bey?
3: 6 yıl.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: 6.
0: Uzun bir aranın ardından ilk defa 4 yarışmacımızda aynı cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap 6 mı? 6 olacaktı. 1977 ve 1983 tarihleri oradan da yola çıkarak. Böylelikle yeni etaba puanlarla başladık. 10. sorumuzla devam ediyoruz yarışmaya. Konu başlığımızı görüyoruz. Türk sinemasının çok kıymetli ismi Tarık Akan. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yeni sorumuzda Tarık Akan var. Tarık Akan 1949 yılında doğdu. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dür. Üniversitede makine mühendisliği eğitimini yarım bıraktı ve 1970 yılında ilk filmini çekti. 1972 yapımı Suçlu adlı sinema filmindeki Hakan karakteriyle 1973'te Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu aldığı ilk Altın Portakal ödülüydü. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bu ödülü en fazla kazanan oyuncu oldu. 2007 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Sinema Emek Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ile eskisi kadar içli dışlı olmasa da 2009'da Deli Deli Olma filmiyle yine başarılı bir iş çıkardı. 16 Eylül 2016'da Yeşilçam'ın yakışıklısı hayata veda ederek aramızdan ayrıldı ama bizlere asla unutmayacağımız birçok değerli film bıraktı. Sorumuz gelsin. Tarık Akan'a ilk Altın Portakal ödülünü kazandıran Suçlu filmiyle Deli Deli Olma filmi arasında kaç sene fark vardır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdayız ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: 37.
0: 2009 ve 1972 görüyorum herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Ersin Bey. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aylin Hanım.
2: 1972 olduğuna eminim suçlunun. Pardon, Altın Portakal'ı kazandığı filminin. Deli Deli Olmayı duyamadım. 70'te de ilk filmini çektiği için o olabileceğine inanmak istedim. O yüzden 2 yazdım.
0: Serhat Bey.
3: 37.
0: Siz nasıl buldunuz onu?
3: Deli Deli Olma filmi 2009'da çekildi. Suçlu filmi 1972'de çekildi.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: Ben de aynı şekilde.
0: 2009 ve 1972 olarak yazmışsınız zaten. 3 tane 37 var ve bir tane de 2'yi görüyorum. Doğru cevaba gidelim o halde. Doğru cevap 37 olacaktı. 3 yarışmacımız puanları hanesine yazdırdı. Aynen Hanım, yine olmadı.
2: Ben puan kazanmamayı oynuyorum Ersin Bey galiba.
0: Eğer böyle devam ederseniz yalnız bir daha zaten puan kazanamayacaksınız. Size veda edeceğiz. Önümüzde de 2 tane soru var final öncesi. Tabii. 11 ve 12. Bu bakımdan Aynen Hanım, ben olsam hırs yaparım. Matematiksel olarak da elendi dedi Aynen Hanım. Ben hırs yapardım sizin yerinizde olsam.
2: Acayip hırs yaptım. Umarım duvara toslamayız.
0: Görelim bakalım. 11. soruyla devam edelim o halde.

Tuz Gölü Türkiye'deki en büyük ikinci ve dünyanın en tuzlu ikinci gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanır. Deniz seviyesinden 905 metre yüksektedir. Gölün ortalama su seviyesi 40 santim civarıdır. Yağışın arttığı Mayıs ayında ise yaklaşık 110 santim olur. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Buharlaşma sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl 30 santime ulaşan tuz tortulaşması meydana gelir. Gölden yılda 750 bin ton kadar tuz elde edilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Tuz Gölü'nün su seviyesi yağışlarla birlikte kaç santim yükselir? Süreniz başladı.

0: Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey bayağı tereddüt ettiniz ama.
1: Ya şey, rakamları doğru mu hatırladım diye şey yapıyorum dersin be. Ya 40'tı ya 70'ti. 40 diye yazdım. Sonra dedim herhalde 70'ti. Ona bir üzüldüm ama şimdi yazdığımı söyleyeyim 70.
2: 70 yazmışsınız.
1: 70.
0: Aynen Hanım.
3: 70.
0: Serhat Bey.
4: 70 santimetre.
0: Ve Nilgün Hanım.
5: Ben de 70 yazdım.
0: 4. 70 cevabı. Yankı Bey onaylandı herhalde. Sizin
1: rahatladım
0: cevabınız.
1: Şu anda evet. Şu anda
0: rahatladınız. Peki bu rahatlığınız puana dönüşecek mi acaba? Görelim mi?
1: Görelim Ersin Bey tabii.
0: Cevabımıza bakıyoruz. 70 santim doğru cevap olacaktı. Bu soruya da puanlarla devam etmiş olduk böylelikle. Ve Nilgün Hanım 10.150 puanda şu anda. Birinci sıradasınız son soruya girerken. Müziğin çok büyük bir sesi ve ismi Muazzez Ersoy'la 12. sorumuza devam ediyoruz. 1958 İstanbul doğumlu sanatçının gerçek ismi Hatice Yıldız Levent'tir. Türk sanat müziği ustaları Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy olan sevgisinden dolayı Muazzez Ersoy adını aldı. 1982'de ilk kez İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda as solist olarak sahneye çıktı. 1985'te TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınava katıldı ancak kazanamadı. Bu başarısızlık onun için itici güç oldu. İlk albümü Seven Olmaz Ki 1991'de dinleyicilerle buluştu. 1995'ten itibaren ünlü nostalji albümlerini çıkarmaya başladı. Albümler 15 milyondan fazla sattı. Sanatçı nostalji kraliçesi unvanını aldı. Sorumuz gelsin. Muazzez Ersoy ilk kez as solist olarak sahneye çıktığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Size bir sır vereyim mi? Şimdi Muazzez Ersoy'u görünce 1998 yılıydı. Muazzez Ersoy'un o nostalji albümleri çıktığında ben de bir klibinde oynamıştım. Muazzez Ersoy'un. Adeta bir Türk filmi tadındaydı. Nasıl Geçti Habersiz şarkısının klibinde oynayan Muazzez Ersoy'un gençlik aşkını canlandıran bir kişi olarak yer almıştım. Bu sırrımı sizinle paylaştım. Muhtemelen kimse duymamıştır.
1: Yarışmadan sonra
0: bak şimdi yönetmenimiz Aslı diyor ki keşke bize de söyleseydin diyor.
1: Keşke izlesek.
0: Belki izleme şansları olabilir. Eğer bu söylemimden sonra muhtemelen herhalde o klipten bir bölüm göstereceklerdir. Ben istemesem dahi o günleri, o görüntümü görmek istemesem dahi. Ama güzel bir şarkı, çok da severim. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
2: 27 dedim Ersin Bey.
0: 1985 ve 1958 görüyorum orada değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. 85 diye aklımda kaldı ama.
0: Aynen Hanım.
3: 32 yaşında olduğunu düşünüyorum.
0: 32 yaşında.
3: 59 doğumlu olabileceğini duydum sanırım. 91, 95'te radyo İtici Güç. İtici Güç hemen aklımda kaldı. Serhat az önce beni itici gücüyle motive etmiştir inşallah.
0: Bayağı motive olmuşsunuz.
3: Biraz kinayeliydi galiba.
0: Serhat Bey.
4: Ben 24 dedim. 82'de Pembe Köşk'te sahne aldı ama az sol ismi değil mi? Şu anda şüphedeyim. Bakalım.
0: Peki Nilgün Hanım.
5: Ben de aklımda bir sürü tarih tuttum ama hangisi ondan emin olamadım. 21 yaşında olduğum için 21 yazdım.
0: Doğum tarihini hatırlıyor muyuz?
5: 58
2: diye hatırlıyorum 58. ama.
0: Aynen daha doğru cevabı görmeden herhalde değil mi?
5: Genç ama 58'i değildir, 59 olabilir.
0: Peki doğum tarihi 1958 ama solist olarak sahneye çıktığında acaba kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. 24 yaşındaydı Muazzez Ersoy sahneye ilk olarak solist olarak çıktığında ve Serhat Bey tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Bir anda

0: Nilgün Hanım'ı geçerek yine finalist oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi alkışlayalım bu performansı. Dün tekrar finaldeydi. Beşinci kez finaldeydi. 5000 lirayı kazandı. Bu 12. soruda finale adım atmanın kaçıncısı oluyor? Onu ben hala hesaplayamadım yalnız. Yani hepsini sayarım. En çok puan, en çok yarışan iki yarışmacıdan biri, en fazla para ödülü. Ama 12. soruda en çok finale adını yazdıran kim bilmiyorum.
1: Sanırım siz. 4. oldu.
0: Onda da siz. Ne hissediyorsunuz?
1: Yani son soruda olması tabii biraz böyle heyecanı arttırıyor. Daha sonra sevinci de arttırıyor. Ama diğer arkadaşların üzüntüsünü arttırıyordur diye düşünüyorum.
0: Vallahi Nilgün Hanım bayağı bozuldu.
2: Yok ya, bozulmadım. Sadece aklımda tutmuştum. Yani kendi kendime kızıyorum. Serhat Bey'in çıkmasına çok sevindim.
0: Siz hiçbir şey yapamadınız. O yüzden olmadı zaten.
3: Maalesef yani ben çok keyif aldım ama gerçekten çok eğlendim. Bugün hiç günümde değilmişim. Bilmeye değil, daha çok eğlenmeye gelmiş gibiydim bugün. Kitap okumayı çok sevdiğim için bugünkü amacım kitap kazanmaktı. Peki. Onu gerçekleştirdik.
0: Size başarılar diliyoruz mesleğinizde. Serhat Bey'le finalde yine karşı karşıya olacağız. En çok finale çıkan yarışmacımız, en fazla para ödülü kazanan yarışmacımız Serhat Bey. Bu kez bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Artık ikimizin arasında bir düelloya dönüştü cevap soruda yarışması. Ya ben ya o. Bakalım bu sefer kim olacak? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yine yeniden. Ve Serhat Bey.
1: Evet, sanırım 5. finalim olacak bugün.
0: 5. final.
1: Ama dünkü finalden sonra bir rahatlama olmaz diye umarım. Yok, diye düşünüyorum.
0: 6 oldu ya.
1: 6 mı oldu? Ben de inanın sayamadım. 2 kere çıkamadım finale, evet doğru.
0: Tabii. 9. kez bizimle birliktesiniz şu anda ve 6. finalde karşımdasınız.
1: Doğru, doğru. 2 kere katılamadım. 9. yarışmam. İnanın ben de şu anda şüphedeyim. 9, 7. finalim mi yoksa?
0: 2 tane 5000 lira kazandınız.
1: Evet, 3 tane de 1000 TL kazandınız.
0: 3 tane de cevap verme hakkını kullandınız. Binerden saydığımızda 13 bin liranız var şu anda kasada. Toplam 5 finaliniz. Bu 6. final.
1: Bu 6. tamam. Akıl oyunları bu 6.
0: Soru olarak eğer bir daha karşımda olursanız soru yöneltebilirim size. Belki sizin yani yeni tanıyan, bu performansınıza yeni şahit olan izleyicilerimiz olabilir. Ne iş yaptığınızı bir daha söylerseniz eğer.
1: Bilgisayar mühendisiyim. 12-13 yıldır çalışıyorum bilgisayar mühendisi olarak. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji okuyorum. Özel ilgimden dolayı. Aksaraylıyım. 35-36 yaşındayım. Evliyim. 5,5 yaşında bir kızım var. Adı Bilge. Aksaraylıyım. Doğma büyüme. 18 yıldır İstanbul'dayım. Şimdilik.
0: Cevap soruda yarışmasının daimi bir yarışmacısıyım.
1: En azından 2 haftadır o şekilde. Seviyorum yani yarışmayı. Burada olmaktan mutluyum.
0: Kazancınızı arttırma şansınız var. Yine finaldeyiz beraberce. 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Eğer bana soracağınız bir soru yoksa final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Sporla devam ediyoruz. Serhat Bey, boks eski Yunan'da ve Roma'da önemli sporlardan biriydi. Ancak bu spor acımasız bir biçimde yapılırdı. Dövüş genellikle boksörlerden biri ölünceye kadar sürerdi. Günümüzde ise birçok kuralla şekillenmiştir. Farklı cinsiyet gruplarında ve farklı sıkletlerde yapılmaktadır. Büyük ve genç erkeklerdeki sıkletler şu şekildedir. Sinek sıklet 51 kilo, horoz sıklet 54 kilo, tüy sıklet 57 kilo, hafif sıklet 60 kilo, hafif yarı orta sıklet 63,5 kilo, yarı orta sıklet 67 kilo, hafif orta sıklet 71 kilo, orta sıklet 75 kilo, hafif ağır sıklet 80 kilo, yarı ağır sıklet 86 kilo, ağır sıklet 92 kilo, süper ağır sıklet artı 92 kilo. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yarı ağır sıkletten horoz sıklete düşen bir boksör kaç kilo vermiştir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Süremiz bitti Serhat Bey.
1: Ne yazık ki tutamadım aklımda. Yani horoz siklet sanırım 57 kiloydu. Tüy, sinek tüy, horoz 51, 54, 57.
0: Horoz sikleti kaç olarak hatırlıyorsunuz?
1: 57 diye aklımda kaldı.
0: 57 diye aklınıza 57 kaldı.
1: Horoz siklet. Ağır siklet 92. Ağır siklet 92 ama yara ağır. Orada bir 60, 63,5, 67, 3,5, 3,5 artmaya başladı 60'tan sonra ama. Zaten boş tahta.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Bir aile siklet ve kilolar saydım tabii ki. 57 dediniz değil mi?
1: Horoz siklet 57 diye aklımda kaldı. Evet.
0: Hatırlıyorum diye. Pardon. Ama
1: 54, evet.
0: Evet, 54. Yani 57'den yola çıksaydınız aslında yanlış bir yola girmiş olacaktınız.
1: Yani horoz siklet 54, yara ağırda sanırım 82 falan olsa söylesem herhalde 28 diyecektim şu durumda.
0: O da 86. Yani cevap vermeme hakkını kullanmanız aslında sizin için bayağı bir iyi oldu. Ve size 1000 TL'yi takdim edeceğim. Böylelikle kasadaki para 14.000'e çıktı. Yarın 10. kez bizimle birlikte olacaksınız. Cevap soruda yarışmasında en fazla buraya gelip yarışan unvanına da sahip olacaksınız.
1: Neyse yine bir ünvanla ayrılıyorum buradan. En azından
0: almadığınız bir rekor o kalmıştı zaten.
1: Evet.
0: Onu da yarın kırmayı başaracaksınız.
1: Evet,
0: tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Önce cevabı da görelim. Ben az önce bahsettim kilolardan ama doğru cevap acaba ne olmalıydı? 32 yazmış olsaydı eğer Serhat Bey, o zaman bizden 5000 lira kazanacaktı. Ama 1000 TL ile yoluna devam ediyor. Toplam para ödülü 14.000 oldu ve yarın yine karşımda olacak.

0: Ta-ta-ta-tum.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
2: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
1: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
3: İnşallah Tuğba Hanım.
1: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
3: evet.
1: Koltuk yatak başlığı mı?
3: Bu yatak başlığı efendim.
1: Bunlara düğme dikiliyor değil mi şu anda?
3: Evet.
1: Bitmek üzere.
3: Evet, bitmek üzere.
1: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman.

0: İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin. Buradan, kesin ben sonra yaparım.
1: Buradan zaten takıyorsunuz.
0: Evet.
1: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
0: Çektim.
1: Çekin.
0: Tamam.
1: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim.
1: Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
2: Aman Sezai Usta, dikkat edin.
0: Doğru yerden mi verdik?
1: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
1: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sar makarayı, sar sar
1: sar. Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
1: düğmeyi
0: usta.
1: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında
1: evet,
0: ama.
1: Evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
1: Evet.
0: Hop. Tamam.
1: Şimdi bunu tekrar şu buradan ipi gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
0: Ha şey.
1: Aşağıya.
0: Şuradan.
1: Evet.
0: Geri. Hı-hı. Tamam.
1: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
1: Evet. Düğmeyi al. Buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
1: Şöyle.
0: Ha tamam.
1: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
1: Tamam şu anda tamam.
0: Tamam.
1: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
1: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batırmayın.
1: Şuralarda olmaz.
0: Ha,
1: şurada
0: tamam.
1: Bak.
2: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
1: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
0: Yanlış mı?
1: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: Yine. Şöyle.
1: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
2: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
1: Yok onu koymayın oraya.
0: Nereye ustam?
1: Siz iğneyi takın tekrar.
0: Ha.
1: Bir elinizle bunu tutun.
2: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
0: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
1: Strese giriyor.
0: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
1: Tekrar buraya geliyoruz.
0: Hadi buyurun başlayalım.
2: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
0: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
1: Evet, tek çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
1: Olabilir.
2: Hiç iyi bir fikir değil Sezai Usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
1: İşlem bitti.
0: Bitti mi? Bitti.
1: Elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Şimdi
0: ederim.
1: Şimdi alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
0: Ah, ustam gitti.
1: Burası, dur, bu olmamış.
0: Olmamış mı?
1: Tuğba Hanım.
0: Aa.
1: Evet, şimdi olur.
0: Olduğu kadar değil mi?
1: Düzelteceğiz.
2: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
0: İnşallah karıştırma.
2: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
1: Tamam, fark etmez.
0: Tam sonuna geldim, patladım.
1: Buradan alın. Tamam.
0: Bitti mi?
1: İşlem tamam.
0: Ay. Sanki çok yorulmuşum gibi.
1: Bir tane de burada var.
0: Orada mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
2: Üç düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
0: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını değil mi?
1: Evet.
0: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
1: Sandalye yapacağız.
0: Gerçekten
1: sandalye
0: mi?
1: Sandalye koltuk döşemesi.
0: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
1: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
0: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
2: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
1: Tuğba Hanım sandalyeyi getirir misiniz?
0: Tamam usta.
1: Onları yapalım.
0: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
1: Öbürünü getirin.
0: Şunu.
1: Evet. Süngeri de getirin.
0: Sünger şu mu?
1: Evet.
0: Buna göre keseceğiz ha?
1: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
0: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
1: Buyurun.
0: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
1: Ondan 5'er santim büyük kesiyorsunuz.
0: Ha, büyük keseceğim.
1: Evet.
2: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
1: Süngere götürebilirsiniz.
0: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
1: Yok.
0: Giderken toplarım, söz.
1: Yok.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?
1: Bunun dolgusunu yapacağız.
0: Tamam.
1: Süngerleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
2: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
0: Bundan?
1: Evet.
0: Aa, şey sert durması için değil mi?
1: Evet, evet, evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
0: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
1: Onu çakacağız buraya normalde.
0: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
1: Evet.
0: Bunu üstüne dolduracağız.
1: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
0: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
1: Evet.
2: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
0: Tamam.
1: Oradan kesiyorsunuz.
0: Şöyle.
1: 3 santim şuraya kadar.
2: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
0: Şeyle mi, makineyle tamam, mi çakacağım?
1: Makineyle.
0: Tamam, makinem nerede?
1: Makineni getireyim.
0: Hani benim makinem.
2: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
0: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
1: Şunu buraya getirdiğin zaman tabanca değecek buraya.
0: Tamam. Aa, ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. Aa, çok zevkli.
2: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
0: Allah Allah ya.
2: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
0: Korkmayın arkadaşlar.
2: Oyuncak değil elindeki.
0: Bu nedir efendim bu malzeme ustam?
1: Bu kendir sapı.
0: Nereden toplayıp geliyorlar bunları? Sapı.
1: Bu köylerde ekiliyor. Bunun özü...
0: Allah Allah.
2: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
0: Sonra?
1: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
0: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi ustam?
1: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
0: Elinize dikkat edin ustam, ben acemiyim.
3: Ay, ay.
0: Ay ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
1: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
0: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
1: Tuba Hanım siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
0: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
1: İş bitmeden takılmak yok. Tamam bitti.
0: Bitti usta.
1: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
0: Tamam. Getirdim ustam.
2: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
0: Evet ustam.
1: Çakmaya başlayın.
0: Ya çok tatlısınız, ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü, hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha ne
1: müşteriye olsun? Teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
0: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
1: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Ben bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
2: Tuğba Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
1: Şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.
0: Şurası mı?
1: Evet.
0: Oraya çakacağım.
1: Oraya çakacağım.
2: Korkma Tuğba, cesur ol.
1: Olmuyor.
0: Ya. Ne yapacağım, şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
1: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
2: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
1: Çileye kaçırmayın.
0: Aa, bir de o var.
1: Tabii.
0: Ustam o zaman...
1: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
0: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü onu. Belli oldu. Yok, ben yapamamışım zaten. Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
2: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
0: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
1: Bunun şeridi yapışacak.
2: Biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
1: Tuğba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
0: Tabancayı derken?
1: Yapıştırma tabancası.
0: Tamam.
1: Açın onu.
0: Bir dakika ustam. Şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
1: Onun ısınması lazım ama.
0: Tamam. Bekleriz. Kestik.
2: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
2: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
0: Ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
0: Tozdan vurulup doldu.
2: Çalışma hayatında toz da olur, toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
0: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Tabii kurumadan yapıştırmam lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
0: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya, değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
0: Çok içten söylediniz.
2: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
0: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
0: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
0: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
0: Ciddi olamazsın. Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam,
1: yok.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün bir mesleğin

0: geçip o gün o işi yapmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Tuzla Marina'da dev bir akvaryumdayım. Viyasi'ye geldik efendim. Burada akvaryuma dalış gerçekleştireceğim ve köpek balıklarını besleyeceğim. Hayatımda bunu ilk defa yapacağım. Yani dalış kısmını. Köpek balıklarına hiç girmiyorum bile. Bu işi her gün yapan iki dalgıç arkadaşımız var. Yani işleri bu. Ben de bugün onlara dahil olacağım ve dalış gerçekleştirip besleme yapacağım. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii ki bu kıyafetle değil. Yukarı çıkacağız ve dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi buyurun başlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, Tuğba bugün oldukça heyecanlı bir iş seçmiş kendine. Neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum.
0: Efendim, ben dalış yapmadan önce kıyafetimi giydim bir güzel, saçımı topladım, makyajımı da çıkardım. Peki öncesinde akvaryuma dalış yapmadan buradan bir bilgi alalım değil mi Gökçe Hanım'dan? Kendisi veteriner hekim burada. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben bayağı böyle şu an kendimi sıkılmış, daralmış hissediyorum. Normal
2: yok,
0: değil mi bu kıyafet?
2: İlk defa giydiğiniz için öyle. Su geçirmemesi için çok dar yapılıyor o yüzden.
0: Evet. Peki akvaryumla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ne kadar balık var? Hangi tür balıklar daha sık beslenmesi gerekiyor? Biz şu anda köpek balıklarını beslemek üzere burada bulunmaktayız. Ne yapmam gerekiyor bunun için mesela?
2: Şimdi bizim akvaryumumuzda 7500 balığın bulunduğu 53 tane tankımız var. Bir de tünelimiz var. Tünelde 3 tane Santalgir cinsi köpek balığımız var. Bunları hedef besleme yapıyoruz.
0: Peki efendim, ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
2: Şimdi
0: öncesinde
2: burada
0: yapmadığım için.
2: Şimdi ilk seferde yapabilir misiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah
0: ben de bilmiyorum.
2: Yaparsınız. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Onun haricinde niye yapamayasınız? Yani uzun uğraşlar sonucu tabii hepsi. Ama yapılabiliyor. Arkadaşlar da çok güzel yapıyor. Rahatlar. Yani korkacak bir şey yok aslında. Rahat olabilirsiniz. Zaten yanınızda iki tane dalgıç arkadaş olacak. Onlar size
0: şimdi
2: yardımcı
0: rahatladım
2: olacak. Sizi sürekli koruyacaklar zaten tigerlardan. Ya bizimkiler zaten çok sakin. Sürekli yediklerinden emin olduğumuz için bir agresiflikleri olmuyor.
0: İnşallah. Bugün de bir sorun çıkmazsa.
2: Çıkmazsa.
0: Çıktıktan sonra tekrar sizle konuşuruz. Yani akvaryumdan çıktıktan sonra eğer çıkabilirsem sevgili seyirciler. Hakkınızı helal edin. O zaman biz ne yapalım? Dalış yapacağımız ekibin yanına gidelim. Artık işlem başlasın. Hadi buyurun.
1: Tuğba didişiriz, birbirimize laf söz atarız. Kırmadan, dökmeden, incitmeden tatlı tatlı atışırız ama birbirimizi severiz bilirim. Sen yine de o havuza girmeden bir daha düşün derim. Ya da lütfen kendine dikkat et orada.
0: Dalış alanına geldim. Çok heyecanlıyım. Dalış ekibi arkadaşlarım beni bekliyorlar ama dalış yapmadan önce su altında ne yapacağım? Koca bir tüp bağlayacağız sırtıma. Ondan sonra ne olacak? Tüm bilgileri Ayşegül Hanım'dan alacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. İnşallah hoş bulurum ya. Bilmiyorum, korkuyorum bir yandan ama.
3: Yok yok, korkulacak bir şey yok. Şimdi ben size aşağıda yapmanız gerekenlerle ilgili ufak bir briefing vereceğim. Ondan sonrası sizde artık.
0: Ondan sonrası ben de. Rahat olabiliriz. Evet efendim, bunu sırtıma takacağız. Taktıktan sonra içeride nasıl nefes alışverişi gerçekleştireceğim bunu bilmek istiyorum öncelikli
3: evet
0: olarak.
3: Şimdi tüpümüz, BC'miz, bizi taşıyan yeleğimiz ve regülatörümüz var. Bu üç parçadan oluşuyor. Diğerleri de işte maske, palet kalıyor geriye. Ama en hayati nokta bu. Regülatörümüzü, bunu değil, bu ahtapot yedek havamız bu arada. İki tane regülatörümüz var.
0: Ha,
3: birisi yedek,
0: anladım,
3: birisi asıl kullandığımız. Regülatörümüzü bu şekilde tutup dişlerimizin arasına alıyoruz. Ağzımızı açık tutmamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince suyun altında gülmemeye çalışıyoruz.

0: sanat yapıyorum.
1: Evet, onu ben hiç yapmam. Emin olabilirsiniz. Yani sürekli bilmiyorum bu suyun altında ne yapacağım ama.
0: Şimdi gösteriyorum bu şekilde. Hı hı. Aa.
1: Tamam. O nefes alışverişini ben yapacağım değil mi? Yani
0: bir evet, şeyden... yapacaksınız.
1: Tamam. Ne kadar süre bunu kullanabiliyorum tüpü aşağıda?
0: Yani çok böyle sürekli palet basmazsanız ve derinliğiniz de bu derinlikte sığda kalırsa rahatlıkla 1,5 saat yeter diye düşünüyorum.
1: Oh, iyi. Şimdi rahatladım. Biterse ne yapacağım diye. Peki işaret dillerimiz olacak
0: evet,
1: değil mi suyun
0: altında? Evet, işaretlerimiz olacak. Zaten tek dalış yasak olduğu için yanında muhakkak bir badin olacak. Bu badin sana sürekli nasılsın, iyi misin, problem var mı diye soracak bu hareket. Sen de iyiysen, iyiyim diyeceksin karşısına tekrar. Ama iyi değilsen problemim var diyeceksin bu hareketle.
1: Bir durumlar var hareketi bu.
0: Ama problemini de anlatman gerekiyor. Problemim var. Yani problemim var maskemde. Problemim var paledimde. İşte problemim var. Ben de yani anladım, nerede olduğumu göstermen gerekiyor ki sana yardımcı olabilsinler.
1: Tamam.
0: Maskemiz var. Maskemizi de göstereyim. Nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor. Maskemizi şöyle yüzümüze yerleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Buradan arkadan tutuyoruz, tutturuyoruz.
1: Bu zamana kadar kullandığım tek maskeydi.
0: Maskemiz suyun altında bazen su alabilir.
1: İşte ben onu bir ayarlayamıyorum.
0: Bunun bilgisini vereyim. Ama çok kolay. Korkulacak hiçbir şey yok. Maske suratınızda. Şuraya kadar su doldu. Güldünüz. Güldüğünüz zaman su kaçar.
1: Ya. Hiç gülmem ya ben de zaten. Evet.
0: Ağzınızdan nefes alıp suyun altında sadece ağızdan alıp ağızdan vereceksiniz bu arada. Bunu hiç unutmayın. Ağzından nefes aldım.
2: Tuğba bunu kesin unutur.
0: Buradan daha vereceğim. Buradan biraz bastırıp kafamı hafifçe yukarıya kaldırıp diye burnumdan verince buradan altta tahliye edilmiş olacak. Sudan kurtulacaksınız.
2: Farkındayım. Anlamadın değil mi Tuğba?
1: Evet anlamadım. Şey tamam. Yok anladım da. Aşağıda bunu gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum.
0: Bence yaparsınız.
1: Evet. İnşallah.
0: Yani
1: evet.
0: Kolay bir şey değil.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay mı sandınız?
1: Kolay
0: deneyeyim görün.
2: Sloganımız oldu kolay mı sandın?
0: Okey. Problemim var. Gidelim. Oturalım. Bu kadar.
1: Bitti derken? Gidelim derken?
0: Ya şu hareket var. Dalışı bitir. Aha. Ya da çıkalım. Yani iyiyim deyince sakın böyle yapmayın. Çıkarırlar sizi direkt.
1: Ben peşlerine takılıp böyle kuzu gibi giderim artık ne yapmam gerekiyorsa.
0: Aynen.
1: O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun.
2: Tuğba dalış için son kontrollerini yapıyor.
0: Şimdi maskene tükürmeni istiyorum. Elinle böyle iyice şey yap, her yerine değdir. Çünkü buğu yapıyor yoksa. Her yerine değdirdiğinden emin ol. Tamamsa suya bir daldır çıkar onu. Tak maskeni. Çok sıkıysa söyle gevşeteyim. Tamam paletlerini giy. Şimdi giyiniyoruz. Kollarını arkaya geçir. Şimdi ben bunu böyle kaldıracağım. Sen de şu iki yandan tutup aşağıya doğru çekeceksin, tamam mı? Burada bir tane butonumuz var. Buna bastığımız zaman BC'miz iner. Yani şişken iner. Buna bastığımız zaman da BC'miz şişiyor gördüğün gibi. Ha. Şimdi bastım, iniyor. Yani sen aşağıya inmek için bunu indireceksin.
1: Tamam.
0: Yukarıya çıktığında da suyun üstünde kalabilmek için bunu şişireceksin.
1: Ha, anladım.
0: Ama sen bununla çok oynama yine de suyun altında. Olur mu?
1: Olur.
0: Arkadaş sana yardımcı olacak.
2: Aman Tuğba, bir olur olmaz şeyleri kurcalama. Bir de sakın gülme lütfen.
0: BC'ni şişiriyorum, gönderiyorum.
2: Ve beklenen zamana ulaştık. Dalış anı geldi çattı. Tuğba'nın havuz içinde rahatça hareket edebilmesi için hazırlanan ekipmanlar, eğitmenlerimizin yardımıyla nihayet Tuğba rengarenk havuza biraz korkak, biraz tedirgin, biraz çekingen de olsa dalıyor. Gerçi açık konuşmak gerekirse o havuza dalmak ister istemez ilk defa dalacak olan biri için tedirginlik yaşatabilir. Tuğba'yı bu cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bu arada hazır Tuğba havuzdayken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum sevgili Kolay mı Sandın izleyicileri. Çünkü biliyorsunuz Tuğba'nın insafına kalsam beni hiç konuşturmayacak. Ama benim de işim bu, dış sesim ben. Konuşmasam olmaz ki. Hem konuşacağız derken elbette Tuğba'nın dedikodusunu yapmayacağız. Tuğba şu anda nasıl zaman geçiriyor, neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Zira

0: dalgıç kızımız Tuğba konuşmak ve gülmek için şu an çok müsait değil. Profesyonel dalgıçlarımızla çeşit çeşit balığın bulunduğu havuza dalan Tuğba, alışma süreci ve ilk anların ardından dikkatli bir şekilde ve dalgıçlarımız nezaretinde St. Tiger cinsi köpek balıklarına da yaklaşıyor. Yüzüyor, havuz dışında aldığı eğitimleri uyguluyor, bizlere iyi olduğuna dair işaretler veriyor, el sallıyor ve havuzun büyülü atmosferinin keyfini çıkarıyor. Biraz da havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzumuz İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Marina'da bulunuyor. Atmosferi, dizaynı, balık türlerinin çeşitliliği ve egzotik yapısıyla büyük küçük tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim Tuğba'nın havuz içindeki durumuna dair eğitmenlerimizin görüşleri nasıl olacak? Heyecanla dalış sonrası Tuğba'ya dair yapacakları yorumları bekliyorum. Derken Tuğba dalışı nihayete erdirdi ve yavaş yavaş basamaklardan çıkıyor.
1: İlk dalışı olduğu için kendisinin tabii ki de doğal olarak bir tedirginlik ve ufak bir panik hali olması çok doğaldı. Bununla ilgili dengede ve su altındaki ilk nefeslerinde biraz problem yaşasa da bunun birkaç dakika içinde bu sorunun üstesinden geldik ve birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Bu dalışın akabininde birlikte köpek balıklarını da beslemeyi düşünüyorduk. Ancak kendisinin ilk dalışı olması ve suyun altındaki hareketlerine ilk başta çok yeteri kadar hakim olamamasından dolayı bu için riskli olduğuna karar verdik. Ve köpek balığı beslemesini biz ekibimiz olarak kendimiz gerçekleştirdik.
2: Ben Tuğba Hanım'ı öncelikle tebrik ve takdir etmek istiyorum. Hem daha önce dalış yapmamış olması, ilk dalışını köpek balıklarının içerisine deneyimlemiş olması açıkçası çok cesaret örneği bir davranış. Bir de kendisinin ilk dalış olmasına rağmen çok soğukkanlı gördüm aslında dalış öncesinde. Yani belki heyecan yaşadı tabii kendi içerisinde ama hiç yansıttığını düşünmüyorum ben bize. Çok gayet cool görünüyordu.
0: Bilmez miyim? Çok cooldur kendisi. Korkar belli etmez, cesurdur pes etmeyi sevmez.
3: Efendim ben bugün muhteşem bir gün geçirdim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İlk defa dalış yaptım. Daha dalış nedir öğrenirken bir anda kendimi onlarca balığın içinde buldum. Köpek balıklar tabii ki, köpek balıkları beni az da olsa korkuttu. Ben ki köpekten korkan insan, köpek balığı deyince yani ne oldu bana bugün, bir cesaret geldi hiç bilmiyorum. İlk başta suya girdiğimde nefes alamıyorum diye panik yaşadım. Aslında alabiliyorum, hava tüpüm var ama alamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden. Bu oluyormuş ama. Dalış arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki bana müthiş rahatlık verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz da olsa balıkları beslemeye çalıştım ama benim için bu çok tehlikeli olduğundan dolayı çok fazla beni balıklarla muhatap etmediler. Zaten onlar benim elimden yemek yemedi. Bir yadırgadılar herhalde bu kimya falan diye. Efendim uzun lafın kısası çok güzeldi bugün benim için. Hobi olarak gelip burada dalış yapmak istiyorum bundan sonra. Bilmiyorum neyi ne kadar yapabildim ama artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç,

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her bölümde bir soru sorup elimizden geldiğince onun cevabını aramaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki sorumuz kime aşık olduğumuz. Soru şu, kime aşık oluyoruz? Cevabını iki farklı perspektiften vermeye çalışacağım. Aşık olurken insanların alınlarıyla enseleri bir kavga halindedir. Alın düşünen tarafımız, rasyonel tarafımızı temsil eder. Ensemiz hayvani tarafımızı, dürtülerimizi, arzularımızı temsil eder. İşte bugün öyle bir soracağız ki bu soruyu, kime aşık oluyoruz sorusunu, biyolojimizle psikolojimiz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacağız. Dürtülerimizi, arzularımızı, o biyolojik, dinamik kökeni ensemize, psikolojinin bize öğrettiği bir takım eş seçimi kriterlerini ise alnımıza koyacağız. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Belki de kazananı olmayacaktır. Bir orta yol buluruz. Ama yine tahtamıza kime aşık olduğumuzu anlamaya çalışırken ki adımlarımızı tek tek yine yazacağız. Ve sonunda bir de sürpriz. Sonunda bir de şu sorunun cevabını arayacağız. Acaba sosyal medyada aşk mümkün mü? Sağlıklı sonuç verir mi? Yoksa bu beyhude bir iş midir? Bir yandan siz bu soruyu kendinize sormaya başlayın. İsterseniz ben de kime aşık oluyoruz sorusunun biyolojik taraftan cevabıyla süreci başlatayım. İlk maddemiz genler. Şimdi bu öyle bir başlık ki her canlı genlerini sağlıklı bir partnerle bu tarihten ileri bir tarihe, öteki nesile atmaya çalışır. Şöyle bir hayvan belgesellerini kabaca izleyecek olursanız, orada üremekle ilgili telaş, üremekle ilgili mücadele, hayvanların can verip can almasına neden olan bir şiddette yaşanır. Sanki hayvanlar için en önemli şey hayatta genlerini sağlıklı bir şekilde

öteki nesillere aktarabilmektir. İnsanlar için geçerli mi aynı şey? Tabii ki insanlar için de geçerli. Bizim de doğada diğer canlılar gibi bir yerimiz var. Peki aşık olurken neyi ön plana alıyor doğadaki bu tür insan? Genleri. Yani görüntü, fiziksel görüntünün aşık olmadaki rolünü asla göz ardı edemeyiz. Geniş omuzlar, ince bel, bütün bunlar, sağlıklı saçlar, sağlıklı görünen bir cilt, pırıl pırıl bir göz, uygun düzenlenmiş simetrik bir yüz, bütün bunlar karşımızdaki insanın genlerinin sağlıklı olduğuna dair bir mesaj veriyor bize ve bu da aşık olma sürecini hızlandırabiliyor. Yani genler, biyolojik perspektiften bakıldığımızda hani şu ilk görüşte aşk hikayesi vardır ya, onun biraz nedeni gibi ilk görüşte vuruldum. Fakat ilk görüşte vurulmalar, ilk görüşte aşklar gerçekten sağlıklı bir ilişkiye, sağlıklı bir evliliğe gider mi? Bu sorunun cevabını bu program boyunca aramaya devam edeceğiz. Ama şunu bilelim ki karşınızdaki insanın fiziksel görüntüsü onun sağlıklı genlerinin olduğunu size düşündürdüğü için aşık olmanın ilk ve biyolojik taraftan desteklenen adımıdır. Hadi ikinci adıma geçelim. İkinci adımda yine biyolojinin desteklediği bir şey var. Koku. Evet, koku. Ama buradaki koku feromonlar adını verdiğimiz koku. Öyle lüks mağazalardan aldığınız pahalı parfümler değil. Sık sık kullanılan parfümler, deodorantlar bazen insanın kendi kokusu haline gelebiliyor. Ama orada aslında doğanın kendi akışına bir haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü aşık olurken devreye giren değerli mekanizmalardan bir tanesi de kişinin kendi doğal kokusu. İşte doğadaki mekanizma zaten bu koku üzerine gidiyor. Diğer türlerin birçoğu, kedileri ve köpekleri bilirsiniz, koklaşarak anlaşırlar. Bu koku denen şey aslında o türlerde kendine en uygun partneri seçmenin de yöntemidir. Bizde de var aynı sistem ama bu deodorantlarla, parfümlerle onu riskli hale getiriyoruz. Yani belki de eş seçiminin, aşık olmanın en kestirme yolu çok kalabalık bir metro olabilir. En yakın olduğumuz yer olabilir. Ama koku, feromon bize şöyle bir şey gösteriyor. Bir kadının karşısında 10 tane erkek. Bir deney anlatayım kabaca. Tabii deney bu şekilde yapılmıyor ama anlamanız için çok net bir dille anlatayım. 10 tane adam geçiyor karşınıza. 10 tanesine de bakıyorsunuz şöyle. Diyorsunuz ki ya şu 4, 7 ve 9 ne kadar hoş beyefendilermiş. Sonra bu 10 kişinin daha önce giyip de çıkardığı, çok affedersiniz ama fanilalarını aynı kadına koklatıyorlar. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. 3 tanesinin fanilasının kokusunu beğeniyor. Diyor ki ya bu güzelmiş be. Bu koku güzelmiş. İşte kişinin görüntü olarak beğendiği erkekle kokusunu beğendiği fanilalar genelde eşleşiyor. Buna feromon deniyor. Feromon ilişkileri doğada çok güçlüdür. Mesela bir tane fare, çevresinde 4-5 tane fare var yakın çevrede. Ortama bir kedi girdiği anda direkt feromonlar yayar. Burada şu mesajı gönderir diğer farelere. Ben korkuyorum çünkü burada bir kedi var. Siz kaçın, canınızı kurtarın. Farenin yaydığı feromonun kokusunu kedi de alabildiği için gider onu avlar. Ama fare diğer fareleri artık kurtarmıştır. Yani koku üzerinden ilişki doğada sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Evinizde hiç köpek beslediyseniz bilirsiniz. Biz bütün dünyayı gözlerimizle tanıyıp anlamlandırırken köpekler yeni bir ortama girdiğinde burunlarını daha sıkı kullanırlar. Ve ona bir şey sunduğunuzda uzaktan bakmak yerine gelip kokusunu alırlar. Bu manada aynı aşık olmak ya da doğadaki bu düzen gibi kokuların önemi vardır. Ama birini koklayarak mı aşık olalım? Cevabım kesinlikle hayır. Biyolojik taraftan gelen bu ikinci maddeyi de biraz bekleyelim, önereceğim size. Üçüncü tarafa gelelim. Üçüncü tarafı yine hem biyoloji hem farklı bir takım disiplinler gerçekten önemli diyor. Psikolojide de yeri var. Ses tonu. Tahmin edersiniz ki

0: erkeğin tok ve güven veren ses tonu ona karşı cinsten biri aşık olurken etkili olabilir. Ama burada değineceğim ses tonu başka bir ses tonu ve konuşma biçimi. Hani bazen böyle bebeksi bir konuşma vardır ya. Biraz kendini daha masum, kibar, zarif gösterirken kişiler ya da bir şey isteyecekleri zaman böyle R'leri biraz yumuşatırlar, K'leri biraz yumuşatırlar, G'leri yumuşatırlar. Bebeksi bir konuşmaya başlarlar. İşte o konuşma sizce işe yarıyor mu?
1: Bu soruya verdiğiniz cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum. Pek hoşlanmam diyeceksiniz bu işlerden. Yani bebeksi konuşma hiç bana göre değil. O şekilde konuşanlardan da pek hoşlanmam diyebilirsiniz. Fakat ne yazık ki çok iyi bir haber değil belki ama
0: erkekler bebeksi konuşan kadınlardan biraz daha etkilenebiliyor. Kendilerine sorduğumuzda hayır derler. Fakat daha etkileyici. Bir takım ilkel kabilelerle yapılan çalışmalarda ses tonu daha yumuşak, daha ince olan kadınların erkekler üremeye daha sağlıklı vaziyette olduklarını düşünüyorlar. Bizde bu sistem bozulmuş olabilir. Ama aynı kabilelere sorduğumuzda böyle kalın sesli, davudi sesli biri kadından hoşlanır mısınız diye sorduklarında evet yine hoşlanırız ama onlarla ava gitmeyi tercih ediyoruz diyorlar. Yani burada aslında çok enteresan bir durum var. Çok bunu kabul etmesek de sanırım bu bebeksi konuşmalar işe yaradığı için var. Keşke işe yaramasaydı ama yarıyor gibi. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki yakışıklı, güzel bir kadın, onun genleriyle ilgili olumlu mesajı aldık. Öbür taraftan hadi güzel de bir koku geldi. O doğadaki sistem iyice hareketlendi. Öbür taraftan sesinden de hoşlandınız. Her şey yolunda gidiyor ama hala çok biyolojik bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş gerçek hayatın içine, o deneyimlediğimiz dünyanın içine girelim. Az buçuk tahmin etmişsinizdir kime aşık oluyoruz sorusuna nereye doğru geldiğimizi. Evet, sosyal statüye geldik. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden... Hemen yazayım da. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, bindikleri arabalardan, oturdukları evlerden, yaptıkları işlerden, saçlarının şekillerinden onların ne kadar kazandığını, ne kadar iyi eğitim aldıklarını, ona bir aile sistemi içerisinde ne kadar iyi bakabileceğini, çocuğuna ne kadar iyi baba ya da anne olabileceğini tahmin etme eğilimindeler. Sizce sosyal statü gerçekten bu kadar önemli mi? Tabii ki çalışmalarda bu da soruluyor insanlara. Yine kadınlarla yapılan bir çalışmada eşinizin maddi durumu ona aşık olurken sizce etki etmiş midir diye sorulduğunda kadınların çoğu hayır diyor. Benim için para önemli değil. Ben başka şeylere önem veririm. Benim için önemli olan iyi olması, ahlaklı olması, bana iyi davranmasıdır. Fakat çalışmalara devam edildiğinde şu gözüküyor. Bir kişi bir kafeye doğru gidiyor. Böyle bir kıyafetle. Giriyor içeri. Bir masaya oturuyor. Bir çay içiyor. Sonra kafedeki kadınlara soruyorlar. Şu az önce burada çay içtiğiniz kişiye çekicilik açısından 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye. Kadınların verdiği puan ortalaması 3-3,5 gibi. Aynı kafeye başka kadınlar var. Aynı adamı, aynı kıyafetle bu sefer çok şık bir spor arabayla gönderiyoruz. Kafedeki herkes adamın ne kadar pahalı bir arabayla geldiğini kafeye görüyorlar. Sonra aynı adam inip yine çayını içiyor. Kafedeki kadınlara soruluyor. Ne kadar yakışıklı buldunuz bu beyefendiyi? Hoşlandınız mı? Aşık olma ihtimaliniz var mıdan önceki bir soru. Ne kadar yakışıklı buldunuz? Bir anda o 3-3,5'luk puanlar 6,5-7'ye yükselebiliyor. Neye hesaba kattı zihin sadece? Bu kişinin spor arabasının pahalı oluşu ve buradan sosyal statüsü. Yani ne dersek diyelim, sosyal statü kime aşık oluyoruz sorusunun önemli cevaplarından bir tanesi gibi gözüküyor. Bu manada sosyal statüsünü arttıran insanın aşık olunma ihtimali de artmakta diye düşünebiliriz. Genler, henüz tam olarak böyle bir kriter önermedim. Koku, ses tonu, sosyal statü, henüz hiçbirinden emin değilim. Ama kime aşık oluyoruz sorusuna verilen cevapta emin olduğum bir maddeye geliyorum şu anda. O da ne?

ve mizah. İşte bu ikisinin bir araya geldiği durumda bence aşık olmaktan korkmamanız lazım. Çünkü nezaket ve mizah karşınızdaki insanla ilgili çok önemli şeyler gösterir. Birincisi, mizah becerisi olan birinin diğerlerine

hem problem çözme becerisini gösterir hem de zekayı gösterir. Diğerine de başka ne yazdık? Buraya nezaket yazdık. Nezaket deyince ne görüyoruz orada? Nezaket dediğimizde ise aşık olduğunuz bir ilişkiye başladınız, belki bu ilişki 35 yıl sürecek. İşte 35 yıl sonra da hala iyi ki bu insanla beraberim demenizi sağlayacak kavram da nezakettir. Çünkü bu tür kişilik özellikleri kalıcıdır. Sizi hiçbir zaman büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz ve nazik olan biri bunu bir kişilik özelliği olarak yaşıyorsa sizi de bir şekilde nazik bir insan olarak hayatınızda kalmaya devam edecektir. Genlerden bahsettik, kokudan bahsettik, ses tonundan, buralarda henüz biyolojik taraf dedik, yani ense kökündeydik. Yavaş yavaş ön tarafa doğru geldik, düşünen tarafımıza, rasyonel tarafımıza, yani bize insan türüne armağan edilmiş olan düşünen rasyonel kısma geldikçe sosyal statü, nezaket ve mizah devreye girdi. Bunların hepsi aşık olmamızdaki faktörler. Hem psikolojik hem biyolojik açıdan baktığımızda bu faktörlerin hepsi tabii ki önemli. Hiçbiri bir diğerinden daha az değerli değil. Peki şimdi başta bir soru sormuştuk, oraya doğru gelelim. Hepsini düşündüğümüzde sosyal medyada birine aşık olmak mümkün mü? Şu soruyu soralım. Sosyal medyada birine aşık olduğunuzda genlerle ilgili bilgi sahibi olabilir misiniz? Görüntüsü, fiziksel görüntüsü. Burada bir risk var. Çünkü sosyal medya fazla filtreli. İkinci maddeye gelelim. Kokuyla ilgili bilgi var mı? Yok. O sosyal medyada olmuyor. Üçüncüsüne gelelim, ses tonu. Olabilir ama orada da yine daha metalik bir ses var. İşe yarar mı? Yarayabilir. Dördüncü maddeye geldik. Sosyal statü. Sosyal statü sosyal medyaya yansır mı? Evet yansır ama hatalı yansıyabilir. Riskli, dikkat edilmesi gereken bir yerdir. Beşinciye geldiğimizde nezaket ve mizah. Onu görebilir misiniz? Anındalık mizah konusunda önemlidir. Diğerlerinin kopya edilmesi, bir şeylerin copy paste yapılması da risklidir ahlaki açıdan. Ama yine de nezaket ve mizahı da sosyal medyada belli bir oranda ölçebilirsiniz. Bu manada hepsini bir araya getirdiğimizde sosyal medya gerçek hayatın bir kopyası olarak aşık olma prensiplerini %60-%70'e kadar karşılayabilen bir mecradır. Orada da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Siz doğru kriterleri koyarsanız gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da mutlu ilişkiler kurabilirsiniz. Bu maddeleri unutmayın efendim. Ama her şeyden önemlisi doğru eş seçerken sağlıklı bir aile kurma kriterinden asla vazgeçmemeniz. Hepinize sağlıklı ilişkiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size çikolatalı farsal hazırlayacağız. Peki çikolatalı farsalı nedir? Aslında bizim irmik helvamızın çikolatalı hali. Yunanlılar bunu almışlar, evirmişler, çevirmişler, çikolatalı farsalaya döndürmüşler. Hemen malzemelerimi sayıyorum. İrmiğimiz var, şekerimiz var, damla sakızımız var, çikolatamız var. Üzerine böyle ceviz ekleyeceğiz. Afiyetle de yiyeceğimiz bir tatlı haline getireceğiz bunu. Hemen önce zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağımızı tavamıza dökeceğiz. Zeytinyağı tavayı birazcık bol döktük. Zeytinyağı döktükten sonra o birazcık kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra da üzerine hemen irmiğimizi ekleyeceğiz. O irmikleri kavurmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir devi irmik helvası yapıyor olacağız. Biraz önce de belirttim.

dediğim gibi. Bunu akşam 5 çaylarınızda misafirleriniz geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle bir telaş içerisindesiniz. Aniden bir misafiriniz geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Çocukken böyle saat 11-12 civarında ablam böyle canımız tatlı şekerdi. Evde oturduk. Ne yapacağız, ne yapacağız diye. Büyük ablam işlevi olan. Biliyorsunuz artık onu. Benim 3 tane, 2 tane kız kardeşim var. Birinin adı işlev, birinin adı söyle. Ben de türe. İşlev olanla böyle otururduk. Derdik ki ya ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Bir şeyler yememiz lazım yani. Bir tatlı yememiz lazım. Hemen ablam irmik helvası yapardı. Böyle onu var ya afiyetle o kadar güzel bir şekilde yerdik ki. Böyle her ilmikle ilgili bir tarif gördüğüm zaman aklıma o günler geliyor. İyi ki o günleri yaşamışız ve eminim ki sizin de böyle güzel keyifli anılarınız vardır. Böyle güzel keyifli anılarınız varsa Instagram'dan lütfen benimle paylaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi Türev Uludağ. Hemen zeytinyağımız bu arada yavaş yavaş kızgınlaşmaya başlıyor. Şimdi irmiklerimizi ekleyeceğiz. Böyle güzel güzel irmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tahta kaşık kullanacağız. İrmiği kavuracağız. İrmiği kavurduktan sonra bunun üzerine bir şerbet hazırlıyor olacağız. Yani normalde irmik helvasını nasıl yaparsak aynı şekilde toz şekerimizde, suyumuzla, limonumuzla bir şerbet hazırlayacağız ve bunu irmiğimizin üzerine, biraz sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine koyuyor olacağız. Ve en sonunda da damla sakızını ekleyeceğiz. Ve daha güzel, daha renkli olması için de rendelenmiş çikolatayı kullanacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Genelde şeflerin kullandığı gibi bitter çikolata kullanıyoruz. Bunun sebebi hani o kakao bakımından daha zengin olduğundan dolayı ve kakao ne kadar, bir çikolatanın içerisinde kakao miktarı ne kadar fazlaysa o kadar aslında sağlıklı çikolata. Eğer her ne kadar sağlıklıysa tabii ki de reçel yiyin çikolata yemek yerine. Bu tarifi reçelle yapmayı denemedik ama denersek de bir gün eminim sizlerle paylaşacağız. Hemen bu arada yağımız kızgınlaştı. İrmiğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başladık. Kolay, hızlı, keyifli bir tarif bu. Hemen irmikleri kavurduktan sonra şerbetimizi hazırlıyor olacağız. Şerbeti hazırladıktan sonra da üzerine çikolatasını, damla sakızını ve en sonunda da süslemek için de cevizimizi ekliyor olacağız. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz buna. Hindistan cevizi de çok yakışır. Çok keyifli ve çok güzel, çok lezzetli olur. Ben bugün kullanmayacağım. Ama çok severim Hindistan cevizini de. Çocukken annem pastaların üzerine böyle Hindistan cevizi dökerdi. Büyüleyici olurdu gerçekten. Çok etkilenirdi, çok güzel olurdu. Ya farkındaysanız hep bu geçmişteki anılarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ya, çocuklarınız da mutlaka bunları yapın. Çünkü bu onların hayatında o kadar değerli ve o kadar güzel bir yere sahip oluyor ki bunu yıllar geçtikten sonra bile hatırlıyorsunuz ve anımsıyorsunuz. Eminim sizin de böyle güzel, keyifli, hiç unutmadığınız anılarınız vardır. Zeytinyağı ile irmik böyle karışınca mis gibi burnuma kokular geliyor. Şimdi yavaş yavaş irmiklerimiz burada kavrulsun. Biz hemen bunun şerbetini hazırlayalım. Şimdi ben zaten burada kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu tencereme yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen toz şekerimizi koyacağız. Ocağımızın altında yakalım. Sekiz kaşık toz şeker ekledim. Hemen toz şekeri şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. İrmiklerimizi karıştırdık. Şekerim suda eridi. Hemen limonumuzu sıkalım. Şerbetimiz için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu ekledim. Birazcık daha karıştırdım. İrmiklerimiz olmaya devam ediyor. Birazcık daha kavrulmasını bekleyeceğiz. Rengi değişti, kokusu güzelleşti. Çok keyifli ve çok güzel bir tarif oldu.

İçerisine birazdan çikolatayı ekledikten sonra da böyle afiyetle yiyor olacağız. Ya böyle yaptığım şeyleri yemek için gerçekten sabırsızlanıyor. Bak beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani bakıyorsun diyorsun ki ya çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor, iyi malzeme var. Bunun sonucunda da gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkacak. O yüzden heyecanlı, güzel bir bekleyiş oluyor. Yaklaşık bir 30 saniye daha irmiklerimizi karıştıracağız. Ve içerisine hemen hazırladığımız şerbeti koyacağız. Biraz izin verelim, kendi kendine pişsinler. Şerbetin altını kapattım bu arada. İrmiklerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel böyle kavruldular. Hemen içerisine yavaş

Şerbet burada dursun. Hemen çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Üzerine birazcık daha şerbet ekleyip damla sakızımızı da ekleyelim. Bakın rengi nasıl değişti. Of, mis gibi irmik kokuyor, mis gibi çikolata kokuyor. Nasıl güzel oldu. Damla sakızının da kokusu burnuma geliyor. İyice karıştırıyoruz. Kenarlardan alarak tahta kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde iyice karıştırmanız lazım. Yavaş yavaş şerbeti eklemeye devam edin. Çok güzel, çok keyifli bir tatlı oldu bu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam beş çaylarınızda mutlaka bu tarifi denemenizi ve afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yunanlıların çok fazla tükettiği, kahvaltılarında olmazsa olmaz bir tarif bu. Evet, bakın şerbeti ekledikçe rengi nasıl güzelleşiyor, nasıl çoğaldı, nasıl keyifli bir hal aldı. Son şerbetimizi de ekleyelim. Ve farsalımız, çikolatalı farsalımız şu an şöyle hazır. Hemen bir tabağa alalım. Ocağımızın altını iyice kapattık.

güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğuduktan sonra lezzeti daha da oturacaktır ve daha güzel olacaktır. Üzerine hemen cevizleri ekleyelim. Cevizleri elimle bütün bütün koyuyorum. Tabii ki hemen bir tadına bakalım. Birazcık sıcak ama çok güzel kokuyor. Tam kıvamında, çok lezzetli ve çok güzel. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yulaflı meyveli kefir. Kefir böyle hafif böyle ekşi tat olduğundan dolayı günlük hayatta çok fazla tüketilmeyen bir besin ama çok faydalı. Mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ben de bunu hani nasıl daha böyle lezzetli ve nasıl güzel hale getirebiliriz diye düşündüm. Bunu meyveli, yulaflı, kahvaltıda yiyebileceğiniz bir tarife dönüştürdük. Hemen burada çilek kullanacağız, kefir kullanacağız, yulaf kullanacağız, bal kullanacağız, tahin kullanacağız ve kuş üzüm kullanıyor olacağız. Bunu isterseniz farklı meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Çileklerimizi alacağız. Baş saplarından önce bunlardan kurtulacağız. Saplardan kurtulduktan sonra da hemen bütün malzemeleri sadece karıştırıyor olacağız. Bütün karıştırma işleminden sonra da çok basit, çok lezzetli, çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Kefir aslında sütten elde edilen, sütün fermentasyonu sonucu elde edilen bir besin. Keçi, inek ve koyun sütünden de kefir elde edilebiliyor. Ta aslında bu Kafkas dağlarına dayanıyor. Kafkas dağlarındaki topluluklar var. O toplulukların tükettiği bir besin. Mutlaka afiyetle içmelisiniz kefirinizi. Çileklerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra bunları birkaç parçaya ayıracağız. Bunu farklı meyvelerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin muz kullanabilirsiniz, şeftali kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan küçük bıçak darbesiyle çileklerimizi ikiye ayıracağız. Bunu hazırladıktan sonra buzdolabına atın, buzdolabında soğutun. Soğuttuktan sonra da afiyetle çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Çilekleri aldım. Çileklerimizi koyduk. İçerisine kuş üzümümüzü koyduk. Birazcık tahinimizi ekliyorum. Birazcık balı ekleyeceğim. Hemen balın dibini sıyıralım. İçerisine hemen kefirimizi ekliyoruz. Ve üzerine de hafif hafif yulafımızı ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit ama besleyicilik bakımından çok yüksek olan bir tarif bu. İçerisinde meyve var, kefir var, yulaf var. İyice karıştırdık. Ve tabii ki tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel. O tahinin, balın birbiriyle karışmasının tadını alıyorsunuz. O meyvenin tadını alıyorsunuz. Kefirin o ekşiliği tamamıyla gitmiş durumda. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yulaflı meyveli kefirimiz hazır. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: dini, yer hakkı.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur oyun.

0: serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy'deyiz, İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Özlem ben. İngilizce öğretmeniyim, 26 yaşındayım.
0: Bu kadar mı?
2: Bu şekilde Zonguldaklıyım.
0: Zonguldaklısınız.
2: Böyle.
0: Tanışıyor muyduk?
2: Tanışıyoruz. Kısa bir sürede tanışıyoruz ama yeni evlendik. İki ya hafta önce.
0: Evlisiniz. Gerçekten yani çiçeği burnunda bir çift diyebilirim sizler için. Ben böyle sevgili sandım sizleri ilk etapta. Hayırlı olsun o zaman diyelim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Hemen rakibinize yani eşinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Ben Deniz Çamlı, ben 27 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim, Edirneliyim ben de.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yeni evlendiniz dediniz. Evet, ne kadarlık bir birlikteliğiniz vardı?
2: Bir buçuk sene gibi.
0: Evet. Hızlı bir karar olmuş. Sanki insanlar, bazı insanlar 10 yıl bekliyorlar evlenme için. Yani emin değilim. Siz direkt eminsiniz.
1: Eminim.
2: Tanıyorduk, ortak tanıdıklar var.
0: Bir tanışma hikayesi alalım mı sizden yarışmaya geçmeden önce? Kimden alayım? Nasıl tanıştınız?
2: Benden alalım, o çok detaylı.
0: Güzel bir çiftle yarışacağız sevgili izleyenler. Özlem Hanım'dan bence duyabiliriz. Buyurun efendim.
2: Şöyle, eşimin amcasının bir fabrikası vardı işte. Aynı fabrikada benim annemin teyzeleri çalışıyordu. Aslında biz aynı üniversitede okuyormuşuz. İşte o benden bir sene önce girdi. Sonrasında ben de orayı kazanınca işte orada fabrikada konuşulurken derken aa seninle aynı üniversiteyi kazandı o da falan. Öyle bir tanıştırmaya çalıştılar ama
0: Türk
2: olmadı. Türkiye'ye
0: geçiş ama gidiyor hikaye.
2: Ama olmadı.
0: Olmadı.
2: Çok şaşırtıcı bir şekilde biz böyle 4-5 sene aynı üniversitede hiç birbirimizi bir kere gördük. Bir daha hiç görmedik, iletişime geçmedik. İşte 1,5 sene önce kendisi beni yeniden buldu. Sonra bana bir işte takip isteği vesaire falan. Öyle başladı. Aslında önceden tanışmıştık ama anca 4-5 sene
0: gerçekten
2: oldu. Evet.
0: Kaderinde varsa nereye giderler
1: bu işler kader.
0: Allah mutluluğunuzu daim etsin diyelim efendim. Şimdi sizler fakat bu yarışmada şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Şimdi sence kim kazanır?
1: Ben. Bence
0: evet.
1: Ben.
0: Eşine şans verebiliyorsun.
1: Ben kazanırım.
0: Peki Özlem Hanım?
2: Hiç sanmıyorum. O mühendis olduğu için sadece matematik biliyor.
0: Evet.
2: Ben kazanırım.
0: Güzel bir çekişme olacak gibi duruyor sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Başlıyoruz. Türkiye'nin uluslararası otomatik telefon kod numarası kaçtır? Tek ses geldi.
2: 090.
0: 090 doğru cevap. Aslında 0 yok, 90 gibi düşünebilirsiniz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Siz...
1: Tamam.
0: Ama geç kaldın. Olayın heyecanıyla. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Ama hiçbir şey için erken değil. Bak üzülmek için erken değil. Ben sana söyleyeyim. Sevinmek için de bu kadar erken değil. Özlem Hanım hatırlatayım yani.
2: Evet öyle sonradan şey oluyor.
0: Evet ikinci sorumuzu hızlıca geçelim sevgili izleyenler. Atabarı hangi şehrimize ait bir halk oyunudur? Tek ses geldi.
2: Artvin.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
2: Ben biliyorum. Ayvazımarları var. Bayağı biliyor. Oynadığım için ilkokulda biliyorum.
0: Seviyorsunuz o zaman evet. Halk oyunlarını. Efendim 2-0'lık puan tablosuyla şu anda önünüzde. Eğer bu soruya da doğru cevap veremezseniz veya cevap veremezseniz otomatik olarak Özlem Hanım sizi elemiş olacak.
1: Hayırlısı bakalım.
0: Evet çok iddialıydınız o yüzden söylüyorum.
1: Evet. Atabarı oynamış avantajlı.
2: 0.90 niye bilemedin?
3: Geç kaldım.
0: Evet gelelim artık 3. sorumuza efendim. Ramazan ayında oruç açma zamanının habercisi olan köklü geleneğimiz nedir? Çift ses geldi. İftar.
1: İftar.
0: Yanlış cevap. Hani oruç açma anlamına gelen, hani zamanın geldiğini gösteren. Geçiyorum hani öyle düşün. Oruç açma zamanı geldiğini nasıl anlarız? Artık açacağız bu orucu. Evet ama gelenek değil o. Bir de bunun bir geleneği var.
2: Bir
0: şey atarlar sanki. Dur kimden gelecek? Top. Efendim?
1: Top atınız.
0: Top.
1: Ama benim bendeydi. Ben önce bastım.
3: Yok bitmedi. Top atılması bende.
0: Evet 2-1'lik puan tablosuyla şu anda yarışmaya katıldınız efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi evet Deniz Bey şu anda elenmekten son bir soruyla kurtuldu diyebiliriz. Efendim 4. sorumuzdayız. Bakalım neler olacak sorumuz geliyor. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir?
2: Pişi.
0: Efendim?
2: Pişi.
0: Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 3-1'lik bir puan tablosuyla maalesef Deniz Bey'i...
1: Efendim? Uğurluyor musunuz?
0: Alkışlarla efendim.
1: Bunu bırakayım o zaman.
0: Sever miydiniz bu arada?
1: Severim de.
2: Ya onun kahvaltı kültürü çok yok. Ben serpme kahvaltıya bayılırım. O yüzden...
0: Evet, bugün şanssızlık.
1: Sorular biraz sana yakın.
2: Bana da
0: evet. Olsun, sağlık olsun diyelim. Yarışmak çok keyifli sizlerle efendim. Bizler Özlem Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Özlem Hanım, eşinizi yani rakibinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani sonuç biraz belliydi ama mutluyum.
0: Bekliyordunuz
2: o devam
0: yani.
2: Etse bence daha çabuk elenebilirdik takım olarak. O yüzden benim
0: devam etmem daha iyi oldu. Şu an bir takım olarak düşünüyorsunuz. Evet. Artık bireyselliği geçtik diyoruz. Evet. Efendim, bu etabımızda bizlere 3 adet, sizlere 3 adet sorumuz bekliyor olacak. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalım. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
2: Tamamdır.
0: Bilmeceler aranız olsun.
2: Fena değil. Babam küçükken çok şey yapıyordu bizle. Bilmem, hatırladığım kadarıyla.
0: İyi diyorsunuz.
2: İyi.
0: Peki o zaman ilk sorum geliyor. Bir bilmecem geliyor. Deniz üstünde yufka açar. Evet, gerçekten güzel bir bilmece geldi ve süremiz
2: dalga.
0: De başladı bu arada. Efendim?
2: Dalga.
0: Dalga. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de dalgayla kazanmış oldunuz diyelim. Efendim, ikinci sorumuzdayız. 32 dişten çıkan nokta nokta mahalleye yayılır. Bir atasözü.
2: Dedikodu.
0: Değil. Daha basit, süremiz de başladı bu arada. Aslında cevap sorunun içinde. Kaç mahalle?
2: 32 dişten çıkan 32 mahalle.
0: 32 mahalle yayılır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş.
2: Tek kelimelik düşündüm.
0: Aslında kolaydı.
2: Evet.
0: Ama
2: evet.
0: Son saniyelerde cevabı aldık efendim sizlerden. Artık bu etabımızın son sorusu olarak bir şarkı sözümüz geliyor.
2: Tamamlayacağım değil mi?
0: Tamamlamamız gerekiyor boşluğu.
2: Tamam.
0: Nasıldır şarkılarla aranız?
2: Yani eski şarkıları daha çok beğeniyorum, seviyorum. Yenilerden sevilemiyorum nasıl olur ama.
0: Umarım.
2: İyi, dinliyorum hep.
0: Bildiğiniz yerden söyler umarım. Misiniz? Şarkı söyler misiniz?
2: Söylerim, severim.
0: O zaman umarım bildiğiniz yerden gelir ve güzel bir şarkı da sizden duymuş oluruz diyelim.
2: Belki.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Son sorumuzdayız ikinci etabımızın. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer, iner döne döne nokta nokta. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden.
2: İner döne döne gökyüzünden.
0: İner döne döne gökyüzünden. Daha süremi başlatamadan Özlem Hanım doğru cevabı verdi. Doğru cevap gökyüzünden olacaktı. Kocaman alkışlarımız Özlem Hanım'a geldi. Ve üçüncü sorumuzun da ödülünü bu şekilde kazanmış oldunuz. Bence Özlem Hanım eşine bu şarkıyı buradan gönderebilir. Sevgili izleyenler, kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Bence Özlem Hanım'dan duyabiliriz.
2: Ya bir müzik
0: belki
2: şey. Üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer, iner göne döne gökyüzünden. Hiçbir göz güzel değil senin yüzünden.
0: Kocaman alkışlarımız Özlem Hanım'a gelsin efendim. Özgüveninden dolayı 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik. Ben hemen hızlıca bu etabın ödülünü sizlere vermek istiyorum.
2: Güle güle, ediyorum.
0: Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül size kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam mı?
2: Devam edelim.
0: Devam edelim. Git. Geçelim. Üçüncü etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Özlem Hanım, yüzük kuyruğuna geldiniz diyebiliriz. Neyse diyorsunuz, üçüncü etaptayız.
2: Ben çok heyecanlanmaya başladım. İlk başta çok rahattım ama şu an heyecanım yükseldi.
0: Çünkü artık son etap evet. Diyebiliriz. Efendim, bu etapta elinde şu anda bu etapta size soracağım soruların konuları bulunmakta. Efendim, bu etapta sizlere hayvanlar aleminde mi soralım? Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım?
2: Yeşilçam'da mı?
0: Yeşilçam.
2: Evet.
0: Yeşilçam zarfını açıyorum. Bakalım. bu etapta Özlem Hanım'ı neler bekliyor efendim? Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız bir soruda isterseniz bizi burada izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Bir soru için geçerli.
2: Tamam.
0: Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Yeşilçam sever miyiz?
2: Severim. İzliyoruz.
0: En son hangi Yeşilçam filmini izlediniz?
2: Ne izlemiştik ya?
0: Belki isim olarak hatırlamasak da karakterler olabilir.
2: Evet, şey oynuyordu.
0: Kemal.
2: Yani Kemal Sunal'ı oynuyor da.
0: Yanında?
2: Bir güzel bir kız vardı. Hep oynadı.
0: Hangisi? Çok güzel kızlar vardı.
2: Hatırlayamadım şu an. Aslında biliyorum filmi.
0: Olsun, siz onu düşünürken ben sorularıma geçeyim.
2: Evet, umarım o değildir o zaman.
0: Evet, sorularım geldi efendim. Üçüncü etaptayız. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Süremiz bulunmamakta. Kurallarımız zaten biliyorsun.
2: Tamam, evet.
0: Kemal Sunal'ın Cik Cik Cik Ben Sevda Kuşuyam repliği hangi filmde geçer? Yani büyük ihtimalle şöyle düşünebilirsiniz burada. Çok da ipucu vermeden kısaca bir şey söylemek istiyorum. Burada bir ağız ve şiir
2: evet,
0: var.
2: Aksan,
0: oradan
2: evet.
0: Düşünebilirsiniz.
2: Ben Sevda Kuşuyam.
0: Ben Sevda Kuşuyam.
2: Joker'i mi kullanayım mı hemen?
0: İlk sorudan mı?
2: Aslında kullanmak da istemem ama.
0: Belki
2: diğer sorular daha zor olabilir,
0: daha kolay olabilir. İyi bir strateji yapmanız gerekiyor orada.
2: Direkt burada eğlenmek istemiyorum. Ben kullanayım Joker'i.
0: Kime sormak istiyorsunuz efendim?
2: Eşimi davet edeyim.
0: Peki o zaman eşinizi tekrardan sahneye alalım.
2: Belki yardımcı olur bana.
0: Efendim hoş geldiniz. Tekrardan kaybetmiş olsanız da yine eşinize yardım için geldiniz. Var mı bir cevabınız?
1: Benim var. Kibar Feyzo.
0: Kibar Feyzo. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Efendim? Bilmiyorum.
2: Hadi bekleyelim.
0: Emin misiniz? Kullanalım mı bu cevabı?
2: Güveniyorum ben eşime. Kibar Feyzo'dan eminim.
0: Peki. Kibar Feyzo cevabı geldi. Joker hakkımızda ilk soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Kemal Sunal'ın Cik Cik Cik Ben Sevda Kuşuyam repliği hangi filmde geçer diye sorduk. Kibar Feyzo cevabı geldi. Acaba Kibar Feyzo doğru cevap mı?
2: Bence
0: Kibar
2: doğru.
0: Feyzo doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Fakat Joker hakkımız
2: bitti.
0: Bu soruyla itibaren kalmadı, tükendi. Kaldı iki sorumuz, ikinci sorumuzdayız.
2: Evet, belki daha kolay olur, öyle ümit ediyorum.
0: Tabii ki efendim. Emel Sayın'ın halının içerisine sarılarak kaçırıldığı filmin adı nedir?
2: Mavi Boncuk.
0: Cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Mavi Boncuk. Emel Sayın'ın halının içerisine sarılarak kaçırıldığı filmin adı nedir diye sorduk. Mavi Boncuk cevabı geldi. Efendim Mavi Boncuk...
2: Şarkının adı mı?
0: Emin miydik?
2: Değil, eminim.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk. 2'de 2 gidiyoruz.
2: Ay çok
0: artık
2: güzel.
0: Bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya doğru cevap vermenizi takdirde büyük ödülü bu soruyla birlikte kazanmış olacaksınız.
2: Ay çok yakınız.
0: Gelsin bir sorumuz.
2: Gelsin.
0: Yeşilçam'ın efsane gul yabanisi hangi filmdedir?
2: Ay biliyorum bunu.
0: Yeşil Vadi hatırlarsınız belki.
2: Şeyler var böyle. Bir arada yaşıyorlardı bir yalıda.
0: Evet.
2: Filmin adını söylemem gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Karakterleri hatırlarsam.
0: Kimler vardı? Kimler oynuyordu?
2: Kemal Sunal vardı yine.
0: Evet.
2: Necati Akpınar mıydı yanındaki kısa boylu?
0: Evet.
2: O da vardı. Şener Şen vardı.
0: Kesinlikle.
2: Vardı.
0: Doğru gidiyoruz. Gelecek.
2: Şey Adile Naşit vardı.
0: Evet.
2: Aslında o görüyordu galiba Gül Yabani'yi.
0: Doğru bir
2: adı yok bende.
0: Gelmiyor mu? Düşünebilirsiniz süremiz bulunmamakta. Bu etapta sizlere çok yardımcı olamıyorum kurallarımız gereği. Evet, var mı
2: duyunca cevap? Çok şey olmayacağım büyük ihtimal. Aa, o muydu diyeceğim ama yok galiba cevap.
0: Basit düşünürseniz.
2: Bir arkadaşlığından mı?
0: Acaba mı?
2: Tamam. Galiba geldi.
0: Ne geldi?
2: Bilmiyorum. Bu sefer süt kardeşler miydi?
0: Süt kardeşler.
2: Süt kardeşler.
0: Bilmiyorum,
2: galiba.
0: Emin misiniz?
2: Başka da bir şarkı mı gelmiş? Süt kardeşler eminim.
0: Peki. Evet, süt kardeşler cevabı geldi. Acaba süt kardeşler doğru cevap mı? Yeşilçam'ın efsane gul yabanisi hangi filmdedir diye sorduk. Çok zorlu bir düşünceden sonra süt kardeşler cevabı geldi. Acaba süt kardeşler doğru cevap mı? Büyük ödüle son bir sorumuz, son bir doğru cevabımız kalmıştı sevgili izleyenler. Süt kardeşler Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etabımızı başarılı bir şekilde ilerledik ve geçtik diyebiliriz. Eşinizi eledik, rakipleri eledik. Gökerimizi kullandık. Gayet keyifli geçti. Neler söylemek istiyorsunuz?
2: Ya son ana kadar çok iyi gidiyordu aslında ama son soruda çok zorlandım.
0: Ama yine de doğru cevabı verdiniz.
2: Mucize gibi şu an. Ama gerçekten ilk soruda ben Joker'i kullanmasam...
0: Üçüncü soruyu da göremezdim diyorsunuz.
2: Bence gayet iyi bir stratejiyle ilerledik. Çok yardıma dokundu.
0: Kocaman arkadaşlarımı ben göndermek istiyorum ve hızlıca ödülümü takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
2: Çok İsterseniz, teşekkür ederiz.
0: İsterseniz size bir teklifim var. Bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Bir risk etabımız var. Risk almak isterseniz kazandığınız ödülü size soracağımız tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla ikiye katlayabilirsiniz. Ya da vereceğiniz bir yanlış cevap kazandığınız ödülü kaybetmeye yol açabilir.
2: Ha.
0: Riske gidelim mi? Tamam mı? Devam mı?
2: Ben son soruda çok terledim. Bence gitmeyelim. Peki. Burada tamam diyelim.
0: Peki o zaman.
2: Teşekkür
0: güle
2: ediyorum.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız
2: çok
0: dileğiyle.
2: Çok sağ olun.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Yardım

0: Bunlarınız için buradaki doğal samimi tavırlarınız için de.
1: Bizler çok teşekkür ederiz.
0: Bizim için çok güzel bir anı oldu. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın efendim. Tebrik ederiz.
0: Sağ olun.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz efendim?
0: Sedef Kurtçu ben. 38 yaşındayım. İki çocuğum var, öyle.
1: Maşallah diyelim efendim.
0: Çıkmıyorum şu anda.
1: Şu an çocuklarınızla ilgileniyorsunuz.
0: Tabii, evet. İki aydır çalışmıyorum, evdeyim, tatildeyim.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen ben rakibinizi tanımaya geçiyorum efendim.
0: Tamam.
1: Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Fatih ben, 50 yaşındayım. Oğlumla gezerken size denk geldik. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyebilirim. Sedef Hanım,
0: efendim?
1: Sizce kim kazanır?
0: Tabii ki ben.
1: Evet, Sedef Hanım bayağı iddialı. Rakibin şansı var mı?
0: Bilemedim şu an. Bakalım
1: ya.
0: Yok gibi duruyor yani.
1: Şans bile dilemeden geçtik rakibe efendim. Fatih Bey, sizce kim kazanır? Sedef Hanım bayağı iddialı.
2: Ben de iddialıyım, ben kazanacağım.
1: O zaman iyi olan kazansın diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak efendim, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Hazır mıyız efendim? Sorumuz geliyor. Kasım ayı kaç gün sürer? Çift ses geldi.
2: 30.
1: 30 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fatih Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Fakat sevinmek için de üzülmek için de ilk soru için çok erken efendim. İkinci sorumuza geçiyoruz hızlıca. Ünsüz harflerin diğer adı nedir? Çift ses geldi.
2: Sessiz harf.
1: Sessiz harf. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fatih Bey'e göndermiş olalım. Butona mı basamıyoruz?
0: Evet.
1: Hızlı basmamız gerekiyor. Yoksa rakip bize fark atar efendim. 2-0'lık puan tablomuz var. Üçüncü sorumuz sizler için çok önemli. Çünkü
0: tamam.
1: Bu soruya doğru cevap veremezsiniz veya cevap veremezseniz rakibiniz sizi bu soruyla eleyebilir.
0: Eyvah.
1: Sorumuz geliyor efendim. Masmavi denizine hayran kaldığımız Konyaaltı ve Adrasan kumsalları hangi şehrimizdedir?
2: Antalya.
1: Antalya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fatih Bey'e göndermiş olduk efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Sedef Hanım. Ne oldu
0: ama
1: böyle?
0: Ama ben çoktan basamadım.
1: İyi basamıyorsunuz. En azından sesini duymuş olduk şu anda.
0: Peki benim yerim oğlum.
1: Oğlunuz da arkadan sizleri destekliyor. Neler söylemek istersiniz maalesef
0: teşekkür
1: şu an itibariyle.
0: Teşekkür ederim ama ben adapte olamadım yani o anı. Basmaya çalışmamasın. Neyse.
1: Sağlık olsun.
0: Başarılar. Tebrik ediyorum
1: efendim,
0: sizi.
1: Efendim bizler Fatih Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Fatih Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Fatih Bey, rakibiniz Sedef Hanım'ı 3-0'lık galibiyetinizle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Vallahi güzel bir yarışma oldu. Sedef Hanım'a da başarılar diledik ve gönderdik.
1: 3-0'dı güzel bir
2: 3-0 puan. Evet, 3 puan güzel. Yani devamını diliyorum.
1: Evet efendim, bu etabımızda yine 3 adet sorumuz sizleri bekliyor olacak. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Tamam. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım.
2: Hazırım, bekliyorum.
1: Sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. O odanın içinde, o da onun içinde. Süremiz başladı.
2: Ayna.
1: Ayna doğru cevap. Son saniyelerde cevabı verdiniz efendim. Ayna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fatih Bey'e göndermiş olalım.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Fatih Bey kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Geceyi nokta nokta katmak.
2: Gündüze katmak.
1: Geceyi gündüze katmak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Fatih Bey gelsin efendim. 2'de 2 yapıyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözümüz geliyor.
2: Tamam, bekliyorum.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki nokta nokta hiç dinmeyecek.
2: Aslında biliyorum da.
1: Süremiz başladı sevgili izleyenler. Süremiz devam ediyor bu arada.
2: Gelmeyecek.
1: Değiştirelim süremiz.
2: Bilmeyecek,

0: Gelmeyecek. Görmeyecek.
1: Dur.
0: Maalesef.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek, bilsem ki gözyaşım dinmeyecek.
0: Maalesef öyle de evet doğru.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. 2'de 2 yaptık. Maalesef son soruda ikinci etapta eğlenmiş oldunuz. Yine de ben iki sorunun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: TV4'ü sürekli izliyorum. Özellikle Yeşilçam kuşaklarını hiç kaçırmıyorum. Yarışma programımızda da denk geldiğim zaman mutlaka izliyorum. Gerçekten güzel bir yarışma. Genel kültürümüzü artırdığını düşünüyorum. TV4'e başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.
0: Rica ederim. İyi günler.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
3: Hoş bulduk.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Rehber öğretmenim ben, Merve Sönmez. Çok memnun oldum.
1: Nerelisiniz Merve Hanım?
3: Nereliyim? Yani yarı Karadeniz, yarı Doğu, öyle karışık diyelim.
1: Biraz ortaya karışık.
3: Evet, melez diyelim.
1: Hoş geldiniz Merve Hanım.
3: Sefalar getirdiniz.
1: Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Adım İsa Yıldırım, Orduluyum. Yarışmacı arkadaşına da başarılar diliyorum ama yarışmayı ben kazanacağım.
1: Hoş geldiniz İsa Bey, sizler de. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Ben hemen mikrofonumu Merve Hanım'a yönlendirmek istiyorum. Merve Hanım, İsa Bey dinlediniz. Dişli bir rakip gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kim kazanır?
3: İyi olan kazansın.
1: Kendinize güveniyor musunuz?
3: Güveniyorum.
1: Şans bile dilemediğinizi söyleyerek.
3: Hayır, şans diliyorum.
1: Biliyor muyuz? Peki, o zaman hemen rakibe geçiyorum. Merve Hanım size böyle birazcık dilinin ucuyla şans diledi. Benden duymuş olmayın.
2: Ben cani gönülden temenni ediyorum.
1: Cani gönülden dileniyor efendim. Kocaman alkışlar İsa Bey'e gelsin. Gentleman belki gerçekten efendim. Peki sizce kim kazanır?
2: Ben.
1: Tabii ki de. Şansı yok mu?
2: Yok, hiçbir şansı yok.
1: Hadi bakalım, iyi olan. Sağlayın. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazırsanız efendim, bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Kına merasimlerinde gelinin giydiği, dedim kestir, çift ses geldi, çift ses, Merve Hanım.
3: Gelinin giydiği ne olabilir? Bindallı.
1: Bindallı doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Kına merasimlerinde gelinin giydiği geleneksel kıyafete ne ad verilir diye olacaktı sorumuz. Bindallı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. İsa Bey, siz biliyor muydunuz?
2: Ben bilmiyordum ama
1: öğrenmiş oldunuz.
2: Gelin olduğu için bayanları ilgilendirdiği için.
1: Olacak inşallah. Bekar mısınız bu arada efendim?
3: Evet.
1: Olacak inşallah diyelim o zaman.
2: İnşallah bindallı nasip olsun.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: İsa Bey'den çok güzel dualar geliyor, niyetler geliyor sizler için.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, gelelim ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sorumuz geliyor. Mutfaklarda havadaki duman ve is gibi kokuları çekmeye yarayan dedim. Sorumu kestim. Çift ses geldi. Merve Hanım.
3: Çekmeye yakın. Bir dakika.
1: Sorumu kestim. Efendim?
3: Aspiratör.
1: Aspiratör. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Merve Hanım'a gelsin efendim. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mutfaklarda havadaki duman ve is gibi kokuları çekmeye yarayan aletin adı nedir? Olacaktı sorumuz. Aspiratör. Led demeden leblebi. İyi aldık aslında. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a tekrardan gelsin efendim. Yani yemek yapıyor musunuz?
2: Yemek yapıyorum değil, sorunun cevabını beklerken.
1: Evet, biraz Merve Hanım
2: evet,
1: sanki
2: erken
1: hırslı.
2: Davrandı.
1: Hırslı.
3: Tezcanlı.
1: Bence tezcanlı. Üçüncü soru sizin için çok önemli İsa Bey. Sorum geliyor efendim. Türkiye dışında Avrupa'da Türklerin en çok yaşadığı başkent dediğim kestim.
2: Almanya, Berlin.
1: Berlin, Almanya. Doğru cevap hangisidir olacaktı? Kocaman alkışlarımız. İsa Bey gelsin efendim. Rakibi de gayet alkışlıyordu. Gentleman bir rakibiniz var efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var şu anda sevgili izleyenler. Ve kocaman alkışlarımız İsa Bey geldi. İsa Bey, şu anda kendinizi potadan kurtardınız.
2: Tamam. Bundan sonra devam edeceğiz.
1: Evet, siz böyle yere bakıyorsunuz. Böyle. Neden öyle yapıyorsunuz? Böyle konsantre mi oluyorsunuz?
2: Soru bir an önce gelecek zannediyorum onu.
1: Heyecandan dolayı. Peki efendim. Tamam. O zaman 4. sorumuz geliyor. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık mermiyi tek başına dedim. Sorum efendim?
2: Seyit Onbaşı.
1: Seyit Onbaşı doğru cevap ama sorumu da tamamladım.

0: Sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Çünkü 2-2'lik bir beraberliğiniz var ve çok güzel bir sorum geliyor. Hızlı basan ve ilk doğru cevabı veren bu etabın kazananı olacak. Hazırsanız sorum geliyor. İçerisinde yüksek oranda demir minerali. Sorumu kestim. Evet, yanlış. Merve Hanım, yanlış cevap verirseniz soruyu karşı rakibe okuyorum. Doğru cevap verirse puan o kazanmış oluyor.
1: Tamam, tahmin edeceğim.
0: Evet, içerisinde yüksek oranda demir minerali dedim. Sorumu kestim. Bakalım tahmin edebilecek misiniz?
1: Ispanak.
0: Ispanak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin ama sorumu da okumam gerekiyor. Tahmin etmekte çok zor olmasa gerek efendim sorumuz. İçerisinde yüksek oranda demir minerali bulunduran sebze hangisidir olacak sorumuz, ıspanak. Doğru cevap kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin ama ben isabetle kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum.
2: Merve,
0: gayet
2: Merve Hanım'a teşekkür, tebrik ediyorum. İyi olan kazanmış. Kendisini tebrik ediyorum.
0: Size bir şeyler söylemek ister misiniz efendim?
2: Size de teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifliydi.
2: İnşallah Merve Hanım'a bir sonraki yarışmada başarılar dilerim.
0: Efendim hoşça kalın diyelim. Bizler de Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyiciler.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
0: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
0: Nedir bu?
4: Kukla mı?
0: Kuşları...
4: Cadı. Canavar.
0: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
1: Bitti.
4: Bitti. Bay bay.
7: Tamam. Ben artık anladım. Üç giden sık.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
12: Adımların geri gider, yürüyemez. Karışık aşka gelmez ama aşk benim. Öyle güzel hayatımda benim, hadi aşka gel.
13: Karacık sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
10: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
3: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
4: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
3: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde mi?
5: Günaydın baba.
3: Günaydın.
1: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
6: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
3: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
1: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
7: Sen burada yeni misin?
3: Öyle sayılır.
7: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
3: Kırnata değil onun adı, klarnet.
1: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
8: İnşaatçılığa mı başladın?
3: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
9: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
6: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
3: Söyledin Osman abi.
1: Düttürü Dünya bugün 16.15'te TV4'te.
10: Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Merve Hanım, rakibinizi 3-2'lik puan tablosuyla mağlup ettiniz ve galip oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
11: Güzel bir yarıştı bence. Rakibimi de tebrik ederim. Güzel sonuçlandı benim lehime. Bakalım devamda neler olacak.
10: Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Efendim kısaca ben sizlere ikinci etaptan bahsetmek istiyorum. Efendim bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve 2 adeti de boşluk doldurmalı olacak. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz ve deyimlerimiz var ve şarkı sözlerimiz olacak bu etapımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
11: Başlayalım.
10: Hazır mıyız?
11: Hazırız.
10: O zaman güzel bir bilmecem geliyor efendim sizlere. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır, sürem başladı. Bu bir hayvan. Dikeni sırtında olan bir hayvan.
11: Kirpi.
10: Kirpi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Güzel bir şarkı sözümüz geliyor. Bakalım bilebilecek misiniz? Boşluk doldurmamız var. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Nokta nokta nokta sana bakmayacağım. Süremiz başladı.

0: gip kuşanacağım. Seni gönlünden geçip sana bakmayacağım.
1: Yürü
0: anca gidersin.
1: Kocaman alkışlar. Ver oğluma gelsin efendim. Senin önünden geçip sana bakmayacağım olacaktı. Doğru cevabımız ve ödülümüz de bu şekilde kazanmış olduğu süremizin dahilinde. Efendim ikinci soruyu da bu şekilde geçiyoruz ve artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. İş insanın nokta noktasıdır. Süremiz başladı.
0: Biraz yanlış cevap verme kaygım da var.
1: Süremiz varken cevap tahminde bulunabilirsiniz. Süremiz varken tahminde bulunabilirsiniz.
0: Bunu bilemedim.
1: Süremiz doldu. İş insanın aynasıdır.
0: Aa, doğru.
1: Keşke tahminde bulunsaydınız.
0: Olsun. Bir tane yanlış nazar boncuğu diyelim.
1: Evet ama maalesef bu yanlış sizi eledi.
0: Üzüldüm ama olsun, sizinle beraber olmak çok keyifliydi. Ben çok eğlendim.
1: Ben de çok
0: güzel
1: keyifli
0: bir anı da kattım kendime. Artık diğer yarışmacılara başarılar diliyorum.
1: Evet ama ben yine de iki sorunuzun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Şöyle Merve Hanım'a ödülünü takdim edelim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle Merve Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Bence ödülden daha çok burada geçirdiğim vakit çok daha değerli ve kıymetliydi. Çok eğlendim, emeğinize sağlık.
1: Sizin de efendim, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Berlin'de başlayan bir hayat. Yıllar içinde cesaretle şekillenen bir yolculuk. Nurcay Ceylan Çetince. Zorluklarla sınanan ama asla pes etmeyen bir ruhun, küllerinden doğan bir cesaretin, inandığı yoldan sapmayan bir kalbin hikayesi. Bugün Ortaköy'ün büyülü sokaklarında filizlenen bir yeniden başlama öyküsüne tanıklık ediyoruz.

Ben Nurcay Ceylan Çetince, 1975 Berlin doğumluyum. Her iki taraftan da Balkan göçmeniyim. Manastır, Üsküp'ten gelmişler ve Kosova bölgesinden gelmişler. O yüzden de çok neşeli ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Çocukluğum inanılmaz eğlenceli geçti. Güzel, temiz plajlarında denize girebildiğim, bisiklete binebildiğim, sabahtan akşama kadar top oynayabildiğim, hani çocukluğunuzu tanımla deseniz, özgür bir çocukluk yaşadım. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım. Geniş sofra, geniş aile sofraları. Tabirlerindeyse hani o kalabalık, kavga edercesine konuşan İtalyan aileleri olur ya, işte bizim ailemiz öyle bir aileydi. Sanata o kadar düşkün bir çocuktum ki, yani gelecekte olabilecek hayal muhtemelen işte ya dansçı olurum ya işte şarkıcı olurum. Açıkçası babam desteklemedi bu konuda beni. İşte gece barda çıkmak, o atmosfer ve arkasından ne geleceği bir bilinmezlik tabii ki o dönemde düşünürseniz. Yani bahsettiğim yılda 91-92 yılları. Tercihlerimi Ankara'ya yazdım, ODTÜ'yü yazdım. Felsefede bunlardan biriydi. Gerçekten istediğim bir bölümdü. O yıl hayatımdaki kırılma noktası şu oldu. Planım tamamıyla mimarlık bölümünde sanat tarihi master'ı yapmaktı. Çünkü çok ilgilendiğim bir alandı ve Ankara'da kalmayı, fakültede kalmayı düşünüyordum. Fakat inanılmaz bir aile baskısıyla o sırada karşılaştım. Aile

0: Ailem çünkü ben okurken İstanbul'dan Bursa'ya taşındılar. Yani ben üniversiteden mezun olduğumda İstanbul'a değil Bursa'ya döndüm taşındıkları için. Olabildiğince çabuk okulu bitirip hani fazla masraf da yaratmamaya çalışıp Bursa'ya yanlarına döndüm. Ve felsefenin ve işte iyi bir İngilizcenin getirdiği dinamiklerle birlikte kolay iş buldum. O kadar rahattı ki iş, bazen derler ya rahat battı diye halk dilinde. Gerçekten çok daha dinamik bir ortamda çalışmak istedim ve dedim ki ben moda dünyası ya da işte tekstil sektörü öyle bir şeyde yer almalıyım deyip alanımı oradan değiştirip tekstile geçtim. Ve tekstilde eşimle evlenene ve işte farklı bir hayat alanına geçene kadar çalıştım. Böyle yoğun bir ortamda çalışırken işte yurt dışı seyahatleri, yurt içi seyahatleri bir sürü şey. O yorgunluğun içerisinde işte evimden bir gece yürüyüşe çıktım ve dedim ki saat hatta gece 11 falandı galiba öyle hatırlıyorum. Ayakta yürüyecek halim yok. Yine bir yabancı iş arkadaşımla buluştum ve hadi dedim bir yerde oturup bir kahve içelim. Aa dedi şurada şahane bir kafe var dedi. Gel dedik yolun karşısına geçip oturalım. Gittik oturduk kafede. İçeceğimi getiren eşimdi.
1: Bir akşam karşıdan böyle bir üç tane bayan geliyor ama yüksek garsonlara dedim ki bana bak dedim yani hiçbir şey ellemiyorsunuz ben dedim hizmet ediyorum. Ve öylelikle tanıştık.
0: Tabii ki asla aramızda bir şey olabileceğini, bir flört yaşanabileceğini vesaire o gece onların hiçbiri bende yok. Sadece yorgunum, bir şeyler içmek istiyorum, bir şeyler içtim. Hani birbirimizi bir gördük ama gördüğümde demek ki bir dikkatimi çekmiş ve hoşuma gitmiş olmalı ki diye düşünüyorum. Bir daha o kafeye geri dönmüşüm. O gece öyle bir geceydi.
1: Oturdukları zaman Nurcay beni herhalde çekti ve öylelikle başladı. Gelişim de çok hızlı oldu aslında. Her şey çok hızlı oldu.
0: O sıralar ondan kayak yapmayı öğrendiğim, bol bol dışarıda restoranlara çıkıp yemek yediğim, evde birlikte mutfağa girip yemek yaptığımız. Ha bak onu şu an çok net hatırlıyorum. Eşim çok iyi yemek yapardı o dönemde. Ben de inanılmaz meraklıydım. Üniversite döneminde yemek yapmaya falan çok fırsatım olmamıştı ama hani insan ailede ne görürse öyle gider derler ya. Rahmetli anneannem müthiş yemek yapardı, annem de güzel yemek yapardı. Yani tam Arnavut kadını düşün, hayal edin. Geniş mutfaklar, büyük sofralar. Eşimle de gerçekten öyleydik. Hani inanılmaz misafir ağırlamayı seviyorduk. Yeni tatlılar, yeni yemekler. Galiba o sırada keşfetmiş olabiliriz. Yani biz yemek yapmayı, insanlarla ilişki içerisinde olmayı, karşılıklı diyaloğu, yani hizmet sektörünü seviyoruz. Biz bunu yapabiliriz diye düşündüğümüz ilk anlar mutfakta birlikte çalışmaya başladığımız anlar olabilir diye düşünüyorum.

0: Günaydın.
1: Oo, Nurcan Hanımcığım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın bir tanem? İyi misin?
1: İyidir canım. Sen ne yapıyorsun?
0: Ha? Her şeyi halletmişsin.
1: Ne yapalım halletmesek? Fırça atıyorsun.
0: Bana yapacak bir şey kalmamış.
1: Ya yapmayın Nurcan Hanım ya. Ne zaman size bir şey bıraktım da şimdi bırakacağım yani.
0: O zaman dedik biz madem böyle bir iş yapacağız, biz önce bunun mutfağını öğrenelim, eğitimini alalım deyip akademi araştırmasına girdik ve gidebileceğimiz, hani bir yıl, tam bir yıl eğitim alabileceğimiz bir akademi bulduk.
1: Ya birimiz gitsin, hayır dedim yani ikimiz birden gitmemiz lazım. Çünkü ikimizin de görüş açısı farklı ve bu iki farklı görüş açısı otomatikman bize daha iyi bir şeyler yaptırır dedik ama ilk tecrübemizde öyle bir şey olmadı tabii yani.
0: Mutfak sanatlarıyla ilgili bir akademiye gittik. Eğitimi alırken aynı zamanda yer aramaya da başladık. Yani metrekare bazında yüksek kiralar, acaba biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken ama bir taraftan da arayışımız devam ediyor. İstanbul'da Etiler'de bir AVM açılacak ve bu AVM çocuk üzerine olacak ve konsept olarak Türkiye'de de ilk, İstanbul'da da ilk. Yani tamamıyla çocuklara ait bir alan, bir mimari düşünün. Muazzam bir proje olarak önümüze geldi ve projeye evet dedik. Fakat şimdi projeye evet demeniz

0: gözle kağıt üzerinde olmasıyla işin içine girmeniz arasında farklar olduğunu tabii ki başımıza gelince anladık. O sırada yüzümüzü güldüren, tahmin ediyorum, tek şey kızımın doğumudur. O kadar tuhaf şeyler yaşıyoruz ki eşimle birlikte. Aileyle sınanıyorsunuz, dostlarınızla sınanıyorsunuz. İş hayatında neler olabileceğini görüyorsunuz, para kaybediyorsunuz. Her şey hani böyle bir kar topu gibi yuvarlanarak üstünüze geliyor. Ama o dönemde böyle kocaman gözler açılıyor, dünyaya geliyor. Herhalde hayatımızın o an negatiften pozitife dönmesinin kırılma noktası kızımız Alev'in doğumu.
1: AVM'de çalıştırılamadı. Belki AVM'de çalıştırılsaydı bunlar da çözülürdü, onlar da olurdu, bunlar da olurdu. Ve böylelikle AVM ile birlikte biz de battık. Battık yani. Hani çok açık, yani işte dükkanı kapatma kararı aldık. Yok öyle bir şey. Battın abi. Hani.
0: AVM'de olanlardan sonra hocamız eşime şöyle bir şey dedi, akademiden hocamız. Dedi ki siz bol sıfırlı bir master yaptınız. Buna dedi hayat masterı diyoruz. Çok para kaybettiniz dedi. Yani milyon dolar o taşa toprağa gömüldü gerçekten. Ve bizim için müthiş bir gerçekten hayat deneyimi oldu.
1: Önemli olan şuydu, krediyle batmamıştık. Herhalde krediyle batsaydık şu anda burada konuşamıyor olabilirdik. Yani kendi paramızla battık. Aslında herkes kendi içinde bu üzüntüyü yaşadı galiba. Yani hiç kimse dışarı vurmadı. Ben de vurmadım, o da vurmadı. Çocuğumuzla ilgilendik daha çok. Galiba o sıradaki o süreci çocuğun gelmesiyle atlatmak çok daha kolay oldu.

0: Vallahi dedim, Nurcay dedim. Ondan sonra biraz iyi de araştırmadır bu arada Nurcay Hanım. Yani Nurcay Hanım hani şey değildir, ciddi ciddi araştırır eder. O sırada iki işletme, hani küçük bir şekil, küçük bir şey açalım dedik. Akıllandık öbür taraftan. Küçük bir şey açalım. Ne açalım? Ya pizza açacağız ya hamburgerci açacağız. Yani.
1: Yani biz kimseye işte kimseye muhtaç olmadan, ailemize dahi dönmeden kendi kendimize bu işin içerisinden çıkabilir miyiz? Ve bunu başarabileceğimizi düşündük. Hani sahip olduklarımızı son kuruşuna kadar kullanarak yeniden bir iş kuralım. İtalyan pizzasını yapmaya devam edelim. Hani o ilk restoranımızın da belli bir konseptiydi zaten. Sadece dedim o konseptten pizzayı çıkaralım. Biz dedim minik güzel bir pizzacı açalım. O gün Ortaköy'de sahilde eşimle hani bu dükkan arayışındayken bir kahve içelim dedik. Kahve içtikten sonra yukarı doğru yürüdük. Aa ne kadar şirin, ne kadar sakin bir sokak derken böyle boş bir dükkan gördük. Tesadüfi bir şekilde açılışımız da tam 14 Şubat oldu. 14 Şubat 2011'de kapılarımızı açtık. O zamandan beri hem Ortaköy'de yaşıyoruz hem de aynı dükkanımızda çalışıyoruz.

Şimdi kokoreçli pizza. Ortaköy'deyiz. Geldik buraya, dükkanı açtık. İşte çalışıyoruz. Birkaç ay geçti aradan filan. E tabii şimdi kumpir diyorlar veya 15 yıldır kumpir diyorlar. Ama aslında Ortaköy'ün şeyi kokoreçtir. Ya dedik kokoreçin, yani pizza kokoreçinin olur mu olmaz mı? Ben bir koşa koşa gittim buradaki kokoreççilere. Abi dedim ya Çiğden kokoreç satıyor musunuz? Çiğden kokoreç aldım, geldim buraya. İşte normal bir pizza hamuru yani hazırladık, üstüne koyduk. İşte kendimizce bir şeyler yaptık, koyduk ama olmadı. Yok dedim ya bu böyle güzel olmadı falan. Neyse birkaç gün sonra bir daha ben gidip geldim. Bu tamam dedik, tamam. Şimdi burada işte çalışanlarımız var, hepimiz ustalarımız falan. Personel yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Dedim ki şimdi bir tane kokoreçli pizza yapalım. Bakalım dedim, tok karnına da bu pizza bize güzel gelecek. Hakikaten tok karnına da yaptık pizzayı.

yapmamız gereken şekilde yedik. Tok karnına da bu pizza güzel geldi. O zaman dedik tamam bu menüde kalacak. Ve böylelikle kokoreçli pizza bizim menümüzde hayatımıza girdi.

0: Açıldıktan bir sene sonra ünlü olan, tanınmış gurmelerimizden biri bizi keşfe geldi.
1: O sırada işte Vedat Milor geldi bize. Geldiği dakikaya kadar da inanmadım geleceğine bu arada da. Ondan sonra 8-9 aylık bir dükkan çünkü. Hani ne işi var bu ara sokakta böyle bir yerde diye. Neyse geldi, biz sunumumuzu yaptık, şey yaptık falan.
0: Akabinde gerçekten biz o dönem rezervasyonla çalıştık hafta sonları diyebilirim. Yani dükkan dolup taştı. İnanılmaz bir pozitif etkisi oldu. Ama biz de şunu söyleyebilirim, hakkını vererek çalıştık. Yani bu kadar yıldır, 15 yıl oldu. Ne malzeme değişimine gittik, ne kaliteden taviz verdik. En azından Vedat Bey'e borcumuzu o şekilde ödedik diye düşünüyorum. Çünkü standartları korumak en zorudur. Zaten eğitimini almıştık. Yıllardır bu işin içerisindeyim. İşin başına kendim geçeceğim. Fırının başına da kendim geçiyorum deyip son noktayı koydu. Pandemiden beri Rahmi Bey fırının başında. Yeniden bir yola çıkmak gerçekten zor. O yüzden eşimi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Hem neticede işine sahip çıktı, ailesine sahip çıkıyor. Kendine bir sürü yeni meziyet kazandırdı ve işi gerçekten layığıyla yaptı ve devam ettiriyor.
1: Afiyet olsun ama işimiz zor. Yani bizim spesyal pizzamızı seçtiniz. Bundan sonra size nasıl bir pizza beğendiririz ben çok merak ediyorum yani.
2: Hepsini deneyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Sırayla.
1: Evet, burası bir aile işletmesi. Aile işletmesi herkes böyle kolay olduğunu düşünüyor. Evet kolay ama bir o kadar da zor. Çünkü otomatikman hani işte eşinizle çalışıyorsunuz, baldığınızla çalışıyorsunuz ve Olcay Hanım'la ben, ondan sonra Nurcay Hanım'ı bir patron olarak görüyoruz ve onun söylediği şeyleri yapıyoruz ve otomatikman sanki hani bir karı koca ve abla kardeş değil de evet Nurcay Hanım çalışanı gibi yaptığımız için de dükkanın içerisinde bir şekilde onu patron olarak görüp konuyu kapatıyoruz. Yani evde evet eşim, işte kızımın annesi ama dükkanda hiçbir zaman eşim olarak görmüyorum onu yani. Patron olarak görünce ilişki o zaman biraz normale dönüyor. Çünkü neden? En azından söylendiğim zaman arka tarafa gidiyorum, söyleniyorum orada. Hani nasıl bir çalışan patronun suratına söyleyemezse ben de öyle yapıyorum. Arkaya gidiyorum, arkada bir tane dolabım var, onu açıyorum, söyleniyorum. Sonra dışarı çıkıyorum. Tamam işte yani konu böyle kapanmış oluyor.
0: Kavga etmemiz gerektiği zaman kavga ediyoruz. Galiba kilit nokta bu. Hiçbir zaman kendimizi geri çekmedik. Kavgamızı ediyoruz, küslüklerimizi uzun tutmuyoruz. Birbirimize çabuk geri dönüyoruz.
1: Rahmi
0: Bey, bir fagot da var.
1: Bir fagot da var.
0: Hı-hı, evet. Ben de limonatayı hazırlayacağım şimdi.
1: Evet, güzel, güzel. İyi hareket.
0: Aralık ayından bu yana Pizzano'da workshoplar yapmaya başladık, pizza atölyeleri. Çünkü 15 yıllık deneyimimizi ve birikimlerimizi eşimle birlikte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnsanlara bunu aktarmaktan daha keyif alıyoruz. Birikimleri aktarmak kısmı en zevklisiymiş galiba. Atölyelere daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çok fazla büyümek ya da işte bu işin tadının kaçması hedefimiz değil. Olsa olsa belki bizden bir tane daha olur. O da İstanbul büyük olduğu için belki şehrin karşı yakasında olur. Benim hikayem sanata adanması gereken ya da adanacak bir hayat olarak başladı ve pizza işletmecisi olarak devam ediyor. Bu da bana şunu söylettiriyor. Demek ki hayat gerçekten sürprizlerle dolu.

şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Bakın şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Racon

0: Bol numune almamız lazım topraktan. Çok bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Araştırma emrettiğinizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyle? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
0: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
3: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
3: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi hala ne bekliyorsunuz?
0: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
0: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım?
2: Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklından şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?
3: Necla!
1: Efendim baba.
3: Annene selam vermeyecek misin?
1: İyi geceler Müveyir Hanım.
0: Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?
1: Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime. Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile.
3: Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre.
1: Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek... ...kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli.
0: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin Tevfik?
3: Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda.
4: Dam dam dam da ba da ba da. Dam dam dam.
0: Al ikinci numara. Kendinde bile değil.
3: Haklısın. Bunlar fena azmışlar. Perihan! Perihan!

0: Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
2: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
2: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
2: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen, bir gün evde kalırsın.
2: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
0: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı?
0: Hı hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

0: বাবা, বাবা gel Perihan. Nem var. Ben Necla. Necla. Perihan kendine gel. Perihan. Yavrum kendine gel. Ah, baba. Babacığım. Babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla. İftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun. Mahvetmek istiyorsun. Perihan. Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar! Perihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni. Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen... Hayatta en sevdiğim insansın.
1: Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek.
0: Oh, işte katil bu. Küçük kızı Perihan. Zavallı kocacığım.
2: Nasıl oldu?
0: Zavallı kocacığım. Kızlarını yola getireyim diye çalışırken... Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar. Kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan...
3: Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey.
0: Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu.
3: Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
2: Peki, sebep?
3: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
2: Her baba çocuklarına bağırır.
3: Belki ama bir şuursuzluk anı nasıl oldu bilmiyorum.
2: Peki, nereden ateş ettiniz?
3: Nereden benim?
1: Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
3: Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan... ...ateş ettiği yeri unutmaz mı?
0: Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye... ...hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
2: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
0: Aşağılık duygusundan... ...içine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı, babamın hayatına mal oldu.
3: Sus Perihan, kurbanın olayım konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
1: Elbette.
2: Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı?

0: Evet efendim.
1: Savruk tabiatlı mıydı?
0: Hayır. Dünyanın en muntazam insanıydı.
1: Bu odadan en son kim çıktı?
0: Ben.
1: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
0: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmış.
2: Zannetmiyorum.
1: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
0: Kim karıştırabilir?
1: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
0: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
1: Aslında sorularımı ortaya atıyorum. Siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi.
0: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
1: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
2: Suçu bir başkasına yüklememi bekliyorsunuz komiser bey.
1: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
2: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Gün ağırdı memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasın.
0: Baş üstüne.
1: Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Baş üstüne.

zaman gözlerinden bellidir fosforlum sende kara sevda var. Oraya da fosfor.

0: çeviriyor.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eyt, ağır ol bakalım. Bırak o çipayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabada aile kabristanındaki ecdadında biter.
2: Size bir şey yapmadım ki ben.
1: Bırak kızım şu elindekini, başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfene amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüste beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç.

0: saklanıyor.
1: Gazlı öyleyse çık bakalım.
0: Çıkarım.
1: Hop, demek sabah gezintisine çıktın.
0: Alay etmeyin.
1: Oh, alengirli bir gün, polisler de balık avına çıkmışlar.
0: Polisler mi?

0: olacağına görüşere bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
1: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
0: Bileklerini hazır tut süt kuzusu. Bileziğin takılması yakındır.
1: Ne olur bırakın şakayı. Babamı öldürdüler.
0: Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar. Ölenin kızı değil.
1: Ne olur yardım edin kaçmama.
0: Dur bakalım parlatalım Anzaratu. Kelimiz cilalansın.
2: Kayıkhaneleri arayalım.
3: Şimdilik lüzum yok.
0: Soyun bakalım başımın belası.
1: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
0: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
1: Çok.
0: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha!
1: Siz de yaman kadın.
0: Ha, ne demezsin şekerim. Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle.
1: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim.
0: Bırak edebiyatı da yaylan. Adabı maşeret karın doyurmaz.

0: Yavrum, boyuna bosuna titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topuğu bastı mı yere, erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yesinler senin.
3: Sen benim yumruğumu ye, develer. Topukmuş, titriyormuş ha, anam, yürü! Vay anasını, hale bak buraya.
4: Memur abiler dondum be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Elbisem nerede?
1: Aynasızlar damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval doluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gecekondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop, hop, hop, hop, elden gel, hop, hop, hop, hop, amma da kör nişancıymışsın be!
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin faresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.

0: sevgine kelime be kızım. Aşkın fabrikasını iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana, o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş turna neyine?
1: İster inanın ister inanmayın, ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne bende?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın.
3: Çok seni sevmiş. Sarhoşluğundan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım.
2: Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
4: Allah senin canını alsın, emiysen kedilere mi ateş ediyorsun yine?
5: Ne kedisi hanım, tilki, tilki, hem de kürkü, son model!
4: Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın, şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak.
5: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
4: Katili bulmak sana kaldı.
6: Vah benim talihsiz hanımcığım, vah!
1: Ah, başımıza gelenleri biliyor musun?
6: Ya haberimiz var!
5: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım!
7: Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar!
5: Eller yukarı katil, girdin kapana!
7: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası!
5: Kıpırdama delik deşik ederim ha!
7: Ah, yedik mi ayvayı şimdi?
1: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil, arabaya para veriyordu da!
7: Hafiften akraba sayılırız!
1: İshak amcayla Kadriye teyze, ellerinde büyüdüm!
7: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan! Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin! Taksitini ödemedim daha namussuz.
6: Aa, o nasıl konuşma öyle?
7: Beğenemedin mi cadaloz?
6: Aa, hoş! Ciğerci köpeği! Cadaloz senin anana benzer! Yalı kızı, sen de!
7: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide Hanım!
6: Kapat çeneni, karışmam sonra, şebek suratlı züppe!
7: Amma film koca karıymış ha! Çene değil, iplikçi karını...
6: Ben seni tuttum!
1: Sakin ol Kadriye teyze! Susar mısın lütfen?
7: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur! Mübarekteki dil değil, yelken bezi!
6: Üstüme iyilik sağlık, ne biçim adam bu böyle?
7: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır!
1: Hadi içeriye girelim! Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz.
7: Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde.
1: Yardımınızı rica edecektim de.
7: Ben dallazda filan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap.
1: Ne yapayım, denize düşen yılana sarılırmış.
6: Ayol ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
7: Cadalos Hikmet yumurtladı gene. Ne kadar çifte atsam boş. Sana yardım edeceğim süt kuzusu.
1: Teşekkürler.
7: Anlat bakalım karanlık mazini.
1: Bana kız kardeşimi bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
8: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
9: Zaten vurmamıştım efendim.
8: Hoş bir cevap değil bu.
9: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.
8: O istemezdi ama ben isterim.
9: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
8: Size ne?
9: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
8: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
9: Hay hay efendim.
10: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
8: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
10: Kıskanmaz mısın beni?
8: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: kimsiniz?
1: Nüveyra hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi.
2: Ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı, orada öyle bir ateş görürsün ki bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körüğü çalışsın.
0: Hayatımda içmedim.
2: Yaşamadım desene şuna.
0: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
2: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun, tamam.

0: sokacaksın Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, itle yatan fireyle kalkar.
2: Senin gibi taşıyla yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapurusuna attı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselerimi çam... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Feriha, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Feriha?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Feriha, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Feriha? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bak!
1: Bırak! İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!

0: Kaçtı.
1: Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar.
2: Zavallı kardeşim, onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
0: Dur bakalım süt kuzusu! Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
2: Hepsi olacak, hepsi! Seni bile geçeceğim, göreceksin!
0: Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyım, dur da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım, burada bilek güreşi geçer.
0: Ya, gel bakalım.
1: Oh, oh, oh, ne diyeceğim, oh!
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavukunla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavuklum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüzü.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi... Oh. Oh. Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
1: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
1: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bize aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
2: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
1: Evet.
2: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
1: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
2: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
1: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
2: Feza Oteli'nde.
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
4: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
4: Hep kabahat benim zaten.
5: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
4: Milyoner yeğen mi dedim?
6: Ben Yasemin değilim ki.
4: İyi ki de değilsin.
6: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
4: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
7: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
4: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
6: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
4: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
6: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
4: 10.000 liracık.
3: Ne? 10.000 liracık mı?
6: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
4: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
8: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
4: Ya benimki?
9: O evin hizmetçisi.
10: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
11: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Aşka gelmez ama aşk.

0: Çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır.

0: için ekledim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: güzel başlayan bir gün felaketle bitmesin. Uyarıları görmezden gelmeyin. Bir anlık ihmalkarlık ömür boyu acı çekmenize sebep olmasın. Onların acısını yaşamayın. Hayatınızı geri saramazsınız ama kurallara uyarak acılara engel olabilirsiniz. Baraj ve sulama kanallarına girmeyin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur oyunda

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
9: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
10: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tamiratını yapıyorum.
9: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
10: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
11: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
12: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi miyim?
13: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
11: Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni.
13: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
11: Gene erkek olmaksa?
13: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
12: Ah, ben mi?
14: Odağı yırtmıştım, adım Şakir. 417 numaralı oda. Teşekkürler.
12: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
15: Asalet mahtarın daireleri hazır efendim.
13: Hey yavrum hey, Raş Kapoor'lan herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
11: Bir giz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nehru.
13: Ogo buyur Nehru yani.
12: Asalet mahtar önce pavyonda içki içecekler.
15: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
13: Hıyara mendo, turşu mendo.

0: Sen Şakir'in odasını öğren.
1: Hay hay Mento! Keltoşa Mento!
2: Tüm beyi, kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
3: 240.
2: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
3: Peki canım.
0: Ne oldu?
2: Üvey anam Nüveyre o.
0: Oo, rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
2: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin Bey.
0: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmil şüpheliler aleste.
4: Nurettin Bey, sizi odanızdan istiyorlar.
5: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
2: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Sen...

0: Ben Necla'yım Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü nefes alsın.
1: Oho yolcudur Abbas, bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şşt, konuşsan abi, konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi, biziz, ben Necla.
2: Ayakkabı.
0: Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu hazret.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi.
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız. Hemen eskiciye iki evlek eder garanti.
3: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış.
0: Bekleyeceğiz.

0: yerden kaldıralım
1: mı? Ne kaldıracağız be? Belediye kaldırsın onu.
0: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
1: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncukluk.
0: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
1: Ne oldu?
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki? Ölürken saçmalamış.
0: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
1: Yapma sen, oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Ha, topuk kayıyor.
1: Ha işte bak, kaydırdın.
0: O da nesi?
1: Papucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
0: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
1: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: Memnun memnun.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memnun.
2: Vay mortocular vay!
3: Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
4: Söyleyecek bir şeyim yok!
3: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin.
5: Hey! Var mı bana yan bakan? Gelin cam gözün masasına be!
6: Helal be cam göz abi! Cam göz abi herife bir koydun, kamyon çatmış kibar arabasına döndü.
5: Dua et mezarcımamı da yollamadım. Adım cam göz, cam gözle bakan olur kör göz.
6: Herif konuşmadı be cam göz abi.
5: Merak etme, o da bülbül kesilir. İçelim ha, hadi bakalım. Hey! Var mı bana yan bakan? Adım cam göz. Kem gözle bakan olur kör göz.
7: Cam göz abi de
0: Allah'tan ruhun gıdası derler.
3: Hangi teneşir orası öttü orada?
0: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
3: Hissiyatına da sana da başlarım.
0: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıyımı.
3: Vay kaldırım çiçeği! Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
0: İster arşınla konuşurum, ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
3: Bana be!
0: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
3: Efendim, efendim?
0: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine, al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
3: Hey! Ulan imbi... Dua et kadınsın yoksa!
0: Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken takın adabı meşrubatını, yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
3: Ne çene varmış sende be!
0: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına, otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha terso gidersen, o stadyum kafana bir maç koyar, Valdenin sülalesine bandomuzu kaç aldırırım.
3: Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift bebeğini alırım.
0: Yuf be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Dur bakalım hele! İltifatımızı alıp zevkten çifte atma! Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun!
3: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
8: Ufacık tefeciksin!
3: Osta mı koyuyorsun lan?
8: Sende bir başkalık vardı...
3: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
8: Hayır cicim, turşu kuruyorum.
3: Hey! Kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be?
0: Fosforlu cevreyle?
8: Kıtıpiyoz!
0: Mariye de fosforlum! Sende de kara sevda var.
3: Sen harbi bir kıza benziyorsun! Affettim seni!
9: Umumi hapsa biz de gireriz.
3: Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu.
0: Böyle efendice istersen elbette. Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı. Kavukum.

0: Ya şebe fosforlum! Bizden içer misin?
1: Beleşe hayır diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
0: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
1: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
0: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
1: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
2: Tamam reis, konuşabilirsin, ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
0: Peki, şimdi geliyorum.
3: Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
1: Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin, ne?
4: Ehtereme yaşa!

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katır inadı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağının toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz!
2: Züveyra gibi güzel bir kadın o sünefe Tevfik de boşuna evlenmedi. Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün.
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef, ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef. Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa. Duydun, aldık öldür emrini. Çözün şunu!
5: Bakma be!

çalımına, yumruk yersin suratına, bakışımın çalımına, yumruk yersin suratına, racon.

0: yapacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Değişin ben lan burada!
2: Hava alayım dedim!
0: Alırsın sen havayı! Yakalayın lan şunu!
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı!
0: Yakalayın lan!

0: En ufak numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik, aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şu mendifere bakar gibi! Hadi, çabuk, çabuk!
2: Yaşa kız, yaman mısın?
3: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi!
2: Yani, senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül, hem de iş ortağımsın! Bağlayın şu sersemi de, hesaplaşırız sonra!

0: Bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak. Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
3: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Yürürüm!
3: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlun! Ben milletler arası iş görürüm! İkinci reisiyim bir şebekenin! Yakında reisi olacağım! Sen de benim kraliçem olacaksın!
3: Desene kel başa şimşirtarak olacağım!
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk!
2: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
2: Ama sebep yok!
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
2: Hayır, olamaz!
4: Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
3: Ey yana mey, toparlanın gacalar bitti.

0: var bu arazide öyle?
1: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim.
0: Onu hemen öldür. Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmam mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Hadi, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

0: Go.
1: Hey, durma kolum, nereye?

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git! Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz! Durma Mahsen'e git, hadi!

0: Kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.

0: Her şeyi itiraf ettin mi?
1: Bundan sana ne memdur?
0: Cam göz basıldı. Fosforlu Cebriye adında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
2: Fosforlu Cebriye ha? Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın.
0: Deli misin be?
2: Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam... ...bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi?
0: Böyle palavralara karnım tok.
2: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
0: Ne istersen veririm.
2: Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
0: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
3: Polis meyhaneyi bastı.
4: Gizli geçitte kaçalım.
0: Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
2: 100.000 kağıt. Hadi sen gazla evladım.
4: Buradalar. Çözün şunları.

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıp Yoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli Nüveyra eşek cennetini boylamamış. O Memduh olacak kırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin. 32 dişine imzamı atmazsan bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
0: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın tahterevalliye. Ama 4 kitap 4 peygamber şahidim olsun ki bir fırılda çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı.
1: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi platisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı hoşafından.
0: Yuf be, kaçmasam dövecek.
1: Tabii döveceğim, ne sandın Kıtıp Yoz bozması?
0: Hoşafıma gitti bu dayak dalgası.
1: Nedenmiş?
0: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
1: Sen aşkı bırak da adam ol.
0: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Meliketül Leyla.
3: Necla, namı diğer Fosforlu Cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
1: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya,

0: Necla Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu kıtıpıyoruz? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Birbiri berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
0: Doğru söyle Camgöz. Yalan şef. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Çevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşinde sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim, beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini.
3: Peki, bu işte benim avantam ne olacak?
0: Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et.
2: 100.000 liraya anlaştık ya.
3: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
0: Hadi tamam, bitir bu işi.
3: Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Merhaba fosforlu cevriye.
1: Demek sen de onlarla birliktin.
0: Nasıl kabul edersen et.
1: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
0: Şimdi?
1: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
0: Kızmak sana çok yakışıyor.
1: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
0: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
1: Dur! Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
0: Fosforlum, bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
1: Kıtıp yoz, sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
0: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
1: Ne söylediğini farkında mısın?
0: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum, ne bunak.
1: Yani?
0: Yanisi kânisi, benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
1: Dur!
0: Acelem var fosforlum.
1: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
0: Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer. Mori.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Sen o serseriyi seviyorsun abla.
16: Bir hırsızım.
15: Gönül bu abla.
16: Aynı şeyi o da söylemişti.
15: Sevmesen ağlamazdın.
16: Nasıl yapar bu hırsızlığı? Düşün Perihan, hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana, inanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
15: Seviyorsun abla, kendinden saklama.
16: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
17: Bunu size getirdiler.
16: Ne o?
17: Resmi bir zarf.
16: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri...

0: büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
1: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
2: Bir de bunu verdiler.
0: Bir askıntı bir fosforlu cevriyeyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıpıyoruz mu? Nerede?
2: Su kenarında.
0: Çetin!

0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Ufak'ta programından sevgiler.
0: Ela'yla sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine her zaman olduğu gibi sizin için çok güzel iki tane tarif belirledi. Neydi onlar Ela'cığım?
1: Almut.
0: Evet.
1: Lu tatlı.
0: Evet.
1: Bir de limonlu kurabiye.
0: Evet, çok güzel limonlu kurabiyemiz ve armut tatlımız var. Güzel böyle meyveli bir tatlı ve çok sağlıklı bir versiyonu olacak. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimizde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tatlımıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, armut tatlımız için ben de burada çok heyecanla bekliyorum nasıl yapacağız.
1: Evet.
0: Sen bize malzemeyi sayar mısın önce, neler vardı?
1: Armut, Hindistan cevizi,
0: ya,
1: bal, hüsmerol, talçın. Bir de
0: Antep fıstığımız vardı. Evet, bu çok fit bir tatlı aslında. İçerisine şeker kullanmadan yapacağımız bir alternatifti. Şimdi önce armutu fırına göndermeden önce ne yapıyoruz? Bir sos yapıyorum üzerine.
1: Anne, fit brownie gibi.
0: Aynen öyle Ela'cığım. Hindistan cevizi yanı erittik bemari usulü. İçerisine birazcık tarçın ekleyeceğim. Ve onları karıştıracağız hemen. İsteyenler buna böyle toz zencefil de ekleyebilirler. Çok yakışıyor. Şimdi bunu bu yağın içerisine şey yapacağım. Tarçını şöyle karıştır tabii ki.
1: Aa, tarçın da kakao gibi, doğru
0: değil mi? Evet, evet, aynen öyle.
1: Tarçın bir çay düğü gibi.
0: Evet, güzel oldu mu sence? Şimdi bu çok basit zaten. Alayım mı bir tane? Oldu zaten.
1: Bunu tarçın ve insan cevizi yağını anne?
0: Onları sos yaparken kullanacağız. Bak şimdi. Aa, burada tamam. Gördüğümüz sosu böyle armut tatlısının üzerine şöyle güzelce gezdireceğiz.
1: Basitmiş. Çok ben yapabilir basit. Miyim?
0: Evinde Hindistan cevizi yağı olmayanlar...
1: Anne, Gülçen ben acaba yapabilir miydim?
0: Diğerini sen yap bakalım. Evinde Hindistan cevizi yağı olmayanlar bunu böyle az miktarda tereyağıyla da yapabilirler. Koyabilirsin bir tane. Buna da ekleyelim. Dediğim gibi toz zencefille, tarçınla çok da lezzetlendirmiş olabilirsiniz. Sonra fırında veya air fryer'da yine aynı şekilde pişirebilirsiniz. Aşağı yukarı bir yarım saat pişmesi yeterli olacak. Onu da dökelim Ela'cığım. Evet, şöyle güzelce etrafında yaydık. Sonra bu piştikten sonra güzel bir ona şey, o kreması, yani normalde krema kullanıyorlar elbette ama biz burada o kremayı daha sağlıklı bir forma getirdik. Onu da şöyle güzelce sürdük.
1: Bunu da mı yapıyorlar?
0: Bu kadar. Evet, bu kadar da basit aslında yapılma şekli.
1: Bunları ne yapacağız?
0: Şimdi normalde bunu fırına gönderiyoruz ama biz bunun zaten hali hazırda pişmişini. Ben sizin için ya önceden pişirmiştim ki sosu hazırlarken de sunumu görebilmemiz adına onu hemen gösterelim. Şimdi şöyle ki piştikten sonra da böyle bir kıvam oluyor. Yumuşak böyle bir kıvamda olmuş oluyor. Bakabilirsin tabii ki de. O yüzden bir yandan da sosumuzu hazırlayalım. Ela'cığım bana süzme yoğurdumuzu getirir misin? Süzme yoğurdu getirir misin?
1: Süzme yoğurdu.
0: Evet, süzme yoğurdun biliyorsunuz proteinden de çok zengin bir kaynak. Evet, bu da krema.

0: olsun diye. Süzme yoğurt kullandık.
1: Ben yapabilir miyim acaba?
0: Tabii yapabilirsin. Sen bunu al bakalım.
1: İlk önce azıcık şöyle...
0: Karıştır güzel, hiçbir şey olmaz. Evet. Ben şimdi içerisine sana birazcık şöyle geleceğim. Şimdi bal ekleyeceğim içerisine.
1: Bal ekle.
0: Evet, bunu balla tatlandırıyoruz.
1: Aa, biz bir de balı kuarkla yapmıştık.
0: Evet, sen bütün tarifleri ne kadar güzel hatırlıyorsun ya. Şimdi güzelce onu karıştır bakalım. Balla tatlandırabilirsiniz, elma suyu konsantresi burada kullanabilirsiniz. Hani önemli olan burada bir pekmez bile olur. Çünkü pişmeyen bir tarif zaten sos anlamında. Ama armutlar böyle güzel bir kıvam alıyor. Sonra bunu... Yaptın mı Ela'cığım soslarımızı?
1: Yaptım.
0: Ela'cığımın yaptığı gibi böyle bakın çok güzel bir
1: koklayabilir
0: sos oluyor.
1: Koklayabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Nasıl? Güzel koktu.
0: Güzel koktu değil mi?
1: Bayağı iyi kokuyor ama en
0: evet.
1: Çok bal koktu.
0: Şimdi bunu da böyle armut tatlımızın
1: ona
0: ortasına evet yerleştiriyoruz. Sen de oradan bize şey getirirsin Antep fıstıklarını.
1: Anne ben sunsam şöyle yersem evet. Ben olur mu?
0: Şöyle bu yermiyoruz ben... bu kadar. Yaymamıza gerek olmuyor. Üzerine böyle koyuyoruz keserken de bunu rahatlıkla
1: bunu
0: yiyorlar.
1: Miyim artık?
0: Şimdi o yoğurdun üzerine bunu böyle minicik böyle serpeceğiz. Ben bir örnek göstereyim mi sana bak şöyle.
1: Basit.
0: Şöyle
1: ben
0: dökebilirsin. Dök güzelce. Bu tatlımızda böyle çok da hani şeker tadını biraz daha yoğun arayanlar bu kıvamdayken üzerine birazcık daha böyle biraz bal gezdirirlerse daha tatlı bir aromaya da sahip olmuş olabilirler. Böyle çok lezzetli, çok da sağlıklı, çok da fit bir tatlımız olmuş oldu. El ağacında süslemelerimizi bitirdiğine göre yeter bence çok güzel görünüyor.
1: Bitirdim.
0: O halde biz şimdi bu tatlımızı yapmış olduk. Dolaba kaldıralım. Diğer tarif için yeniden burada buluşalım.
1: Dedim kurabiyemize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım çok güzel. Senin bugün giydiğin elbisenin renginde böyle çok güzel bir limonlu kurabiye yapacağız bugün.
1: Evet.
0: Ela'cığım sizler için malzemeleri saysın bence önce.
1: Hindistan cevizi, yumurta, elma suyu konsantresi, limon kabuğu.
0: Evet çok güzel. Çok da böyle 4 tane malzemeyle yapılan tamamen glutensiz çok lezzetli bir tarif yapacağız şimdi. Önce ne yapalım Ela'cığım? Yumurtalarımızı bu kaba koyalım ve güzelce bir çırpalım olur mu? Ekle bakalım. Dökebilirsin ikisini içerisine. 2 yumurta kullanıyoruz bu tarifte.
1: İkisi de beyaz mı?
0: Evet hem sarı hem beyaz var. Çırpabilirsin bir tane. O sırada ben de yavaş yavaş eldivenlerimi de giyeyim bir yandan da. Bunu böyle yoğuracağız. Çok lezzetli bir tarif haline gelecek. Çırp bakalım Ela. Çırp hemen hızlanalım birazcık onları çırparken. Yardım etmemi ister misin?
1: Hayır. Ben kolaylaşsın diye öyle bastım.
0: Ha tamam iyi yapmışsın ya. Biliyorsun bütün kurabiye tariflerinde ne oluyor zaten? Mutlaka bir yumurta oluyoruz. Yumurta eklemeye çalışıyoruz. Bugün un olarak da Hindistan cevizi kullandığımız için böyle çok yoğun bir un da olmuş olmayacak aslında. Çok daha böyle tatlı bir tat arayanlar belki içerisinde biraz daha elma suyunun miktarını artırıp azaltabilirler kendi keyiflerine göre. Burada ortalama 4 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Eda çırpmaya devam ederken ben şöyle onun bir ölçümünü yapalım. 3, evet 4 tane 4 kaşık gibi eklemiş olduk. Çok da tatlı olacak. Ben çırpayım ister misin birazcık?
1: Yok, ben çırpmak için.
0: Tamam ekleyelim. Çırp şöyle güzel bir çırp bakalım
1: kokusu
0: ya.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel oldu değil mi? Şimdi ona yavaş yavaş böyle kontrollü bir şekilde de ne ekleyeceğiz? Kontrollü ekledim ki neden diye sorarsan Ela. Çünkü bazen şey olabiliyor.
1: Evet ben de
0: onlar da kıvam ayarlamak zor olabiliyor. Ona
1: ben
0: bakacağım şimdi. Ben şöyle sana yavaş yavaş ekliyorum. Sen çırpmaya
1: hepsini
0: devam et.
1: Hepsini koyuyorsun gibi ama.
0: Çırp bakalım birazcık. Biraz ağırlaşabilir.
1: Ay bana zorlaştı.
0: Evet birazcık zorlaşmış olabilir.
1: Ama bir şey olmaz.
0: Limon
1: ben yine de kayış
0: ekleyelim. Bunu böyle hani farklı aroma olsun derseniz portakal kabuğu rendesiyle de yapabilirsiniz. Hiç buna limon da koymayıp tamamen tarifi böyle de yapabilirsiniz. Belki içerisine biraz ceviz, fındık ekleyip de tarife farklı bir alternatif de koyabilirsiniz. Böyle birazcık limonlarımızdan da ekledik. Ekleyelim bakalım. Bana ben biraz alabilir miyim?
1: Yok.
0: Bu kısım sana birazcık belki zor olabilir.
1: Yok, zor gelir mi?
0: Şöyle yapacağım çünkü artık geri kalanını birazcık kaşıkla yapmaya çalışalım. Kaşıkla kıvamına birlikte bakarız tamam mı? Sen istersen
1: Yok, ben
0: bana...
1: de yapabilirim.
0: Tabii ki yapabilirsin.
1: Benim gibi karıştırsın.
0: Tamam. Sen bana Hindistan cevizinden biraz daha ekler misin içerisine?
1: Ama kaşıkla eklemem.
0: Normal ekle. Ekle
1: tamam,
0: ben buradan hepsini. Bakacağım. Bence hepsi ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Şöyle yapalım. Evet, çok güzel. Burada tam 2 su bardağı kadar Hindistan cevizimiz vardı. Şöyle karıştırayım. Yuvarlama kısmında istersen sana şey yapabilirim belki.
1: Ne?
0: Görürsün sen nasıl yuvarlandı.

0: yağlı. Belki sen de destek olursun bana. Ne dersin?
1: Ben de mi yuvarlayacağım?
0: Evet, sen de yuvarlayabilirsin. Olmaz
1: yapışkan
0: mı?
1: Yapışkan olmaz mı?
0: Bakalım şimdi kıvamına yapışkan olmuş mu diye. Şöyle
1: sen
0: bir
1: eldivenle dokunsana.
0: Dokunayım.
1: Çok yapışacak mı?
0: Bak oluyor. Gördün mü? Şekillenmeye başlamış.
1: Çok yapışmadı.
0: Evet, çok yapışmadı.
1: Çok yapışmadı.
0: Bence sadece kıvamı zaten gerçekten de tuttu. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Fırın kabımızı alalım buradan.
1: Hı hı. Yuvarlayabilir miyim?
0: Dene bakalım bir. Al bakalım.
1: Tamam.
0: Al bakalım, yuvarlayabiliyor musun? Al böyle güzelce böyle bir şey al. Yuvarlak al. Bak şöyle, ben sana vereyim mi? Bak ya, böyle benim yaptığım gibi şöyle.
1: Şu kadar mı?
0: Evet, yuvarlayabilirsin. Tepsimize ekleyelim. Böyle şey, güzel kokulu. Gerçekten de böyle özellikle kahve yanında atıştırmalık olarak da çok güzel bir alternatif. Çocukların beslenme çantasına okuldan geldiklerinde sütün yanına ekleyebilecekleri bir şey. Yapmışsın işte, çok güzel olmuş. Bence gayet güzel görünüyor. Üzerine ben tekrar böyle yumurta falan da sürmeyeceğim. Böyle olduğu gibi bunu burada yuvarlayacağız. Fırında hemen pişiyor. Çok hızlı pişiyor bu arada. Biraz kontrollü pişirmekte fayda var. Hani ortalama hemen 10 dakika içerisinde pişmeye başlamıştı. Çok uzun kalırsa bu sefer de hızlı yanmaya başlar. O kıvamı sadece beklemek için biraz başında duralım. Elo şimdi buralara biraz gelmiş. Şunun üzerinden geçelim. Güzel yapıyorsun ama. Sevdin mi? Kokusu falan çok güzel oluyor ya. Limonlu kurabiye, limonlu kek sevenlerin böyle seveceği bir opsiyon aslında.
1: Aa, çok güzel koktu.
0: Evet,
1: limonlu
0: evet.
1: Kek gibi.
0: Hoşuna gitti. Ya, tanesi de böyle bir adeti aşağı yukarı işte 20-30 kalori civarında bir şeye dönüşmüş oluyor. Hani o yüzden çok kalorili bir şey de değil. Bence sevecekleri bir alternatif olabilir. Sen Ela'cığım böyle limonlu keki daha çok seviyorsun, kurabiyeyi mi mesela?
1: Limon.
0: Limonlu keki mi, kurabiyeyi mi?
1: Limonlu kek.
0: Peki, sen Ela da keki çok seviyor limonlu yaptığımızda.
1: Çünkü aynı kokular var.
0: Değil mi? Böyle kokuyor. Çünkü limon kabuğu çok güzel bir aroma verir aslında. Limonlu kabuğunun da aslında faydaları var zaten. Bu anlamda sağlık faydası olan da şeyler bunlar.
1: Tam bir
0: hem de öyle gluten hassasiyetiniz varsa yerken sizi hiç zorlamıyor. O bakımdan da çok güzel. Biraz döktük Ela, ne diyorsun? Senin tepsiye koyduklarının şekilleri de tatlış olmuş. Üzerinden tekrar geçmemiz gerekebilir. Şöyle yuvarlamış olduk.
1: Seninkini de belki bulabilir.
0: Evet, ben bu sonucuyu da yapıyorum. Şimdi seni hemen elini yıkamaya göndereceğim. Ben onları fırına götürürken sen de ellerini yıkarsın dediğim gibi. Hem bazıların şekillerini düzeltirim tekrardan.
1: Ay, pişmiş kek gibi.
0: Pişmiş kek gibi koktu değil mi? Limonun kokusu gerçekten çok lezzetli oluyor. Böylece bunları şimdi fırına götüreceğim. Dediğim gibi 180 derece ya da 160 derece gibi bir ayar da olabilir. 10 dakikayı çok fazla geçmesin. Bunu hemen biz fırına götürelim. O halde sunumlarda tekrardan buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet Ela'cığım, tariflerimiz hazır. Özellikle limonlu kurabiye gerçekten çok güzel kokuyor. Limon kokusu her yerde şu an. Ama benim yine de favori tatlım burada armut tatlısıydı. İlk
1: benim
0: tarifimizde...
1: de favori limonlu kurabiye.
0: Tabii ki limonlu kurabiye. İlk tarifimizde biliyorsunuz armut tatlısı yapmıştık. Hı-hı. Armut tatlımızı şöyle, özellikle biz sağlıklı bir tatlı yapın dediğimiz zaman hep diyoruz ki bu ya bir sütlü tatlı olsun ya meyveli bir tatlı olsun diyoruz. İşte o meyveli bir tatlının en güzel alternatifi böyle armut tatlısı, ayva tatlısı, elma tatlısı gibi olabilir. Bu yaptığımız formülü aynı şekilde elma ya da ayvaya da uyarlayabilirsiniz. Çok da sağlıklı, çok da lezzetli bir alternatif oldu. Çok yoğun bir krema kullanmak yerine burada bir süzme yoğurtla balı kullanmıştık değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Bazen burada kremalar, yoğun soslar da olabiliyor ama hiç ona ihtiyacımız yok. Hindistan cevizi yağıyla aromalandırmıştık.
1: Hani sen bunu... Bunu sen fırına mı koymuştun?
0: Evet, bunu fırına koymuştum. Fırında birazcık pişirmiştik. Böyle yumuşaması yeterli bu arada.
1: Bunu da fırında pişirmiştik.
0: Onu da fırında pişirmiştik bir tane. Üzeri kızarana kadar böylece böyle sağlıklı bir tatlı yaptık.
1: Ama bunlar aynı anda mı çıktılar?
0: Aynı anda çıkmadı. Önce armutu pişirmiştik. Ondan sonra onu fırına kurabiyelerimizi göndermiştik.
1: Yok,
0: buna böyle şey de ekli, ceviz rendesi de ekleyebilirsiniz bu arada.
1: İlk önce armut çıktı, sonra...
0: Evet, sonra da limonlu kurabiyemiz çıkmıştı. Aynen öyle. Böylece iki tane de güzel tatlı alternatif ortaya çıkmış oldu. Bu gerçekten sunumuyla, lezzetiyle harika bir tatlı olmuş oldu. Kurabiye gelirsek Ela'cığım, senin favori tatlına.
1: Evet.
0: Ona ne yapmıştık?
1: Şunu alalım.
0: Ona ne koymuştuk? Hindistan cevizi koymuştuk.
1: Hindistan cevizi.
0: Yumurta koymuştuk.
1: Yumurta.
0: Elma suyu, konsantremiz vardı, doğru mu?
1: Evet.
0: Tatlarını ondan almış ve tabii ki limon kabuğu rendesi eklemiştik.
1: Anne.
0: Efendim
1: ve
0: bir tane.
1: Ve çok güzel kokmuştu.
0: Ve çok güzel kokmuştu.
1: Ben şunu denemek istiyorum.
0: Hangisini denemek istersen tabii ki deneyebilirsin.
1: Şunu
0: o halde evet onu deneyebilirsin elbette. Ela'nın gözüne ilişen o oldu. Kurabiyemiz. Bugün Ela kurabiyelerine özel sarı bir ton seçmişti zaten kurabiye
1: anne,
0: yapacağımız
1: koydum.
0: İçin.
1: Niye
0: koydum.
1: Mi?
0: Evet
1: ama
0: Ela çok heyecanlı görünüyor.
1: Kendi.
0: Bence böyle minik bir ısırarak yiyebilirsin gibi
1: tamam.
0: geldi bana. Kesmeye gerek olmayacakmış gibi. Bakalım Ela'cığım bunu beğenecek mi? Şimdi bakayım ben de merak ettim beğenecek misin?
1: Beğendim.
0: Beğendin değil mi? Çok güzel oldu. Hem de glutensiz yani sindirimi kolay, rahatsızlık hissi vermeyen, hani çok rahat tüketebiliriz bir alternatif olmuş oldu aslında. Çocukların da sağlıkla yiyebileceği bir opsiyondu bence. İçerisinde farklı meyve kabuklarıyla bunu yine aromalandırabilirsiniz diye konuşmuştuk. Sen de bence sevdin Ela, ne dersin? Geçen notu aldım, böyle sütle falan çok güzel olmaz mı ara önlerde?
1: Çok güzel.
0: Evet, Ela çok beğendi. O halde sizler de mutlaka bu tariflerimizi bence denesinler değil mi Ela?
1: Evet.
0: Evet, sen de beğendin. O halde Ela'cığım biz ne diyorduk?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Kartal. 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim, kendi yarattığım oyunları oynamak, video oyunları oynamak, basketbol oynamak, futbol maçları izlemek ve arkadaşlarımla sohbet etmek. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum, aslen Kastamonluyum. İlgilendiğim sporlar basketbol ve futbol. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhabalar, adım Sibel Aydoğan, 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda okuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Ali. Yarışmada İstanbul'dan katılıyorum. Severek takip ettiğim bu yarışmanın çocuk versiyonunun çıktığını görünce hemen gidip başvuru yaptım. Başvurumda alındı. Buna çok sevindim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepimizin güzel bir anı olup eğleneceğini düşünüyorum.
4: Merhaba, ben Defne Sarı. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 6. sınıfa başlayacağım. Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ali'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Sibel, üçüncü masamızda Defne ve dördüncü masamızda Kartal var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Heyecanlar gitme. Alkışlamak istiyoruz. Alkışlayalım. Hadi bir heyecan gitsin. Heyecanlar gitti artık arkadaşlar diye düşünüyorum. Ali'cim seninle başlayalım, seni tanıyalım.
7: Merhaba, ben Ali. Altıncı sınıfım. Hobilerim basketbol oynamak, bisiklete binmeyi seviyorum. Onun harici bu yarışmayı da severek izliyorum.
0: Sen taklitlerinle ünlüsün aslında diyebiliyorum. Öyle evet. Bir not aldım. Doğru mu?
7: Evet.
0: Peki ileride basketbolcu olmak istiyorsun.
7: Evet, ileride basketbolcu.
0: Ama böyle taklit yapan bir basketbolcu mu olacaksın acaba?
7: Evet.
0: Nasıl taklitler yapıyorsun Ali'cim? Biraz bahseder
7: yani,
0: misin?
7: Yani komik bulduğum repliklerin taklitlerini yapıyorum. Hı-hı.
0: Böyle anlık peki doğaçlama taklitler yapabilir
7: anlık,
0: misin?
7: Evet. Yani anlık gelirse o an doğaçlama taklitleri.
0: Şu anda gelir mi acaba?
7: Şu anda bilmiyorum, belki bu yarışma içerisinde gelebilir.
0: Gelir, o zaman bir düşünelim bakalım. Gelirse evet. Mutlaka senden bugün bir taklit performansı bekliyorum. Hoş geldin.
7: Tabii.
0: Teşekkür ederiz. Sibel'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Çok güzel gözüküyorsun.
8: Teşekkür ederim. Ben Sibel Aydoğan. Malatyalıyım. 6. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında müzik dinlemek, kitap okumak, el işleriyle uğraşmak ve mutfakla aram iyidir. İşte tatlılar yaparım. Brownie, kurabiye, mozaik pasta, sufle gibi.
0: Çok güzel. Aynı zamanda el işleriyle de aran iyiymiş değil mi?
8: Evet.
0: Az önce kuliste bir sohbet etme fırsatı yakaladık hep beraber arkadaşlar. Orada anlatıyordun el işi çantalar mı hazırlıyorsun?
8: Evet.
0: Neler yapıyorsun?
8: Mesela parmak yünden bir çanta hazırladım. Hı-hı. Bandana yapmıştım ve boyunluk yapmıştım.
0: Yani kendi kendine tasarımlar yapıyorsun diyebiliriz.
8: Evet.
0: Şahanesin, sen de hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Gelecekteki hayalim ise üniversitede bir akademisyen olmak.
0: Harikasın. Umarım hayallerin gerçek olur Sibel'cim. Seni de alkışlamak istiyorum. Defne'cim hoş geldin. Sen de çok güzel gözüküyorsun.
9: Teşekkürler. Ben Defne Sarı. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da yaşıyorum. Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Aynı zamanda tatlı yapmayı da seviyorum. Bu tür yarışmaları ben çok severek takip ediyordum. Şu an burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yarışmacı arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum.
0: Defne'cim biz de sana başarılar diliyoruz ama sen aynı zamanda piyano çalıyorsun, masa tenisi oynuyorsun değil mi? Bir sürü şey var. Az önce
9: evet.
0: Arkadaşlarımıza dedi ki Ali kuliste, sen dedi tek başına bir öğretmenler odası gibisin dedi. Bu terimi de galiba Ali sen mi buldun?
9: Evet.
0: Bu, yani ben ilk defa duyuyorum bunu, tek başına ne demek bu? Yani sen çok yeteneklisin, çok yönlüsün demek mi?
9: Evet, onun gibi.
0: O zaman kutluyoruz Defne'cim seni de. İyi ki geldin ve Kartal hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
5: Benim adım Kartal, soyadım Şen. 6. sınıfa geçtim. Aslen Kastamonluyum, Beşiktaş'ı tutuyorum. Başka akşamları arkadaşlarımla çardaklarda satranç oynamayı seviyorum. Başka bilgisayar oyunlarına odaklıyım. Kendi projelerimi yapıyorum.
0: Galiba bu alanda ilerleyeceksin değil mi?
5: Kendi bu alanda ilerlemeyi
0: düşünüyorum. Sen kod yazıyorum demiştin Kartalcığım. Evet, Scratch zor gibi, değil mi?
5: Yani Scratch aslında o kadar da zor bir platform değil. Hazır bloklar var, blokları yerleştirdiğinde oluyor. Asıl zor olan Python.
0: Hiç hakim olmadığım çok uzak konular bunlar. Ama ben bir şey duydum, onu söyleyeceğim. Kartal Bebek diye bir şey varmış bir arama motoruna yazdığımızda.
5: Beşiktaş'ta doğduğum için, bir de 19 Mart'ta doğduğum için yazılışı 1903 diye gözüküyor.
0: Evet.
5: İnternette işte Türkiye'nin en Beşiktaşlısı diye adım geçiyor.
0: Sen şu anda Türkiye'nin en Beşiktaşlı bebeğiydin ve öyle büyüdün mü? Teşekkür ediyoruz. Seni de alkışlıyoruz. Bir şey söylüyordun Kartal'cığım.
5: Bir de kardeşim de 19 Mart'ta doğdu.
0: Aa, o da 19 Mart'ta doğdu.
5: Aynı tarihte doğdu.
0: Kardeşin de buradaydı. O da çok sevimli. Nasıl, aranız iyi mi bu arada?
5: Yani arada tartışıyoruz.
0: Öyle olur canım. Ben de kardeşimle arada oluyor. Onlar tatlı tartışmalar.
5: Arada da birlikte oturuyoruz, bir şeyler izliyoruz ya da oyun oynuyoruz. Doktorculuk falan yapıyoruz.
0: Aa, çok güzel. Peki hazır mıyız arkadaşlar?
5: Hazırız.
0: Başlayalım mı? Evet. Ya, duyamıyorum hiç sizi ben.
5: Başlayalım.
0: Efendim?
6: Başlayalım.
0: Tamam, o zaman başlayalım. Ali için gelsin harf tablomuz.
7: Ali'nin A'sı.
0: Ali'nin A'sı 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Pembeye çalan beyaz tüyleriyle ve alt gagasındaki kesesiyle bilinen bir kuştur. Süremiz başladı.
7: Pelikan.
0: Korkmadan söyle.
7: Pelikan.
0: Pelikan mı doğru cevabımız, görelim. Bravo Ali, süpersin. Görselimiz de var Pelikan'ın arkadaşlar. Ali, böyle başta bir şey oldun ama.
7: Evet.
0: Niye, o heyecandan mı oldu?
7: Evet, bir heyecandan bir de düşünme.
0: Düşündün ama harfleri doğru cevabı oturttum. Buldun. Kutluyorum seni. Sibel'cim, senin için geliyor harf tablomuz. Görelim bakalım.
6: Annem Serpil'in ve Sibel'in S'si.
0: Serpil Hanım ve Sibel Hanım'ın S'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Elle sürülen hafif küçük çocuk arabasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Defne.
1: Puset.
0: Doğru cevabımız. Puset mi görelim? Bravo Defne. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
1: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Mayhoş veya tatlı olan tek ve sert çekirdekli sulu yemiştir. Süremiz başladı.
1: Erik. Erik.
0: Bu hızlı cevapla eminsin galiba Defne'cim değil mi?
1: Evet.
0: Acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo, süpersin. Kartalcığım hazırsan senin için gelecek harf tablomuz ama Eri'yi de görüyoruz. Arkadaşlar meyvelerle aranız nasıl, sever miyiz?
2: Güzel.
0: Sever misin Kartal?
3: Elma, muz.
0: Elma, muz diğerlerini sevmez misin?
3: Ya portakal, mandalina da yerim ama öyle çok erik falan çok sevmem ben.
0: Tamam peki, o zaman seni sevmediğim bir meyveden geldi ama ben çok severim. O zaman benim için gelmiş olsun. Ve harf tablomuz da senin için geliyor.
3: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 40 puan değerinde ve hikayelerden geliyor. Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli ve güldürücü hikayelerdir. Süremiz başladı.
3: Fıkra. Olabilir mi?
0: Olabilir mi acaba? Emin miyiz?
3: Eminim, fıkra.
0: Görelim bakalım, fıkra mı cevabımız? Bravo Kartal, süpersin arkadaşlar. İlk 4 sorumuz bitti. Ben şimdi bir kumbaramızda kaç puan birikmiş onu görmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 170 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 2330. Kutluyorum sizi. Ali için geliyor tablomuz.
4: Babam Fikret'in F'si.
0: Fikret Bey'in F'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor. Yerinde Dur, İzabel, Bilmem Mi adlı parçaları söyleyen şarkıcıdır. Süremiz başladı.
4: Sefo.
0: 30 puan. Acaba Sefo cevabı ile kumbaramızı ekler miyiz görelim? Bravo Ali. Arkadaşlar biz bu aralar çok dinliyoruz. Öncesinde de burada dans ediyoruz. Sizlerle de ettik biliyorsunuz. Hı. Galiba çok popüler değil mi
3: Yerinde
0: Sefo?
3: Dur şarkısını ben çok dinlerim. Seviyorum o şarkısını.
0: Biraz önce dinledik aynen. Seviyorsunuz bu şarkıyı. Buradan Sefo'ya da sevgilerimizi iletelim o zaman. Ve Sibel'le devam edelim. Harf tablomuz Sibel için geliyor.
5: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisidir. Süremiz başladı.
5: Pijama.
0: Görelim doğru mu cevabımız? Bravo Sibel. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Defne için geliyor harf tablomuz.
1: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 60 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Anlatımı tamamlanamamış cümlelerin sonunda bulunan işarettir. Süremiz başladı.
1: 3 nokta.
0: Bu cevapla acaba Defne kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Harikasınız. Kartal için geliyor harf tablomuz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor. Çimenlerle kaplı geniş alanda küçük bir topla yapılan spordur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Sibel.
5: Golf.
0: Acaba doğru cevabımız golf mü? Kartal ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim? Süpersiniz. Ve Ali için geliyor harf tablomuz.
4: Nanenin N'si.
0: Nanenin N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Gizli ve kurnazca kötülük yapan kimseler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Olur. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikir yok şu an. Bildik mi acaba Defne?
1: Sinsi.
0: Doğru cevabımız sinsi ise kumbaramıza 20 puan ekliyor muyuz görelim. Bravo, süpersiniz. Kaldı son 3 soru arkadaşlar. Nasıl, heyecan var mı? Gitti mi biraz Sibel'cim?
1: Evet.
0: Sibel için geliyor Arif ablamız.
1: Balığın B'si.
0: Balığın B'si 60 puan değerinde ve plaka kodlarından geliyor. İzmir ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. Doğru cevabımız görelim. Bravo Sibel. Defne için geliyor harf tablomuz. Arkadaşlar son iki sorumuz kaldı ve son iki harfimiz. Hangisini seçeceksin Defne?
1: Renkin R'si.
0: Rengin R'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Bir konutun bedel karşılığında sahibinden başkasına verilmesidir. Süremiz başladı.
1: Kira olabilir mi acaba?
0: Ne olabilir mi? Duyamadım.
1: Kira olabilir mi acaba?
0: Olabilir mi? Emin miyiz?
1: Pek emin değilim aslında.
0: Ne diyorsun? Son kararın kira mı?
1: Sanırım.
0: Tamam, bir görelim bakalım kira mı? Bravo Defne. Defneciğim, bir böyle emin olamadık ama değil mi? Sonra aslında aklına gelmişti.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum seni de ve ısınma turumuzun son harfine geldik, Kartal için.
2: Ümit'in Ü'sü.
0: Ümit'in Ü'sü 60 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Defne?
1: Zatüre.
0: Doğru cevabımız zatüre mi görelim? Arkadaşlar hızlı bir tur geçirdik değil mi?
3: Evet.
0: Nasıldı bu tur Ali'ciğim?
3: Hızlıydı ve yani
0: sorular nasıldı? Geçti.
3: Sorular da güzeldi. Ekip olarak hepsini bildik.
0: Bravo size.
4: Sondaki soruyu ben hiç bilmiyordum. Yeni öğrendim.
0: Zatüreyi mi? Hiç de bilme Kartal'cığım, hiçbirimiz bilmeyelim bu hastalığı. Sibel'cim nasıldı senin için?
5: Bence ekip çok iyiydi, çok sağlamdı. Sorular da bence çok güzeldi.
0: Defne'cim?
1: Bence de ekibimiz çok iyiydi ve sorular da bence çok güzeldi.
0: Kartal'cığım son soru hariç değil
4: bence
0: mi?
4: Bence güzel bir ekip. Yani puan topladık bu sefer.
0: Harika bir ekipsiniz arkadaşlar, alkışlıyorum sizi. Ve merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramıza 510 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1990. Kutluyorum sizi. İkinci tura geçmeye hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Hazırız. Duyamadım.
4: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bir süper kumbaranın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazırız değil mi?
4: Hazırız.
0: Çok güçlüsünüz, çok belli hazır oldunuz. O zaman Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Ablam Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor. Bir kimseye özel olarak verilen iş anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Ne olabilir? Var mı bir fikir, açayım mı bir kutu?
3: Fikir yok gibi.
0: Fikir yok gibi. Tamam, bir kutu açalım. Defne?
1: Görev, vazife.

0: ise?
1: Cevabımız doğru ise eğer kumbaramıza 80 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Bravo Defne, Ali ve Defne'nin ortak çalışması. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Sibel için geliyor harf tablomuz.
2: Dedem Şefik'in Ş'si.
1: Şefik Bey'in Ş'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gün batımından sonra biriyle karşılaşınca ya da bir yerden ayrılırken kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
2: İyi akşamlar.
1: Der misin, çok kullanır mısın?
2: Evet derim.
1: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo Sibel. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Defne için geliyor harf tablomuz.
0: Cemre'nin C'si.
1: Cemre'nin C'si 80 puan değerinde ve bilim insanlarından geliyor. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanıdır. Süremiz başladı.
0: Aziz Sancar.
1: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Defne acaba bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan ekler mi, görelim. Bravo Defne, süpersin. Aziz Sancar'ın görseli var arkadaşlar. Aynı zamanda ben size kendisiyle ilgili bir bilgi de vermek istiyorum. Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Aziz Sancar oluşturduğu makaleler ve yayınladığı kitaplarla eşine az rastlanır bir başarıya ulaşmıştır. Biz de kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve alkışlıyoruz. Ve Kartal için geliyor harf tablomuz.
3: Kardeşim Hilal'in H'si.
1: Hilal'in H'si 90 puan değerinde ve eğitimden geliyor. Derslerde yazı yazmak, içerik göstermek için kullanılan dokunmatik aracın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
3: Akıllı tahta.
1: Kartal'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz, görelim. Bravo Kartal. Şahane gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Ben şimdi merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? Ali'den bir tahmin alalım.
4: Bence 1000 ya da 1000 puan civarı birikmiş.
1: 1000, Sibel?
2: 950 olmuş.
1: 950, Defne?
0: 800 civarında olabilir.
1: 800 civarı, Kartal?
5: Bence 840.
1: 840. Falan. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda, evet Kartal seviniyorsun çünkü yaklaştı.
5: 10 puan sadece. 800,
1: evet sadece 10 puan fark var. 850 puanımız var ve hedefimize kalan puanımızsa 1650, sizi kutluyorum. Ve Ali ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
4: Beyza teyzem ve Yeşim teyzemin T'si.
1: T harfi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yurduna, milletine büyük bir tutkuyla bağlı olan, bu uğurda her türlü özveriye katlanan kişidir. Süremiz başladı.
4: Milletsever.
1: Milletsever. Görelim bakalım milletsever mi cevabımız? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Defne?
0: Vatansever.
1: Acaba doğru cevabımız vatansever mi? Ali ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız, görelim. Vatan Defne'den geldi, sever Ali'den geldi. Güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Sibel için geliyor harf tablomuz.
2: Teyzem Gülseren'in G'si.
1: Gülseren Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. Mor kırmızı renkte acılı veya sade tüketilen ekşi bir içecektir. Süremiz başladı.
2: Şalgam suyu.
1: Sizin oralarda içilir mi? Malatya diyordun değil mi?
2: Evet, şalgam suyunu severim.
1: Bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Sibel. Defneciğim hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
0: Sevim'in S'si.
1: Sevim'in S

0: 80 puan değerinde ve temizlikten geliyor. Banyoda vücudu kirlerden arındırıp gözenekleri açmak için uygulanan işlemdir. Süremiz başladı.
1: Keselenmek.
0: Acaba emin miyiz?
1: Pek değilim aslında.
0: Pek değiliz ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Defne'cim neden cevaplardan emin olmuyoruz?
1: Yani ya başka bir şeyse diye bir şey alıyorum.
0: Düşünüyorsun, heyecanlanıyorsun ama her zaman da ilk dediğimiz doğru çıkıyor değil mi? Defne, kutluyorum seni tekrar cevabın için. Ve sıra Kartal'da, harf tablomuz Kartal için geliyor.
2: Lama'nın L'si.
0: Lama'nın L'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Doymak bilmezcesine anlamındaki ifadedir. Nokta nokta nokta nokta gibi yemek. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparız bunu. 130 puanımız var. Şu anda ekleyebileceğimiz. Bir düşünelim. Gibi yemek. Nasıl? Açalım mı bir kutu? Bir kutu açalım, üzerine düşünelim. Hadi bakalım, açalım bir kutu. Var mı fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha, bence bulacağız. Doymak bilmezcesine. Sen de ne kadar çok yemek yedin. Nasıl yedin? Nasıl? Haydi bir kutu daha açalım.
3: Bulamıyorum.
0: Var mı? Sibel?
4: Kıtlıktan çıkmış.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Bravo Sibel. Biraz zorlandık değil mi arkadaşlar? Bir bakalım mı kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi Ali'cim bir tahmin.
5: Bu sefer 1000 olabilir.
0: Bu sefer 1000 olabilir Sibel.
4: 1050 gibi.
0: 1050 gibi Defne.
1: 1010.
0: 1010 Kartal.
2: 1020.
0: 1020, görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1180 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1320. Sizi kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz. Ali için gelsin harf tablomuz.
5: Portakalın P'si.
0: Portakalın P'si 110 puan değerinde ve yarışlardan geliyor. Formula 1 ve rally gibi heyecan ve rekabet dolu yarışların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparız bu soruyu. Biraz düşünelim. Bir kutu açacağım benim önce. Siz düşünmeye devam ederken bir kutu açılsın. Bir kutu daha. Ali, sen bisiklet sürmeyi seviyordun değil mi?
1: Evet.
0: Başka neler olabilir?
1: İlk bisikletin... cümleyi buldum ama ikinci buldun cümleyi
0: mu?
1: Bulamadım.
0: Ne acaba? Hadi bir kutu daha açalım. ...80 puanımızı kumbaraya atacak mıyız? Hadi arkadaşlar. Hadi 70 olsun, bir kutu daha açalım. Yapar bu ekip. Bunu yaparsınız derken Defne'den cevap geliyor mu?
2: Motor sporları.
0: Motor sporları mı doğru cevabımız? Defne ve Ali'nin ortak çalışması çünkü sen... Değil mi? Bisikletten hemen oradan ilk bulduğun şey motordu galiba.
2: Evet, doğru, motorlu bir şeydi aklımdaydı ama sporu aklıma gelmedi.
0: Arkadaşlar ekip çalışması
3: ben
0: çok güzeldi.
3: Ben de ikinci kelimeyi buldum, birinci kelimeyi bulamadım.
0: Keşke sen de onu söyleseydin. Harika bir ekip oldunuz. Sibel için geliyor harf tablomuz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 120 puan değerinde ve mutfaktan geliyor. Mutfaktaki kirli malzemelerin temizliğinde kullanılan hijyen malzemesidir. Süremiz başladı.

0: Bulaşık senin, süngeri. Evet,
1: hızlı bir cevap. Mutfakla da aran iyi değil mi Sibel?
0: Evet.
1: Doğru mu görelim? Sibel'cim senin mutfakla aran çok iyiydi ve
0: evet,
1: galiba yemek yapmayı da seviyordun. Aynen. Neler yaparsın? Biraz bahseder misin bize?
0: Mesela benim en sevdiğim yemek zeytinyağlı sarmadır. Annemle birlikte sarma sararız.
1: Geçenlerde bir arkadaşımız da söyledi Sibel'cim aynı şeyi. Ben de dedim ki çok zor değil mi? Değil mi? Sarma sarmak da en zorudur.
0: Evet.
1: Peki hangisinden daha çok hoşlanıyorsun? Onu hazırken yemek mi yoksa annenle böyle keyifli sarıp
0: ya, vakit geçirmek? Ya ikisi de bence.
1: İkisi de güzel. Peki tatlılarla aran nasıl?
0: Tatlılar da iyi. Hatta hem severim tatlıları hem de yapmayı da eğlencelidir.
1: En çok hangisini seviyorsun?
0: En çok sufleyi severim.
1: Sufle yapabiliyor musun?
0: Evet.
1: Bravo, tebrik ederim seni. Arkadaşlar sizin nasıl aranız tatlılarla Ali?
2: Yani tatlı yapamam ama çok güzel yerim.
1: Ben de. Gerçi ben yapabiliyorum da arkadaşlar. Kartal?
3: Ben yaparım da ama genellikle yerim.
1: Genellikle yersin. Peki sen neler yaparsın?
3: Tatlı olarak annemle mesela ıslak kek birazcık yardım ederim.
1: Çok güzel. Annelerimize yardım etmemiz ne kadar güzel arkadaşlar. Herkes annelerine yardım ediyor değil mi?
3: Yemek yaparken çok keyif alıyorum ben annemle. Evet.
1: Defne'cim sen de kek yapıyordun.
4: Evet, özellikle böyle muffin gibi kakaolu kekleri yapmayı çok seviyorum.
1: Ama buradan yine hem kardeşlerimize hem de size duyurmuş olalım arkadaşlar. Dokunmuyoruz değil mi mutfaktaki özellikle kesici malzemelere, ocağa? Mutlaka aileden yardım alıyoruz değil mi?
3: Evet. Küçük bıçaklar kullanıyoruz.
1: Alıyoruz ve siz ailelerinize de özellikle annenize mutfakta yardım ediyorsunuz. Size alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü annelerimizin her zaman desteğe ihtiyacı var biliyorsunuz ve Defne ile devam ediyoruz.
5: Rolün R'si.
1: Rolün R'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Evlerde aydınlatma veya sigorta ile ilgili sorunlarda çağrılan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
5: Tamiratçı.
1: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Görelim bakalım cevabımız tamiratçı mı? Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız bunu ekip. Buluruz. Atarız puanı kumbaraya derken Defne'den tekrar bir yanıt.
5: Elektrikçi.
1: Doğru cevabımız elektrikçi mi? Bravo Defne. Kartal'cığım son sorumuz ve son harfimiz senin için geliyor. Görelim bakalım.
3: Ütünün Ü'sü.
1: Ütünün Ü'sü 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Değerli süs eşyalarını taşımaya veya saklamaya yarayan küçük kapalı nesnedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz ne olabilir? Değerli süs eşyalarınızı böyle nerede taşırsınız, nerede saklarsınız?
2: Saklama kabı.
1: Düşünelim biraz.
0: İkinci kelimeyi
1: aslında
0: buldum
1: değerli
0: da.
1: Buldun mu ikincisini?
0: Evet.
1: Acaba bir ekip çalışması yapsak mı yine? Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Yaklaştık mı? Defne?
5: Mücevher kutusu.
1: Sibel ne diyecektin?
0: Ben bir kutusu diyecektim ama bulamadım.
1: O zaman Defne ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puanı da ekliyor muyuz görelim. Alkışlar önceden geldi. Ailelerimiz de bizi destekliyor buradan. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Alkışı da bizden önce onlar size. Böyle hem bir moral alkışı oldu hem de başarı alkışı arkadaşlar. Bitirdik bu turu da nasılız?
0: Güzel.
1: Kolay. Önce kumbaraya mı bakalım, yorumlarımı alalım. Hangisi olsun?
2: Evet. Yorum.
1: Tamam, yorum Ali'cim.
2: Yani güzel bitiyordu. Yani güzel geçti, kelimeleri bulmak da takımla olunca kolay oldu.
1: Bence de takım olduğunuz için arkadaşlar bu ortak ekip çok başarılıydı. Sizi kutluyorum tekrar Sibel'cim.
0: Bence de güzeldi. Orta derecede sorulardı. Takım ruhu da olunca gayet güzel bir başarı ortaya koyuyoruz
1: harikasınız,
0: bence.
1: Harikasınız Defne'ciğim.
4: Bu turda çok güzel bir şekilde soruları yanıtladık. Hatta sorular biraz daha zorlaşmasına rağmen bence bir ekip olarak çok iyi iş çıkardık.
1: Biraz zor mu diye düşündüm.
4: Evet.
1: Ama Defne'cim sen sanki yine böyle bir hani emindin cevabından ama yine bir heyecan azıcık etkiledi mi cevapları?
4: Evet biraz etkiledi.
1: Değil mi? Birinde bilemedik sonra ama tekrar butona bastın ve doğru cevabı verdin. Onun için de kutluyorum seni Kartal'cığım.
3: Bu tur da çok güzeldi. Bir şey fark ettim.
1: Neyi?
3: Soruların puanları yükseldikçe daha da zorlaşıyor sorular.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Mesela 70 puanlık bir soru vardı galiba. O kolaydı ama benim 140'da. Çözdüğüm birazcık zorladı 130'lar, biraz.
1: 130'lar 140'lar daha mı zor?
3: Mücevher kutusunu bulamadım, zorladı.
1: Arkadaşlar peki kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi onun da tahminlerini alalım Ali.
2: 1500.
1: 1500 Sibel.
0: 1500. 90.
1: 1590 Defne.
4: Bence bir 1450 gibi bir şey.
1: 1450 gibi bir şey Kartal.
3: 1380.
1: 1380 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar herkes çok yaklaştı. Kumbaramızda 1550 puan var ve hedefimize sadece 950 puan kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
4: 5.
1: Kim dedi 5? Bravo Defne. 5 soru bilirsek ödül bizim oluyor. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Biz finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
6: Hazırız.
1: Harikasınız. Ben şimdi size biraz final turundaki kategorilerden bahsetmek istiyorum. Sayılar var, vakit var, akrabalar var ve genel kültür var. Nasıl sizce başlıklarımız?
0: Bence
1: Ali,
0: çok güzel.
3: Bu sefer kolay.
2: Bence de.
1: Kolay diye mi düşünüyorsunuz? Ali'cim senle başlayalım hadi.
2: Ben de kolay gibi düşünüyorum. Yani basit.
1: İyi hissettin mi başlıkları duyunca?
2: Evet, başlıkları duyunca bir rahatlama geldi.
1: Bir rahatlama geldi Sibel'cim.
0: Bence de biraz heyecanlanmıştım final turu için. Daha rahatladım. Gayet kolay bir tur olacağını düşünüyorum.
1: Harikasınız. Defne?
4: Bence de kategoriler kolay gibi görünüyor. Hı-hı. O yüzden de final için heyecanımın bir kısmının azaldı diyebilirim.
1: Harikasın Kartal.
3: Akrabalar, sayılar falan kolay gibi geliyor.
1: Değil mi? Akrabalar, sayılar biraz kolay gibi. Arkadaşlar kaç soru peki bilebilirsek kumbaramızı dolduracaktık?
6: 5.
1: Hazır mıyız?
6: Hazırız.
1: Ali için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım.
2: D sayılar.
1: D sayılar. Sorumuzu görelim.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: Kendini gel aşka.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: İnce yapısıyla farklı.

0: 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık.

0: sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Kes bu Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ortama bir twist lazımsa, denemen lazım.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Eksiği 44 olan sayıdır. Süremiz başladı.
7: ...57.
6: Kumbaramıza 200 puan atıyor muyuz? Görelim.
7: İnşallah. Hadi inşallah dedi Ali.
6: Ali'cim, bir toplama çıkarma mı yaptık acaba?
7: Evet.
6: Değil mi o anda? Evet. Aslında çok da kolay değil. Şimdi soru kolay, evet görüyoruz ama sonrasında tersten sorulunca bir zor geldi. Sonrasında ne yaptın? Biraz düşündün.
7: Sonrasında düşündüm, sonra tek tek üstüne saydım.
6: Teknik, süpersin, tek tek saydın. Sibel'cim, senin için geliyor kategorilerimiz.
8: Sayılar arkadaşım Zeynep'in Z'si.
6: Sayılar Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Bir basamaklı en büyük tek sayıdır. Süremiz başladı.
8: 9.
6: Acaba bu cevapla kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Bravo Sibel. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Bakalım mı kumbaramızda kaç puan toplamışız? Merak var mı? Heyecan da var.
7: Evet.
6: Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş.
7: 1700.
6: Biz bir yerden bir 1700 geldi. 1950. Geçmişiz 1700 arkadaşlar ve hedefimize sadece 550 puan kalmış. Kutluyorum. Kategorilerimiz Defne için geliyor.
9: Akrabalar Ayça'nın A'sı.
6: Akrabalar Ayça'nın A'sı. Sorumuzu görelim. Annenin erkek kardeşidir. Süremiz başladı.
9: Dayı.
6: Bu sefer emin miyiz Defne?
9: Evet.
6: Kumbaramıza 200 puan daha atar mıyız görelim. Harikasınız. Arkadaşlar iki soru daha bilirsek kumbaramız doluyor. Kartal için geliyor kategorilerimiz.
7: Limonun L'si.
6: Limonun akrabalar. L'si akrabalardan görelim sorumuzu. Babanın kız kardeşidir. Süremiz başladı.
7: Hala.
6: Emin misin Kartal?
7: Eminim. Hala.
6: Doğru mu cevabımız görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı?
7: Bir.
6: Saydınız mı? Kaç?
7: Bir. 400 puan aldık bir.
6: Kaç puan aldık?
7: 400 puan aldık.
6: Daha fazla olabilir mi?
7: 400'den fazla.
6: Hadi puanlara bakalım o zaman. 2350 puan ve hedefimize sadece 150 puan kaldı arkadaşlar. Yani bir sorumuz. Ve Ali için geliyor kategorilerimiz.
7: Genel kültür B.
6: Genel kültür B. Görelim sorumuzu. Arpa, darı gibi bazı tahılların mayalanıp ekşitilmesiyle yapılan mayhoş içecektir. Süremiz başladı. Boza. Ali yine düşündü ve bu cevapla kumbaramızı dolduruyor muyuz görelim. Harikasınız.
10: Alarm çekiyorsun.
6: Alarm çekiyoruz arkadaşlar. Kumbara. Kumbaranın bugünkü birincisi Ali. Kutluyoruz Ali. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Sibel. Sibel'i de kutluyoruz. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Ve Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Kartal. Kutluyoruz Kartal. Çok güzeldiniz arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ali ile başlayalım bakalım. Nasıldı programa katılmak senin için?
11: Programa katılmak çok eğlenceliydi. Ben hep televizyondan izleyip cevaplıyordum ama buraya gelince hiç öyle olmuyormuş.
6: Değil mi? Ama Ali'cim seni tebrik ediyorum. Çok düşündün. Düşünerek evet. Cevapları verdin. Bu aslında çok güzel bir şey.
11: Evet, düşündüm bütün şeyleri. Tuşlara bastım, en son doğru tuşu buldum.
6: Peki normalde böyle hızlı kararlar mı alırsın hayatında? Hani sabırlı mısındır yoksa düşünür müsün?
11: Biraz düşünüyorum.
6: Evet, düşünmek bence de faydalı. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Ali'cim.
11: Teşekkürler.
6: Sibel'cim senin için nasıldı?
8: Benim için çok güzeldi. Çok güzel bir anı oldu aslında. Ben izliyordum televizyonda da soruları cevaplamaya çalışıyordum.
6: Nasıl, evde cevaplayabiliyor muydun?
8: Evet, cevaplıyordum.
6: Burada da çok güzel cevapladınız.
8: Bence
6: arkadaşlar.
8: Çok güzel, çok eğlenceli ve çok güzeldi. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
6: İyi ki geldin Sibel'cim. Teşekkür ederiz. Defne'cim.
9: Bence de çok güzel bir yarışma oldu. Ben de sürekli televizyondan izliyordum ve de şu an burada olduğum için ve bu yarışmayı başarıyla ekibimizle bitirdiğimiz için çok mutluyum. Bizi de çok güzel ağırladınız. Onun için de ayrı teşekkür ederim.
6: İyi ki geldin Defne'cim. Biz teşekkür ederiz. Kartal'cığım.
12: Yani çok güzel yarıştık. Ölmeden önce yapmam gereken listemde bir çizgiyi daha atabilirim.
6: Gerçekten mi? Bunu mu yazdın? Şu anda
12: bu
6: çok
12: arada ekranlardan izleyip kolay bulan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hiç kolay değil.
6: Değil mi? Ama sen az önce kolay demiştin. Korkutmayalım şimdi onları da. Burada olmak mı kolay değil?
12: İzlemek kolay, gelmesi birazcık zorluyor.
6: Ama attık o heyecanı. Danslar etmedik mi burada arkadaşlar?
12: Attık.
6: Değil mi? Provalar yaptık, danslar ettik. Ben hepinizi kutluyorum bugün için ve bu ekip ruhunuz için. Hayatınız boyunca çok başarılı olun. Güzel bir hayatınız olsun. Teşekkür ediyorum. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Ben bu ödülün yerini hep unutuyorum. Ne taraftaydı? Gören var mı? Bir bakın bakalım ne tarafta ödül? Şu tarafta mı acaba?
12: Evet, bu tarafta.
6: Heh, gidiyorum.
12: Gölgede gözüktü.
6: Ha, gölgede gözüktü. Aa, ödül ablamız. Ben artık Duygu ablamıza ödül ablamız diyorum. Çünkü bir anda böyle karanlıkların içinden elinde ödülüyle çıkıyor karşımıza. Kartal'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
11: Teşekkür ederim.
6: Defne'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
9: Rica ederim.
6: Sibel'cim iyi ki geldin.
11: Rica ederim. Biz de teşekkür ederiz.
6: Ali'cim iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hadi beraber.
11: Görüşürüz.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli. Yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane
0: kapıdan bey. Çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alımlığının ortasındaki kapı. 2 tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Human demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu. Ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamdır. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey,
0: muhakkak göstermek durumundayız. Doğru. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyoruz.
1: Aslında doğru yöntem. Orhan hocam,

0: mermer nereden geliyor magnezyaya?
1: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken, yani Söke yolun, Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
2: Anladım.
1: O araştırma henüz yapılmadı.
2: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
1: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
2: gerçek
1: gidelim.
2: Yerine. Değil mi? Gerçek evet. Yerine gidelim. Evet. Evet.
0: Orhan Hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size evet. demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
1: Evet.
0: Yön olarak?
1: Batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
0: Buradan kaldırdınız.
1: En tepe yani. Noktası burasıydı.
0: Evet.
1: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
2: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
1: Evet.
2: Burası da önündeki açık
1: önündeki
2: alan.
1: Önündeki açık alan.
2: Tamam.
1: Sunak burada.
2: Sunak da bu taraf.
1: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
2: Evet.
1: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız. Hermogenes'in yaptığı iyon sütun başlıkları.
0: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
1: Doğru.
0: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
1: muhakkak,
0: yön veriyor.
1: Muhakkak.
0: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
0: iyon sütun başlıklarına evet. gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Onun birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığınız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece
2: evet,
1: gölge ışık
2: kontrastını
1: temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına oturt yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
2: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu yiller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: burada? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan evet, birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür ederim. Belki oradan babamdan geçen belki bir şey değil de ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Şimdi Latrina'da yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada
0: belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim Latrina konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
2: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
2: var. Daha büyükleri var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
2: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
2: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
1: İnce bir mermer.
2: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
2: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirileri kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
2: Yani bu bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
2: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı. Kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
2: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
1: Ki
2: o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötedik.
2: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
2: Evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde kıyafetler
2: tabii,
1: var.
2: Tabii normal.
1: Uzun kıyafetler aynen var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
2: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
2: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
2: Yani belki ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı, o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet.
2: Temiz su.
1: Şu kanal.
2: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Yani özellikle baş kısmı.
2: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla var.
2: Aynen.
1: Şurada.
2: Şimdi

0: Oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmamış.
0: Şimdi burada

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus sektiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. Hı hı. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşumdan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün zemini bu kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planlı olacak. Hı hı. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü, evet, hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
0: Rulo oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor, o,
1: evet,
0: o ahşap
1: dolapların içinde
0: içerisinde muhafaza
1: ediyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nın kiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın
0: ne
1: hocam,
0: oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet,
1: pahalı,
2: evet,
1: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
2: Ayak
1: bir tahta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
2: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandal.
2: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
2: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
1: Almanların beğenip de almadıkları.
0: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
2: 3 metre boyundaki heykeller.
0: Yüksekliğindeki. Evet. Burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı. O iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
1: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
0: Evet.
1: Sonra tekrar yükseliyor.
0: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine bakarsanız içinde de bir temel var. Evet. O temel, işte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel.
1: Evet.
0: Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
2: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilgili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. O, tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
2: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
2: Efesliler
1: mi?
2: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
2: Efes.
1: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan Bulgarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis Tapınağı'na giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
1: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya...
1: Evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
1: Yani, demek ki araba yarışları
0: araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
1: Aynı zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
1: da yapılıyor.
0: Tabii çok. Ve,

0: bir takım gösterilerdi, müzik ya da spor.
1: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
0: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
1: Evet.
0: Ve günümüzdeki çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet, olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet, için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şey hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifaion. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor. İşte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor. Bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: Atlar için mi acaba burası?
1: Burası, burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyorlar.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Aralarda galeriler var böyle, sütunlu galeriler.
2: Böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var.

0: Bunun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
0: Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm. Hı hı. Neden? Çünkü en iyi yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam. Oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle.
1: Belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulacak.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, hayır yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum.
0: Anladım.
1: Orhan Hoca'ya bunu sorabiliriz.
0: Evet.

0: Magnezya Meandrumu'nun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani alt kat, altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı-hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet ya, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi, evet, aslında, evet, çok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir
1: tarafa. İleride de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su halinde çıkıyor.
0: Peki, kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii. Bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabilir miyim?
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Daha rica ederim.
0: Daha çalışacak yerlerimiz var. Biraz yerde
1: ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu evet. bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından Propylon'da geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz. Şu
0: İçine
1: anda.
0: Evet. Yani her taraftan gelen işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: aynen.
0: başlanıyor.

0: geliyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara geçişi gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet,
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: zorunda. Sütunlarda orada freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde, İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet, onu bak şu.
0: Şurası.
1: Şunun içine giden.
0: Şurası.
1: Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4007 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Şu şeylerdeki hocam ayaklar da çok güzel, sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesidir. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
0: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte o, doğru. Şimdi stadyuma bakarsanız o kadar büyük bir stadyum, tamamı mermerden yapılmış. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyumun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yapı. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya

olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu isteyin demeyecekler mi adamlar? Zenginlerdi. Yani burada cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş

0: Evet. Yani temelciler bir tarif işine gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki birbirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü,
1: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor. Evet, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum mu oluyor?
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama

0: Son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası gümnazyonun alt yapısı. Bunun altından da kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
1: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
0: Evet, hemen hemen
1: çünkü
0: burası.
1: Çünkü kanalları görüyorum sizin söylediğiniz.
0: Yanında kürkler de var, daha büyük sistemler de var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi
1: burası
0: olmuş.
1: Burası bir anda, servis mekanı yani aslında.
0: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
1: Evet.
0: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Ve alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı. Öyle bir sistem yaptılar.
2: Evet.
0: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızda...
1: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla?
2: Parçalar
0: parça. Yani. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim. Yapının en alt katındayız. Hı hı. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst 4. katına çıkacağız.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktör.

0: kreditörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bakın.
11: Hamda leslik.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
3: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: içinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün şu anda Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisi.

Sevgili seyirciler, biz şu anda Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Bostancı'dayız. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Büyükada'ya gideceğiz. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Bostancı Şehir Hatları vapur iskelesindeyiz sevgili seyirciler. Büyükada'ya biz Bostancı'dan gideceğiz bugün. Siz ama Büyükada'ya ya da adalara gitmek isterseniz Kadıköy vapur iskelesinden şehir hatları vapuru olarak söylüyorum ya da Kabataş'tan gidebilirsiniz. Buradan Büyükada'ya, Heybeliada'ya, Burgazada'ya ve Kınalıada'ya seferlerin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada şöyle Kabataş adalar attı, Bostancı adalar attı, şöyle görmüş olduğunuz gibi ya da Bostancı Karaköy Kabataş hattının sefer saatleri yazıyor. Şehir hatları vapurları sabaha kadar adalara ve adalardan buraya sefer düzenliyor. Hem sosyal medya adreslerinden hem de internetten sefer saatlerine bakabilirsiniz. Belli olmuyor sefer saatleri. Şimdi biz sabah 9.25 vapuruna binip Büyükada'ya geçeceğiz. Tahmini Bostancı'dan Büyükada'ya direkt olarak geçersek 30-35 dakika gibi bir süre zarfında geçebiliyoruz Büyükada'ya. O zaman ne duruyoruz? Haydi bakalım ada vapuru yandan çarkın.

Ve Bostancı'dan kalktı ada vapuru sevgili seyirciler. Hafta içi olmasına rağmen ada vapuru açıkçası kalabalık. Yaklaşık 30-35 dakika gibi bir süre içinde direkt olarak Büyükada'ya gideceğiz. Büyükada'da neler yapacağım? Aslında ben vapurda çay simit yapmak isterdim. Ki hemen sol tarafımdaki hanımefendiler, Recep kameraman arkadaşım gösterebiliyorsa göstersin. Aslında oraya gidip de böyle bir otlanabilir miyiz çok az böyle simitten? Recep, evet dedi. Bir dakika, bir uzaktan soracağım önce. Pardon, simitten şöyle küçücük alabilir miyim? Fazla simitleri var, o yüzden sordum. Ayrıca ne var bunu sormakta? Şöyle gideyim, şu kadarcık bir simit alayım. Vapurda da simit yemedim demem. Şöyle dur, şu gözlüğümü hemen şöyle çek. Şu kadarcık alacağım. Şu kadarcık aldım da. Vapurda simit yemedim demeyeyim en azından. Çok teşekkürler, helal edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İçimde kalacağına yerim daha iyi. Ne var bunu istemekte? Bazı insanlar şey der mesela, aa Yıldız ne yapıyorsun? Mesela eşim olsa bana derdi ki, Yıldız ne yapıyorsun, saçmalama. Vallahi billahi bak. Ama ne var, bunda utanılacak bir şey mi var ya? Yo diyor Recep. Recep de şaşkın aslında, bakmayın sevgili seyirciler. Neyse içimde kalmadı. Adada ne yapacağım? Kahvaltıyla güne başlamayı düşünüyorum. Sonra bisiklet turu yaparız. Sokaklarda şöyle biraz dolaşırız. Eski tarihi evler çok adada. Şöyle bir eski tarihi evleri sizlere gösteririz. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Adaya gideli çok oldu çünkü. Uzun süre sonra ilk kez adaya gidiyorum ben de. Sonra tepeye çıkacağım, ada manzarasını izleyeceğim tabii ki. Bol bol gezeceğiz, yürüyeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Daha ne olsun, o zaman haydi vapurun keyfini çıkartalım.

Buraya geldiğinizde hem sahil kısmında hediyelik eşya alışverişinizi yapabilirsiniz. Hem buralarda dondurmanızı falan yiyebilirsiniz. Biz şimdi bir kahvaltı yapalım. Güne kahvaltıyla başlayalım.

Şu an Saat Kulesi'nin hemen sağ tarafında Şehit Recep Koç Caddesi'nde yürüyoruz. Yine bu caddede de alışveriş yapabileceğiniz ya da bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok yer var. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Sabah saatleri olmasına rağmen ada gayet kalabalık. Sence Recep? Evet diyorum.

Şimdi ben aşağıda kahvaltı yapmak istemedim. Böyle biraz daha sessiz, sakin, güzel bir yerde kahvaltı yapmak için sizi Luna Park meydanında bulunan hemen arkamdaki kafeye getirdim. Kafe restorana getirdim. Ayayorgi Kilisesi'ne çıkarken hemen başında. Şimdi biz orada güne serpme kahvaltıyla başlayacağız. Buranın kahvaltısı güzelmiş ve meşhurmuş. Manzarası da güzelmiş. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldim.

Sessizlik, sakinlik, bol oksijen, karşımda güzel bir manzara. Vallahi daha ne olsun. Serpme kahvaltım geldi. Ama burada gerçekten serpme kahvaltıyı ben sevdim. Dört tane böyle. Bak gerçekten böyle geliyor değil mi Hikmet ağabey? Hikmet abiyi buluyorsunuz böyle gelmezse. Sedef Adası karşımda. Önümde serpme kahvaltısı. Daha ne olsun. Soğutmadan başlıyorum. Börekler gözüme mükemmel göründü. Çiçek de çok güzel duruyor. Her masada böyle bir çiçek var. Yazları ben bu çiçekleri çok seviyorum. İsmi ne? Sardunya. Ha. Sevgili izleyicilerim. Ben kahvaltı yaptığım yerlere özellikle soruyorum artık. Sadece bana özel mi böyle geliyor yoksa benden sonrakilere de böyle gelecek mi diye. Siz geldiğinizde de kahvaltı bu şekilde. Böreği, salamı, peynir çeşitleri, tereyağı, kaymak, bal, reçel çeşitleri. Ay şu tabağa bayıldım hele. Börek de çok güzelmiş bu arada. Çay da sınırsız. Bir de omletim var. Ay omlet çok güzel yapmışlar bu arada gerçekten. Şu reçeller çok hoşuma gitti ya. Ben buradan memnun kaldım. Kahvaltı için bir yer arıyorsanız Büyükada'da buraya gelebilirsiniz. Luna Park Meydanı'nda Ayayorgik Kilisesi'ne çıkarken hemen köşede bu kafe ve restoran. Büyükada'ya geldiğinizde kahvaltı için tavsiye edebileceğim en güzel yer diyebilirim. Şimdi sallana sallana bu güzel ada yollarından aşağı doğru ineceğiz. Bu arada buraya bisikletle ya da yürüyerek gelebilirsiniz. Ya da belediyenin elektrikli otobüsleri var. Onlarla gelebilirsiniz. Şimdi çarşıya binelim. Biraz çarşıyı karıştıralım. Sonrasında bisikletimizi de kiralar. Ada sokaklarında bisikletle gezmeye devam ederiz. Tekrar belirtiyorum. Adaya gelecekseniz kesinlikle ama kesinlikle eğer çok kalabalık olmasını istemiyorsanız hafta içi gelin.

Vallahi yürüyecektim o yolu, gözüm almadı açıkçası. Zaten sonrasında tekrar geleceğiz Ay'a, Yorgi Kilisesi'nin oraya. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri var adada. Değil mi abi? Burada sadece İstanbul Kart geçiyor. Şimdi biz Luna Park Meydanı'ndan adaya, çarşıya ineceğiz. Hadi bakalım. Kaç kişi alıyor bu? 13 kişilikmiş. Şöyle oturayım. İzleye izleye, ay çok pardon abiciğim. İzleye izleye gideceğiz. Adayı bununla da gezebilirsiniz bu arada. Bence. Sağ olasın abi, kolay gelsin. Şimdi şöyle adanın ara sokaklarında biraz kaybolalım. Çok güzel tarihi evler var adada. Ve Begonvil olmazsa olmaz. En sevdiğim. Bayılırım Begonvil'e.

0: Çarşı'ya geldik. Burası Recep Koç Caddesi, Şehit Recep Koç Caddesi. Bak öğle saatlerine geldi. Recep Koç Caddesi bayağı bir kalabalıklaştı. Şöyle Recep göstersin. Şimdi ben sizi adada kahvaltı yaptım ama çok ama çok meşhur tarihi bir pastaneye götüreceğim. Mutlaka Büyükada'ya geldiğiniz zaman bu tarihi pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. O pastane de Şehit Recep Koç Caddesi'nde. Tarihi pastaneye geldik. Bayağı meşhur bir pastane burası. 62 yıllık bir yer bu pastane Büyükada'da. Damla sakızlı kurabiyesi falan bayağı meşhur. Yani Büyükada'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka Şehit Recep Koç Caddesi'nde bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum ben. Şöyle ilerleyelim. Oh, kurabiye tabağım hazırlandı. Şimdi... Damla sakızlı kurabiye. Şu neli beyefendi?
1: Üzümlü vanilyalı gevrek.
0: Üzümlü vanilyalı.
1: Niko Usta'nın kendi özel tarifi.
0: Niko Usta'nın kendi özel tarifiymiş. Evet. Üzümlü vanilyalı. Bu kalçunya. Kalçunya ne?
1: Kalçunya içerisinde incir, portakal.
0: İncir, portakal, üzüm varmış dışı içinde. Tarçın, dışı da kepek, tarçın, cevizli yağsız kurabiye. Yağsız, yumurtasız bir ürünmüş. İçinde lokum var, çok güzel. Bu arada burada kurabiyelerin yanı sıra köz patlıcanlı poğaça var ve bu ne? Kremalı kol böreği. Ay bir dakika dur, kremalı kol böreğini deneyeceğim hemen. Kremalı kol böreği, tarçınlı pudra şekerli şu. Yıkılıyor. Bak yemin ederim yok böyle bir şey. Vallahi billahi. Size anlatamam. Kesinlikle buraya gelip yemeniz lazım. Recep de şöyle bakıyor. Kahvaltının üstüne nasıl yiyebiliyorsun diye. Çok güzel.

0: yiyorum sürekli, sana bayılıyorum dedi. Ben de kurabiyelerimi aldım, yanına geldim. Çay da ısmarlayayım mı sana?
1: Ismarla güzel.
0: İsmail, pembe pembe ne kadar güzel olmuşsun.
1: He, güzel değil
0: adada
1: mi?
0: Mı yaşıyorsun?
1: Ben adalıyım. Canım.
0: Ya adalısın. Adalıyım. Yaz kış adada mısın?
1: Hayır, yazlıkçıyım.
0: Yazlıkçısın. Evet, denize giriyorsun.
1: Denize giriyorum.
0: Oo, güreşin keyfini çıkartıyorsun.
1: Beraber denize
0: giriyorum. Ay gelirim vallahi.
1: Ay çok güzel.
0: Ne, adanın neresinde oturuyorsun?
1: Hemen karşısında
0: hemen
1: oturuyorum.

0: Vapur iskelesin, orada oturuyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç seneden beri adaya gelip gidiyorsun? 70.
1: Canım benim. Ay güzelim, bayılıyorum seni buraya.
0: Ay sağ olasın. Şimdi vallahi ben çayı söyleyeyim. İki lafın belini kıralım, olur
1: tamam
0: mu?
1: Aşkım, tamam aşkım, bekliyorum.
0: Biz iki çay alabilir miyiz buraya?

Yes, I like this. Sevdin mi bunu diyor, evet sevdim diyor. Nereden aldığını tarif ediyor. Okay, I understand. I understand. What? French. No, I don't speak French. Fransızca konuşabiliyor musun diyor. Hayır tabii ki. İngilizceyi zor konuşuyorum. Fransızcayı nasıl konuşayım? Ben gideyim evet. Ben bulurum, bulurum. Bulurum ben. Bir anlaşamadık ama gene de. Bak böyle çok güzel hediyelik ürünler satan el emeği göz nuru yerler var adada. Bak bunlar hep el emeği göz nuru. Bak böyle takılar da satılıyor. %100 pamuk elbiseler var. Burası da kolay gelsin. Şehit Recep Koç Caddesi'nde. Bak yine hemen yanında çok güzel bir yer var. Aa şu çok güzelmiş. Şu da güzelmiş değil mi? Bak göstereyim. Şöyle. Efendim? İtalya markasıymış. İtalyan markasıymış. Vallahi ne güzel şeyler satılıyor. Pazarlık payı var ama bana birazcık hani turistik de olduğu için fiyatı yüksek geldi açıkça söylemek gerekirse.

0: Şimdi pastaneye uğradık, tarihi Büyükada Pastanesi'ne. Nereye gidiyoruz? Adaya gelince ne yapmazsak olmaz Recep?
1: Dondurma yemezsek.
0: Dondurma yemezsek olmaz, evet. Lokmacanın yanında yürüyerek gidelim. Çok ama çok meşhur bir dondurmacı var. Zaten gelirken de söyledim. Burada Büyük İskele Caddesi'nde sağlı sollu dondurmacılar bayağı var. Ama en meşhuru, en eskisi hemen lokmacının yanındaki dondurmacı. Bakın, kalabalık zaten önü. Ben sadece damak tadıma göre olanları seçtim. Gerçek meyveden yapılıyor, benden söylemesi. Ve iki güzel kız burada beni bekliyor. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz.
0: Ay, koro halinde dondurmalar alınmış.
3: Sizi gördük, hemen koşa koşa
0: beni
3: geldik.
0: Gördünüz koşa koşa. Kız, kaçmıyorum bir yere.
3: Ya kaçarsın?
0: Kaçmam, kaçar mıyım? Bunlardan almadı mı anneniz size?
2: Aldık.
0: Nerede, niye çantada takmadınız?
3: Çantada.
0: Oh, dondurmaları da yiyorlar. Ay, Allah şanslarını güzel yapsın. Allah sağlık versin inşallah. Biz sohbet edelim. Siz de bu arada dondurma çeşitlerine bakın.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Lo, lo, lo, lo, lo. Lo'da bayram coşkusu başladı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Lof lof lof lof lof. Floda bayram coşkusu başladı.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: A101 ucuz. A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş. A101.

16'dan sonra Ayayorgi Kilisesi'nin kapalı olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şimdi kiliseye saygı gösterilmesi gerekiyor ve girerken kurallar var burada. Kısa etek, şort askılı bluz veya açık kıyafetle girilmemesi rica olunur yazıyor. Fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu ya da şapkayla girilmemesi gerektiği yazılıyor. Hanımlar için, yani etek olanlar için şöyle şunu koymuşlar. Yine erkekler için de, sadece erkekler için bir bölüm var. Şöyle pantolon koymuşlar. Benim üstüm burayı gezmeye müsait olduğu için girebiliyorum. İçeriye kameraman arkadaşlarım giremeyeceği için ben sadece kiliseyi şöyle bir gezeceğim. Sonrasında çıkacağım. Tekrar belirteyim. Ayayorgi Kilisesi 16'dan sonra kapalı. Kamera girmediği için ben tek giriyorum. Kiliseye girdim, çıktım. Şimdi Ayayorgi Kilisesi'nin hemen yan tarafında böyle bir kafe var. Çok da güzel bir kafe. Kalabalık da, şöyle manzarası da bayağı güzel. Adaya gelirseniz mutlaka Ayayorgi Kilisesi'nin yanındaki bu güzel kafeye gelmenizi tavsiye ediyorum.

Ay şiştim vallahi billahi. Gerçekten şiştim. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Yukada'ya geldiğiniz zaman Şehit Recep Koç Caddesi'nde ve sahil kısmında dolaştık. Bisiklet kiraladığınız zaman hem Şehit Recep Koç Caddesi'nde hem de sahilde bisiklete binmenin yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten dikkat ederseniz biz nerede bisiklete bindik? Ara sokaklarda bindik. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza. Hayat size gülmese de gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim. Hoşça kalın. Bak benim bugün yaptıklarımı siz de yapabilirsiniz.

0: TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş buldum.
0: Tanıyabilir miyiz seni?
2: İsmim Mustafa. Aslen Gaziantep'liyim. 18 yaşındayım. Sınava hazırlanıyorum. Yarışmacı arkadaşıma da başarılar diliyorum.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Nazan ben de. Çalışıyorum satış görevlisi olarak. Malatyalıyım ben de.
0: Malatyalısınız.
1: Evet, bu kadar.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nazan Hanım. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Mustafa, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
2: Kendime güveniyorum. Kendimi kazanacağımı da düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun. Rakibin şansı var mı?
2: Rakibin şansı tabii ki var.
0: Her zaman var.
2: Her zaman var.
0: Peki, o zaman hemen Nazan Hanım'a soralım. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben de kendime güveniyorum ama yarışma belli olmaz. Umarım ben kazanırım. Arkadaşa başarılar.
0: İyi olan kazansın diyerek arkadaşlar, artık sorularıma geçmek istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım diyelim. Hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum. Vücutta oksijen, besin maddeleri, hormonlar, vitaminler ve antikorları dokulara taşıyan yaşamsal sıvıya ne denir? Çift ses geldi.
1: Kan.
0: Kan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Seyrek, ince ve cansız saçlar hangi bitkinin püskülüne benzetilir? Evet, çift ses geldi tekrardan.
1: Mısır püskülü.
0: Mısır püskülü, mısır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Nazan Hanım'a gelsin efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Mustafa.
2: Geri çevireceğimi düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun. Artık üçüncü sorumuza geçiyoruz.
2: Evet.
0: Bu soru senin için çok önemli.
2: Kesinlikle.
0: Efendim, sorumuz geliyor. Bir çocuk şarkısında geçen gölde kıvrıla kıvrıla yüzen balık dedim. Tek ses geldi.
2: Kırmızı balık.
0: Kırmızı balık. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir çocuk şarkısında geçen gölde kıvrıla kıvrıla yüzen balık hangi renktir olacaktı cevabımız, sorumuz. O kadar kafam karıştı ki şu anda. Kırmızı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım. Ama sürekli butona bastığı için de Nazan Hanım'a kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuzdayız. Üniversitelerde yapılan ara sınavlara ne adı verilir? Tek ses geldi.
2: Vize.
0: Vize. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin. Efendim, Mustafa'nın dediği gibi oldu.

0: çevireceğim demişti. Şu anda 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Efendim bu soruda doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Hazırsanız sorumuz geliyor. Espresso sıcak süt ve süt çöpünden oluşan dedim, tek ses geldi.
1: Latte.
0: Latte yanlış cevap. Efendim sorumu size tekrardan okumak istiyorum. Espresso sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan kahve çeşidi hangisidir?
2: Soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Tabii az önce okudum ama tekrardan okuyayım. Espresso sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan kahve çeşidi hangisidir?
2: Cappuccino.
0: Cappuccino doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Mustafa maalesef bu soruda eğlenmiş oldun.
3: Asla özünmedim. Tekrardan kendisine de bir üst hesapta başarılar diliyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Nazan Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazan Hanım, rakibiniz Mustafa'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani şu an ben önde olduğum için, tekrar yarışmaya devam ettiğim için mutluyum. Umarım o da başka yerlerde mutlu olur.
0: İnşallah diyelim efendim. Bu etapta 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki efendim, sorumuz geliyor. Vücutta taşınan en fazla tarantula rekorunu kıran kişi kaç adet tarantula taşımıştır? Süremiz başladı.
2: 150, 170, 180, 250.
0: 250 deneyin.
2: 240, 230.
0: Sürem,
2: 215. 195.
0: Çık.
2: 100, 200, 210.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazan Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Ya, geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor şu anda.
2: Umarım biterim.
0: İkimiz bir fidanın nokta nokta açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Süremiz başladı.
2: İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız.
0: Doğru cevap. Güller olacaktı. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. Bu şarkıyı sizden duymak istiyorum ben. Duyalım mı? İkimiz bir fidanın
2: güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız.
0: Dedik kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldular. Artık üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Cesurun bakışı nokta nokta kılıcından keskindir. Süremiz başladı. Cesurun bakışı. Cesur tam tersi nedir?
2: Korkan kılıcından keskindir.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü kazanmış oldunuz. Ben hemen ödülü sizlere takdim etmek istiyorum hızlıca. Efendim ödülümüz geldi. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileyelim. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Devam.
0: Devam mı?
2: Devam.
0: O zaman 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Nazan Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz efendim. Bu etapta 3 adet zarfım var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta gastronomiden mi soralım? Tarihe mi geçelim yoksa hayvanlar aleminden mi soralım?
2: Hayvanlar alemi olsun.
0: Hayvanlar alemi, peki efendim. Hayvanlar alemi zarfını açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta sizleri neler bekliyor? Efendim bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız, takıldınız veya cevaplayamadığınız bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
2: Tamam.
0: Hazırsanız ilk soruma başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Tehlike anında kendi büyüklüğünün 5-6 katına çıkan balık hangisidir?

0: Balon balığı.
1: Balon balığı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nazan Hanım'a gelsin efendim. Geçiyorum ikinci sorumuza. Toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan ve gözleri neredeyse görmeyen hayvan hangisidir?
0: Köstebek.
1: Köstebek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim tekrardan Nazan Hanım'a gelsin. İyi, hızlı gidiyoruz. Halen joker hakkımız durmakta. Tekrardan hazırlatmış olalım. Efendim bu etapımızın son sorusundayız. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir?
0: Cevap verip sonra yanlışsa doğruyu söyleyebilir miyim?
1: Maalesef.
0: Joker hakkımı kullanmak
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii ki de sormak istiyorsun.
0: Seyircilere.
1: Hangisine?
0: Birini mi seçmem lazım?
1: Evet.
0: Ay.
1: Bilen biri.
0: Sizi seçiyorum.
1: O kameramanım benim. Onu alamazsın. Evet.
0: Tamam.
1: Size sormak istedi Nazan Hanım takıldığı soruda. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir?
2: Bukalemun.
1: Bukalemun. Çok teşekkür ederiz efendim. Yani sağ olun. Evet, Bukalemun cevabı geldi. Kullanmak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Emin misiniz?
0: Değilim ama başka bir seçenek yok.
1: Peki efendim. Hangi hayvan gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebilir diye sorduk. Bukalemun cevabı geldi. Efendim Bukalemun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Nazan Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımızı doğru cevabı vererek büyük ödülü aslında kazanmış oldunuz. Ben hemen ödülümüzü Nazan Hanım'a teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Efendim, dilerseniz bu ödülü 2'ye katlayabilirsiniz.
0: Yok.
1: Yok, ve risk hesabına geçmeyelim.
0: Geçmeyelim.
1: Peki o zaman.
0: Güle güle. Teşekkür ederim.
1: Efendim, kendinize çok dikkat edin.
0: Çok sağ olun. Tekrar. Teşekkür ederim. Tekrar.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba.
1: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ayşe Çağrıcı.
1: Bu kadar mı ablam?
3: Giresunluyuz.
1: Giresunluyuz, Allah'ın adamı yıkıyorsun.
3: Evet.
1: Giresunlusun. Ayşe Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Başka?
3: Hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun? Anlat kendini biraz.
3: Gezmeye geldik.
1: Gezmeye geldin. Evli misin, bekar mısın?
3: Evliyiz, evliyiz. Yapayım?
1: Çalış. Evlisin.
3: Evet, evet.
1: Çocuk var mı?
3: 3 tane.
1: 3 tane.
3: Evet.
1: Sen niye bu kadar sinirlisin?
3: Yok canım, o ne demek?
1: 3 tane. Bu kadar mı?
3: Evet.
1: Peki tamam, hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini tanıyor musun bu arada?
3: Evet, Eltin.
1: Eltin. Oo, süper. Bugün iki Eltin'in atışmasını göreceğiz sevgili izleyenler. Şöyle. Efendim sizleri tanıyalım.
3: Canan Çağırıcı. Hı hı. Evliyim. 3 çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
3: 3 tane efendim. Kızım var.
1: Siz nerelisiniz?
3: Orduluyum ben de.
1: Bir Ordu, bir Giresun var elimizde şu anda.
3: Evet.
1: Bu kadar mı?
3: Siz evet, gezmeye geldik buraya. Sizi gördük, takılalım dedik. Şansımızı deneyelim. Eltilerin savaşını bir bakalım dedik.
1: Peki aranız nasıldır?
3: İyi, bu
1: eltilerin savaşı var mıdır?
3: Yok. Yok. İyi, şükür Allah'a.
1: İyi misin?
3: İyi, çok iyiyiz.
1: Böyle eltinin yok. Eltinin o zaman şöyle bir soru sorayım. Hı. Eltinin en sevmediğin huyu ne?
3: Yok. İyiyiz.
1: Bir tane vardı.
3: Yok, yok, iyiyiz.
1: Kulağıma söyle.
3: Yok, iyiyiz.
1: Tamam. Peki sen Eltinin sevmediğin bir huyunu söyle.
3: Aceleci biraz.
1: Aceleci misin?
3: Evet,
1: kabul
3: evet,
1: ediyor
3: biraz
1: musun?
3: Paniğim.
1: Kabul evet. Ediyor o zaman. Buradan bir şey çıkartamayız.
3: Çıkartamazsınız.
1: Peki, en sevdiğin huyu ne?
3: En sevdiğim huyu çok candan olması, çok samimi olması.
1: Hemen rakibe soralım.
3: Aynen, aynen. Çok samimi, candan.
1: Bu kadar mı?
3: Evet, evet.
1: Çok acelecisi. Şu an beni bile acele ettirdi.
3: O yüzden benim işim acele olacak hemen.
1: Evet, şimdi tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Efendim? Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Şu anda iki eltiyle yarışıyoruz. Efendim, sence kim kazanır? Kendine güveniyor musun?
3: Yani, ben güveneyim.
1: Abla sen niye net cevaplar vermiyorsun? Yani, olabilir. Net ol ya.
3: Ya tamam, güveneyim
1: ya. Kendine güveniyorsun.
3: Evet, evet.
1: Sen kazanacaksın.
3: İnşallah.
1: Rakibinin şansı yani. Var mı?
3: Ya nasip bilemem ki, sorulara bağlı.
1: Tamam, var mı sence? Sencesini soruyorum.
3: Yok, sence. Yok.
1: Yok, tamam. Yok. Aldık, cevabımızı aldık. Evet. Aynısını soralım efendim. Sence kim kazanır? Kendine güveniyor
3: tabii
1: musun?
3: Tabii ki ben.
1: Tabii ki sen kazanırsın. Tabii. Rakibin şansı var mı?
3: Hiç yok.
1: Hiç yok.
3: Diyormuşum, büyük konuşuyormuşum. Tabii bakacağız şimdi tabii.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Öğrenci servislerinin diğer taşıtlardan farklı olarak hangisinin bulundurması gerekir? Tek ses geldi.
3: Sekreter mi, şey mi? Yanında hostes mi, ne?
1: Yok abla. Yanlış cevap. Bir lamba gibi bir şey bu. Hatta lamba, ne lambası? Geçtim. Üç tane çocuğum var. Servise verdin mi?
2: Verdim.
1: Ne yazıyor servisin arkasında?
2: Okul taşıtı yazıyor.
1: Başka ne var orada? Bir şey var. Kırmızı renkte bir şey var. Geçtim.
3: Gerçekten şu an bilemiyorum. Ne var?
1: Kırmızı renkte bir şey var.
3: Ay vallahi bilemiyorum. Bayrak mı?
2: Dur.
1: Dur. Evet. Birleştir. Dur.
2: Okul servisi. Yok.
1: Dur. O bir ışık ya. Ne denir ona ışığa?
2: Kırmızı ışık.
0: Yok. Nedir?
1: Hayır. Dur. Nesi? Mesela nesi olur? Bak geçerim rakibe.
2: Geçme.
1: Eltin kazanır.
2: Dur.
1: Az önce söyledin. Ne lambasıydı?
2: Ampul.
0: Ne lamba? Ben de şöyle durma.
1: Döndüm, döndüm.
3: Dur ışığına.
1: Değil.
3: Dur lambası.
1: Dur lambası. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız ayağını sonuna. Canan Hanım'a gelsin diyelim efendim. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Geçiyorum ikinci sorumuza. İtfaiye araçları hangi renk tepe lambası kullanır? Tek ses geldi.
3: Kırmızı.
1: Kırmızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Canan Hanım'a gelsin. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ayşe Hanım.
4: Yiyecek beni.
1: Bu soru sizin için çok ama çok önemli. Çünkü şu anda potadasınız. Kendinizi bu potadan kurtarmanız gerekiyor. Canan Hanım elti melti dinlemiyor.
4: Aynen.
1: Hırslı gidiyor. Ben sana söyleyeyim, bu eltiliği gözden geçir. Tamam mı?
4: Yani yapacak bir şey yok.
1: Yine her zaman yani olabilir. Evet geçiyoruz efendim üçüncü sorumuza. Genellikle balık yemeklerinin yanında yediğimiz yeşillik nedir? Çift ses geldi.
4: Marul salatası mı?
1: Efendim?
4: Marul salatası mı?
1: Marul salatası.
4: Meşli
1: değil
4: salatası.
1: Daha böyle orada yeşilliklerin ismini soruyorum aslında. Marul mu? Genellikle yeriz. Balığın yanında olur. Geçiyorum. Geçtim.
3: Roka.
1: Roka. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var Ayşe Hanım. Elton galiba seni yedi.
4: Yedi.
1: Diyebiliriz. Olsun, sağlık olsun. Çok keyifli bir yarışmaydı maalesef.
4: Olsun olsun.
1: Olsun mu?
4: Elton kazansın.
1: Elton kazansın. Yabancıya evet. Gitmesin.
4: Yok yok, yabancıya gitmesin.
1: Peki efendim.
4: Elton'a gitsin.
1: Elton'a gitsin. Buradan Elton'a bir şeyler söylemek ister misin?
4: Onu çok seviyorum.
1: Çok seviyorsun.
4: Evet.
1: Peki Allah sevginizi daim etsin diyelim efendim. Amin. Efendim bizler Canan Hanım'la birlikte bir üst etapa geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Canan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Canan Hanım, rakibiniz Elton'u 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: İyi oldu, çok güzel oldu. Yani kazanacağım demiştim.
1: Dediğiniz gibi de oldu diyorsunuz.
3: Oldu, çok şükür.
1: Peki efendim, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevdiniz mi bu kısmı?
3: Oo, en sevdiğim.
1: En sevdiğin şey nedir?
3: Ya para demeyelim de şu an.
1: Cevher, altın.
3: Evet.
1: Sever misiniz?
3: Oo, severim.
1: Kim sevmez?
3: Kim? Bütün bayanlara sor, tek geçer.
1: Peki. Hazırsanız ilk sorumuza başlamak istiyorum.
3: Hazırım.
1: Sorumuz geliyor. Rekorlar kitabına giren bir kişi 42 saatte kaç parça ütü yapmıştır? Süremiz başladı.
3: 42 dakikada.
1: 42 saatte kaç parça ütü yapmıştır?
3: 42 saat, 1000.
1: İnelim.
3: 100.
1: Çık.
3: 400 falan.
1: 400. Çık 400 ne
3: oldu? 450.
1: 450. Biraz
3: 500.
1: Daha... 450'den biraz daha çıktı, 500 çıktı.
3: 475.
1: İn.
3: 460.
1: 460. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin diyelim. Alkışlarımızı gönderelim. Efendim doğru cevap...

0: 464 olacaktı fakat en yakın cevabı verdiğiniz için 460 doğru sayıyoruz.
1: Tamam.
0: Geliyoruz ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Gelsin mi?
1: Gelsin, kimden olsun? Şarkı kimden? Belli mi?
0: Gelince görelim efendim.
1: Öyle mi? Tamam o zaman.
0: Hacal Ovası'nı engin mi sandın? Ayağına nokta nokta var. Ayağında nokta nokta var. Zengin mi sandın?
1: Ayakkabı mı?
0: Zengin mi sandın? Ayağında bir şey
1: engin
0: var.
1: Engin mi? Pabuç mu?
0: Ya, onun gibi pabuç. Bir şeye süremizi başlatmıştın. Süremiz dolmak üzere.
1: Ay bilmiyorum şu an.
0: Gelmesi
1: ayağındaki
0: lazım.
1: Ayağındaki ben mi sandım?
0: Neydi bu? Söyleyelim. Şarkı.
1: Şarkıyı da tam bilmiyorum.
0: Şu anı durdurdu.
1: Ay, başla.
0: Süremi durdurdu. Ben başlayamam. Senin başlaman.
1: Çok şarkıyı başlamaz demek istedim.
0: Hacel Ovası'nın engin mi sandın? Ayağında nokta nokta var. Zengin mi sandın? Ayağında. Nasıl? Sesi söyle. Duyalım bizler de.
1: Ayağında. Ne var acaba?
0: Ne var ayağında?
1: Ot mu? Potit mi? Potin mi?
0: Efendim?
1: Potin mi?
0: Potin.
1: Ayağında potin ne var, zengin mi sandın?
0: Ne ona evet. Bir şey ekle, ona bir şey ekle.
1: Evet öyle işte.
0: Ona bir şey ekle, potine bir şey ekle.
1: Potinler mi? Potin.
0: Hayırler değil. Ne var ayağında bir şeyin iyi var, ne var?
1: Potini.
0: Potini var, zengin evet. Mi sandın? Doğru cevap, biraz zor da oldu. Kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum Canan Hanım'a. Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Kötü komşu insanı nokta nokta sahibi yapar.
1: Mal sahibi yapar.
0: Süremi başlatamadan cevabı verdiniz efendim. Kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum. Mal sahibi doğru cevap. Üçüncü sorumuzun ödülünü de Canan Hanım bu şekilde kazanmış oldular. 3-3 yaptık. Bu etabın bütün ödüllerini kazanmış olduk hemen. Ödülümü almak istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül size kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam, tamam.
0: Geçmeyelim.
1: Devam mı? Devam olsun.
0: Devam mı olsun?
1: Olsun.
0: Haydi olsun o zaman efendim. Bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Canan ablamızla birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz efendim. Yüzdünüz, yüzdünüz. Kuyruğuna geldiniz. Diyebilirsiniz efendim.
1: Pardon,
0: şimdi
1: evet.
0: Bu etapımızda elimde 3 adet görmüş olduğunuz gibi zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Hayvanlar.
0: İyi midir hayvanlarla?
1: Oo, severim.
0: Peki o zaman. Hayvanlar aleminin zarfını açıyorum. Bakalım sizi bu etapta neler bekliyor efendim. Şöyle zarflarımı da vermek istiyorum. Şimdi çok güzel sorularım geldi bu etap için. Bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız tamam. Veya cevaplayamadığınız bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hazırsanız başlayalım.
1: Tamam, başlayalım.
0: İlk sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Hangi ayı türünün yetişkinlerinin kürkü beyaz renktedir?
1: Kutup ayısı.
0: Kutup ayısı cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Kutup ayısı cevabı geldi bakalım. Doğru cevap mı efendim? Hangi ayı türünün yetişkinlerinin kürkü beyaz renktedir diye sorduk. Kutup ayısı cevabı geldi. Kutup ayısı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Canan Hanım'a gelsin. Geçiyoruz ikinci sorumuza.
1: Tamam.
0: Develer hır gücünde ne depolar?
1: Su mu?
0: Su cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz.
1: Emin.
0: Peki efendim, joker hakkımızı duruyordu, hatırlatmış olalım. Develer hör gücünde ne depolar diye sorduk. Su cevabı geldi. Efendim su, bakalım doğru cevap mı? Ne hissediyorsunuz?
1: Doğrudur diye düşünüyorum ya.
0: Efendim su maalesef yanlış cevap.
1: Aa, olamaz.
0: Doğru neydi? Cevap yağ olacaktı.
1: Oo.
0: Çok hızlı cevap verdi.
1: Evet, hiç düşünmedim.
0: Aslında eltinize evet. Kızıyorsunuz. Çok aceleci diye
1: evet,
0: ama siz şu an aceleci davrandınız. Ya
1: doğru.
0: Olacaktı biraz daha düşünseydiniz ya da joker hakkımızı kullandınız.
1: Sorma, yapmadık onu.
0: Olsun, neyse. Sağlık olsun diyelim. Efendim maalesef bu etapta eğlendiniz ama ikinci etaptaki kazandığınız ödülü size geri teslim etmek istiyoruz. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel oldu, değişiklik oldu. Yani bir yarışmaya katılmış oldum. Kolay gelsin diyorum.
0: Efendim İyi bizler teşekkür diyorum. Ederiz, hoşçakalın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: İsmim Mertcan, Edirneliyim.
2: 25 yaşındayım. Hayata devam ediyorum.
0: Peki Mertcan hoş geldin. Sefalar
2: hoş bulduk.
0: Getirdin.
2: Teşekkür ederim. Tanışıyoruz.
0: Tanışıyorsunuz.
2: Evet.
0: Sevgilim. Sevgilim. Süper.
2: Evet.
0: Birazdan sevgiline de bir soralım. Sevgilinin tarihini hatırlıyor muyuz acaba? Evet. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
3: Merhabalar. Adım Aybike. Samsunluyum. 20 yaşındayım ben de.
0: 20 yaşındasın. Bu evet. Kadar. Sen de sevgilinle yarışıyorsun sana.
3: Evet.
0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak diyelim sevgili izleyenler. Mertcan.
2: Evet.
0: Sence kim kazanır?
2: Kendisini çok sevsem de ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Diyorsun.
2: Evet.
0: Yani böyle hiç rakip olduğunuz oyunlar...
2: Evet, sürekli bir şeylerde yarışırız.
0: Hep yarışırız. Hep
2: ama o kazanır.
0: Umarım burada tam
2: maalesef.
0: Ders olur diyelim.
2: Evet.
0: Hemen Aybüke'ye soralım. Aybüke sence kim kazanır?
3: Ben kazanırım ya. Şansı yok gibi duruyor.
0: Öyle mi duruyor? Bakalım. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorum gelsin. Ünlü Ozan Neşet Ertaş'ın memleketi neresidir? Evet, Kırşehir. Çift ses geldi. Kırşehir doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mertcan'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer anlamına gelen kelime nedir? Tek ses geldi.
3: Gurbet.
0: Gurbet. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız bu sefer aynı ülkeye gelsin. Efendim bile birlik bir beraberliğimiz söz konusu. Üçüncü sorumuz geliyor. Ülkemizde araç plakalarının ilk iki aynesi neyi ifade eder? Tek ses geldi.
2: Şehir sayısını.
0: Efendim?
2: Şehir plakasının sayısını.
0: Şehir.
2: Şehrin kendisinin sayısını.
0: Yani şehri.
2: Şehri.
0: Şehri, ili. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mertcan'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Dördüncü sorumuzdayız. Sinema salonunda film izlemek için ne almak gerekir? Tek ses geldi.
3: Bilet.
0: Bilet. Doğru cevap şu anda. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak. Güzel bir rekabet görüyoruz şu anda ekranlarımızda. Sorum geliyor. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek ve benzeri nesnelere dedim. Çift ses geldi durdum.
2: Çömlek diyecektim. Soru da geçiyor. Doğru mu?
0: Çömlek yanlış cevap. Rakibe soruyu okumak durumundayım bu şekilde. Evet, yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek ve benzeri nesnelere ne ad verilir? Var mı bir cevabı?
3: Saksı.
0: Saksı.
3: Vazo geçiyor zaten.
0: Saksı yanlış cevap.
2: Maalesef gelmiyor aklıma şu an.
0: Yok mu lan? Geçelim.
2: Maalesef gelmiyor.
0: Peki geçtim.
3: Maalesef.
0: Ortak kararsa pas diyebilirsiniz. Pas. Son sorudayız çünkü.
2: Pas.
0: Evet, bu sorunun cevabı seramik olacaktı. Duymuş muydunuz?
3: Evet.
0: Ama aklınıza gelmedi diyelim.
2: Aklıma geldi.
0: Hemen yeni bir soru isteyeyim arkadaşlarımdan hızlıca. Evet, sorumuz geldi. Son sorudayız tekrardan. Beşinci sorumuza pas ettik. O yüzden yeni bir soruyla karşı karşıyayız sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. En büyük 3 basamaklı çift doğal sayı kaçtı? Henüz butonlara basan olmadı. İlk butona basan ve doğru cevabı veren bu etabın galibi olacak. Çok basit. Haydi bakalım. Sözelci misiniz siz?
2: Evet. İkimiz de sözelciyiz maalesef.
0: Mükemmel bir soruyla karşı karşıyayız. Umarım buna pas demezsiniz. Butona basalım.
2: Salla bakalım.
0: Butona basan olmadı. Evet. Arkadaşlar çok basit. İyi düşünün. Bunu sözelciler de bilir.
2: 880.
0: Doğal sayılar. Nedir doğal sayılar?
2: Bilmiyorum.
0: En büyük 3 basamaklı doğal sayı nedir mesela?
2: Yani doğal sayının ne demek olduğunu bilmiyorum. Sorun orada.
0: Biz temel matematik. Tamam sayı olarak düşün. Doğalı at. Daha da basitleştirelim. Sayı.
2: En her büyük sayı bir 3 doğal... basamaklı sayı 999.
0: Butona basmadan cevap vermeyelim. Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
3: 99.
0: Ama çift. Çift.
2: 888. Çift işte.
0: Hayır, 999'dan sonra
2: 998.
0: Gelen... 998. 998. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımı ben Mertcan'a göndermek istiyorum. Biraz zor da olsa doğru cevabı alabildik. 3-2.

0: Yani kız arkadaşını 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Sayısal iyi olması da Mertcan iyi çocuktu. Mertcan, tekrardan tebrik ederiz seni. Duygularını alalım istersen.
1: Teşekkürler. Ya kız arkadaşımı yendiğim için üzgünüm fakat
2: kazandım,
1: bu
2: için de mutluyum.
1: İster istemez kazandım yani.
0: Evet, mikrofona yakın konuşursan seyircilerimiz de seni duyabilir diye düşünüyorum. Mertcan, bu etapımızda toplamda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk. Doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda dünyanın enlerinde yakın bir sayı verirsen, yakın bir tahminde bulunursan doğru sayarım. Bunu da ekranlar karşısında hatırlatmış olalım. Hazırsan ilk soruna başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Sorumuz geliyor. Dünyanın en yaşlı tavuğu kaç yaşındadır? Süremiz başladı.
1: 70.
0: En 70 yaşındadır.
1: 15.
0: 15. Doğru cevap. Dünyanın en yaşlı tavuğu kaç yaşındadır? Doğru cevap 14 olacaktı ama 15'i doğru sayabiliriz. Kocaman alkışlarımız Mertcan'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Mertcan bu şekilde kazanmış oldu. İkinci sorumuza geçiyoruz efendim. Bir şarkı sözümüz geliyor Mertcan. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Yani idare eder diyelim.
0: Peki o zaman sorumuz idare eden yerlerden gelsin. Tozdan kirden kara kalbin, nokta nokta olsan yine bakmam sana. Değmem değmem nazar olsam, nazar olsam bile değmem sana. Süremiz başladı, biliyor musun bu şarkıyı? Tozdan kirden kara kalbin, nokta nokta olsan bile bakmam sana. Değmem değmem nazar olsam.
1: Gelmiyor aklıma maalesef.
0: Nazar olsam bile değmem sana. Süremiz maalesef doldu. Ayna.
1: Ayna.
0: Ayna olsan yine bakmam.
1: Evet, gelmiyor.
0: Dinlemez misin pop?
1: Yok, popta hiç aram yok.
0: Hiç duymadın?
1: Yok.
0: Artık bu yarışmadan sonra ben
1: ya duydum bir şarkıydı ama
0: bu şarkıyı dinlemelisin. Olsun, sağlık olsun yine. Maalesef ikinci sorumuzda elenmiş oldum fakat ilk sorumuzun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Dileyle bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı.
0: Bizler teşekkür ederiz Mertcan.
1: Başarılarınızın devamını diliyorum benden sonraki yarışmacılarda.
0: Senin de hoşça kal.
1: Teşekkürler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Rıfat Havuz, Balat'ın eski sokaklarında unutulmuş eşyaların dilinden anlayan bir zaman ustası. Kırık dökük hatıraları sabırla onarıp, geçmişi bugünün içine ustalıkla işleyen bir zanaatkar. Bugün unutulmuş eşyaları emeğiyle işleyip, her parçaya ikinci bir ömür veren bir ustanın hikayesine misafir oluyoruz.

Bizim burada aşağıda bir eski evimiz var, tarihi bir evimiz. Orada annemle babam duruyordu. Babam rahatsızlandı, bir 10 yıl falan oldu. Sonra bir 50 gün falan hastanede falan kaldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Sonra annem yalnız kaldı burada, 5 kardeşiz. Hiç kimseyle durmadı annem. Hiç kimsenin evine gidip bir gün durmadı yani. Ben de mecburen yani otobüs şoförlüğü yapıyordum. İşimi bıraktım. Anamın yanına geldim. Onunla beraber durmaya başladım. Yanında komşularım vardı benim. Bu antika işini yapıyorlardı evin yanında. Bizim evde büyük olduğu için bahçesi de büyük. 70 metrekare bir bahçesi var. Daha sonra ilerleyen günlerde onun üzerini kapadım ben saclarla. Orada yapmaya başladım bu antika işini, tamir işini.

burada ikisi de rahmetli oldu. İşte babam 10 yıl falan oldu. Annem 1,5 yıl falan oldu rahmetli olalı. Rize'deydiler çok eskiden de 25 senedir buradaydılar. Şimdi orada bizim ev boş duruyor. İki tane kedimiz var. Anamın kedileri vardı. Onlara bakıyorum yani. Yani gözüm gibi bakıyorum ona, anamın yadigarlar diye. Gel. Gel antika gel. Gel Karaböcek. Evliyim, 3 çocuğum var. İçini de okuttuk, çalışıyorlar. Hanımım devamlı yanıma gelip gidiyor, burada yardımcı oluyor bana.

0: Sen bizim antik hamamızı mı seversin?
1: Evet.
0: Valla bu antika işinden hiç anlamıyordum. Bu antikaya vesile oldu. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani. Bu iş onların vesilesiyle antika işine girdik yani. Şoförlükten daha iyidir yani. Şoförlük yıllarca yaptık, uzun yol şoförlüğü. Otobüslerde otobüs şoförlüğü. Ama şimdi zaten yapılacak durumda değil otobüs şoförlüğü. Benim içimde zaten vardı böyle tamirat, tadilat işi. Elimden her şey geliyordu çocukluktan beri. İşte bu işe de başlayınca bu işin içine bulduk kendimiz. Yani bütün hep buradaki bütün her şeyin tadilatını, tamiratını hepsini yapıyorum yani. Abajurlar, şapkalar, işte antika şeyler, heykeller, işte aklınıza ne geliyorsa avizeler hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum. Nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı, yandaki bir eski ev vardı. Ona böyle, o evde kiracıydı orada. Böyle tamirat işi yapıyordu böyle. Abajurlar bir şeyler yapıyordu. Yapıp satıyordu, dizayn yapıp satıyordu. Ona yardım etmeye başladım, işi yoğundu. Hani ben de çalışmıyordum işte annemlerden dolayı. Yani şey, zaman kaybı şey olsun diye, sıkılmayayım diye. Sonra iş onun gibi yapmaya başladım. Ondan iyi daha iyilerini yapmaya başladım. Sonra evin bahçesine üzerini kapadım. Kendime yapmaya başladım. İki tane ablam, bir tane kız kardeşim var. Bunlar gün aşırı gelip evde temizlik yapıyorlardı. Anamın yemeğini yapıyorlardı, işte şeyini yapıyorlardı. Şimdi benim de çevrem çok genişledi bu işten dolayı. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşlarım hepsi gelip gidiyordu. Yani girip çıkacak şey olmuyordu eve. Yani evin önüydü zaten. Bizimkiler bu sefer dışarı çıkamıyorlar, evin içine kilitli kalıyorlardı. Yani kapalı kalıyorlardı. Sonra burayı bulduk işte. Burayda bir 4 sene falan oldu burayı tutalı. İşte buraya taşındım, buraya yerleştik yani. Burada devam ediyorum. Ev boş duruyor şimdi, evde kedilerim var. Anamın 2 tane yadigar kedisi var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Onların sayesinde bir 10-15 tane kediye daha bakıyorum orada.

herkes beni biliyor. Mesela büyük hurdacılar var, büyük ev boşaltan arkadaşlarımız var. Onları alıyorlar, onlar bana tavsiye ediyorlar. Ya da alır mısın işte bunu, alır mısın diye. Bakıyorum, fiyat uyarsa, yapabileceğim bir şeyse ya da alıyorum, kendim burada düzenliyorum, temizliyorum, yapıyorum. Sağlamsa, elektrik tesisatı varsa elektrik tesisatını yapıyorum. Dizayn ediyorum, düzenliyorum. Buradan yine esnafa satıyorum. Son kullanıcı müşterilere satıyorum. Vallahi en zor parçaların dediğim bizim şamdanlarımız var. Tütya şamdanlar var, tütya kollar var, aviz şeyler var. Bunların tamiri çok zor. Kaynak olmuyor. Kırıldığı zaman onun kaynağı özel, çok özel bir kaynağı var. Ben de kaynak ediyorum okşayan kaynağı ama o hemen böyle okşayan kaynağını tuttuğun zaman eriyor tereyağı gibi olmuyor. Onlar biraz onlardan uzak duruyorum. Bir de kapitomanto avizeler oluyor böyle. Kolların mesela tamiri yapılacak getiriyorlar bana. Ya bir tarafını yaparken kibrit çöpü gibi öbür tarafı. Onların tamirini hiç yapmıyorum artık yani usandım. Onları yapmıyorum daha doğrusu yani. Dizayn ettiklerim, onun şeyini ben kendim yapıyorum. Yani tasarımını kendim yapıyorum. Altından her şeyi neyse yani A'dan Z'ye kadar hepsini ben tasarlıyorum, ben yapıyorum. Yani değişik ürünler çıkarıyorum. Mesela burada var öyle kendim tasarladığım çok ürünüm var. Mesela şurada bir avize var. Onun komplesi, lambader avize komplesinin tasarımını ben yapmışım. Şurada gaz, eski Fransız gaz lambaları var, tasarımlarını ben yapmışım. Aptikler var. Çok yani bunların çoğusunun tasarımını ben yapıyorum. Yeniden tasarlamak daha zevkli oluyor ya. Tamir biraz zor oluyor. Çok uğraşıyorsun.

Eski bir eşya demek, yani eski yaşamışlık, eski anı yani. Eski eşyaların insanları, ben eski eşya, eski bir şey gördüğüm zaman, mesela benim çocukluğumda olan, mesela şunu gibi bir şey, mesela eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum yani. Eski eşyayı gördüğüm zaman bir duygusallık hissediyorum böyle. Eskiye dönüyorum, eskilere yaşadıklarımı hatırlıyorum. Etkilendiğim eşya olmuştur tabii ki ya. Yani mesela gaz lambaları var bizde. Rize'de mesela, bizim çocukluğum Rize'de geçti. Gaz lambalarından gördüğüm zaman, çok eski gaz lambaları, yani bizim kullandığımız gaz lambaları, onlardan çok etkileniyorum. Niye? Bizde çok kar yağardı eskiden Rize'de. Köydü mesela bizim orası, şimdi mahalle olmuş. Ceyranlar fırtına ederdi, kar yağardı. Ceyranların üzerine işte bizim ağaç dalları değerdi, ceyranlar kesildi. Bir kesildi, bir ay ceyran gelmezdi. Bir ay o gaz lambalarını yakardık. Ondan çok, yaparken çok şey etkileniyorum yani. Ondan dolayı yani. Bir ay beklerdik ışıklar gelsin. O gaz lambasından ders çalışırdık. Derslerimizi yapardık, okula giderdik.

Bu saat çok kiliseden çıkma bir saat. Çok eski bir saat. Aşırı derecede eski bir saat. 100 yılın üzerinde. Makinesinden belli oluyor. Kurmalı bir saattir bu. Çok eski, her şeyi var. Ama eski olduğu için şu anda aktif durumda değil. Aktif vaziyete getireceğiz bunu. Böyle bir ürünümüz. ...15 sene önce, 20 sene önce buraya anamlara falan gelip gittiğim zaman burayı kimse beğenmezdi, Balat'ı. Yani Balat şöyle yani şey köşe, ücra köşe derlerdi böyle yani. Balat ne ki derdi yani. Balat'ta daha doğrusu fareli Balat diye geçerdi yani, öyle bir...

şeydi, iticiydi yani. Sonra burada birkaç tane dizi çekildi. Bir de bizim bu antika üzerine, yani gerçek antikacılar var böyle büyük, isim vermeyelim. 2-3 tane, onlar bir tanesi girdi baştan, ondan sonra biri girdi. O antikacılar gelince bütün antikacılar Balat'a doluştu. Yani şimdi Balat'ın antikacılar merkezi burası, bir de Kadıköy. Kadıköy daha üst kademe. Burası biraz daha alt. O sayede burası çok gelişti yani, daha doğrusu. Film çok, diziler falan çekiliyor. Halen çekiliyor çok diziler burada. En zor yanı, bu işin zor yanı da var ama uğraşıyorsun biraz. Yani mutlaka zor da olsa başarıyorsun, sonunda yapıyorsun ama en tatlı yanını bana sorarsın, bana göre. Benim burada mesela canım hiç sıkılmaz. Yani bir şey olsa, bir canım sıkılsa, bir şey olsa hemen arkada tezgahım var. Geçiyorum, çalışmaya başlıyorum. Her şeyi unutuyorum. O kadar kafam şey oluyor, rahat oluyor yani.

Plak tamiri falan ben yapmıyorum. Onun ustası var, o ayrı bir sanat. Ama diğer kısımlarını ben yapabiliyorum. Boyasını işte, odun gibi şeyleri ben yapabiliyorum. Mekaniz bölümünü bizim teyip tamircimiz var, ona yaptırıyorum. Bu 60'lı yılların, 60'lı eski, çok eski bu. Taş plak denen plak çalıyordu sadece bu. Bunun bir mekanizmasını değiştiriyoruz, bütün plakları çalabiliyor hepsini. Taş plak, normal plak hepsini çalıyor. Yani işimi çok seviyorum ama işin içinde olan kişilerden dolayı biraz sıkıntı var ya, yani. Çok sıkıntı var. Çok farklı bir sektör ya. Her türlü insan bu sektörün içinde yani. Her türlü. Dürüstlüğü de içinde, ahlaklısı da içinde. Bu işi bırakır mısın deseniz bana bırakamam çünkü ben bir ay boş dursam hanımla kavga etmeye başlarız evde. Yani mutlaka bir uğraşım olacak ya. Yani. Ondan dolayı zor bu işi bırakmam. Yani. Benim bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben ama benden sonra bu işi, benim işimi devam ettirecek kimse yok yani. Çocuklarım yapmazlar, onların meslekleri var, çalışıyorlar. Bilmiyorum, ben yapabildiğim kadar yapacağım yani.

0: Adım Sevgi Gavuz. Rıfat Bey'in eşiyim. 38 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. 2 oğlum bir kızım var. Torunlarım var. Eşim buna bir meraklı sardı. Antika işine. Bu zamana kadar getirdi. Güzel de getirdi. Kendi memnun, biz memnun. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Yapması gereken bir şey varsa ona yardım ediyorum.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Floda bayram coşkusu.

0: sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
3: Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatını. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bakın,

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaç

0: borçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
5: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazdığın bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay
6: kızıl mı olsam?
7: Şahanesin Gemini.
8: Asması gereken bir şeyler varsa asıyoruz beraber. Başta böyle bir şey yoktu ama buraya bu şekil olunca ben de görünce hak verdim ona çünkü çok güzel eskilerle bir arada olmak. Topladı da bayağı. 2 senede bu kadarını yaptı. Bu dükkan açıldı. 2 sene oldu.
9: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Annemin babamın rahatsızlığından dolayı tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Metrekare'de bu bölüm huzur dolu doğası, tarih kokan sokaklarıyla Ege'nin en şirin tatil beldelerinden Ayvalık'tayız. Mimar Leyla Doğrular'la Ayvalık'ın merkezinde metruk durumda olan iki tarihi Rum evinin restore edilme hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Ayvalık'tayız. Bugün iki tane yapmış olduğum evi gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz ev aşağı yukarı kendi oturum alanı 40 metrekare, 30 metrekarede bahçesi var. Bu ev ilk aldığım zaman metruk bir haldeydi. Hem dış cephesinde hem iç mekanda çok farklı bir mimari düzeni vardı. Burada kurguladığım düzeni uygulamak için öncelikle bir restorasyon sürecine girdim. Çünkü kentsel sit alanı içindeyiz ve buradaki sokakların hepsi orijinale uygun olarak restore ediliyor. Uzun bir süreçti. Bundan sonra bütün mekanların tekrar yeni hayata uyum sağlayabilmesi için yeni bir düzenleme olmuş oldu. Burada iç bahçeler çok kıymetli. Şu anda da işte kuş cıvıltıları içinde. Burada böyle izole bir yaşam var. Her ne kadar Ayvalık'ın merkezinde de olsak, çarşının içinde. Bu alanda gerçekten çok sakin bir hayat sürülebiliyor. Bahçeden başlamak gerekirse, bahçeleri ben Ege'de bahçe gibi seviyorum. Yani renkli, cıvıl cıvıl. Evin içi minimalist olsa da bahçede her türlü renkle oynamak benim için çok zevkliydi. Akşamları böyle rengarenk, işte kabak lambaların altında yemek yeniyor. İşte mesela yemek masasını gene eski Rum evinden çıkma bir kapıyı masaya dönüştürdüm. Ayvalık'ta çok güzel bir taşımız var, sarımsak taşı. Çok kıymetli. Rum evlerde hep bunları kullanıyoruz. Veya bunun çok benzeri taşları kullanıyoruz. Ağaçlar zaten aynen bu şekildeydi eve aldığımda. Onlara hiç dokunmadım. Onların etrafına böyle bitkilik gibi hem oturulabilecek, işte yastık koyulup bu şekilde faydalanabileceğimiz şekilde yerden tasarruf etmeye çalıştım. Bahçede tabii duvar dekorasyonları önemli. Bizim oradaki artık kabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla o duvarda böyle bol bol seramik kuşlar, eski bir ayna yerleştirdim. Bahçeden direkt yaşam alanına geçiyoruz. Bahçe zaten aynı zamanda yaşam alanında manzarası olmuş oluyor. Duvarlarımız tabii kalın olduğu için bu evde çok güzel böyle bir pencere için oturma yapabiliyoruz. Yani bir minder koyup burayı böyle bir oturma alanı yapabiliyoruz. O yüzden ben eskiden kapı olan pencereyi oturma seti haline getirdim. Ve içeri girdiğimiz zaman da duvarlarda gene serpme sıva devam ediyor. Serpme sıva biliyorsunuz eskiden hep yazlık evlerimizde vardı. Tekrar bu çağdaş dekorasyonla bir arada bunu kullanmak çok anlamlı oldu. Yaşam alanında aslında eskiden burada bir mutfak vardı ve mutfağın kendi ocağı vardı. O ocağı şömine haline getirdim. Onun yanında da bir niş vardı. Bunlar hep böyle aslında çok farklı yaşam alanlarıydı ama yeni düzende çok güzel uyum sağladı. Mobilyalarında da açıkçası ben bütün mobilyaları birbirinin aynı kullanmayı sevmiyorum. Farklı stilleri bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Eklektik bir tarz oluşmuş oluyor. Modernle eskiyi bir araya getiriyorum. Burada mesela şu anda

işte perforje bir kanepemiz var. Bu aslında çekyat oluyor. Siyah retro cam sehpalar. Onlar da eski Çukurcuma'dan alınmış sehpalar. Abanoz ağacından yapılmış. Bunların hepsinin bir arada kombine edilmiş hali beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle tekli berjerleri ben hafif seviyorum. O yüzden bu wishbone dediğimiz bu sandalyeleri hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıyorum. Salonda bu mavi kanepenin üzerinde gene Egeli bir ressam Seba Uğurtan, çok sevdiğimiz bir ressam. Ayvalık'ın dokusuna çok uyuyor resimleri. Böyle yelkenli işte teknelerin olduğu bir resim. Onu kullanmayı uygun gördüm. Bu alanda tabii loft tarzı ve minimalist olduğu için merdiven çelik konstrüksiyon. Üzerine hep ahşap basamaklarla yaptım ve bir şekilde aslında korkuluksuz daha rahat oldu. Çünkü yukarıdan aşağı inerken zaten üst katın zemin döşemesi orada emniyeti sağlıyor. Ve ışığı fazla da kesmemiş olduk. Banyoda açıkçası buranın eski halinden kalan bir iz bırakmak istedim ben ve lavabo dolabının arkasını, o duvarı taş bıraktım. Buranın aslında genel yüzeyi, serpme sıvanın altında olan yüzeyi bütün ev boyunca bu şekilde taş kaplama, yığma taş olduğu için sürekli toz bırakıyor. O yüzden evin genelinde bunu kullanmamayı düşündüm ve sadece o alanda bıraktım. Lavabo dolabı gene benim tasarımım. Duş alanını ve çamaşır makinesinin olduğu alanı perdeyle ayırdım. Yaptığım evlerde benim için öncelikle gün ışığı kadar akşam da aydınlatma çok önemli. Tavana tek bir ışık kaynağı kullanmıyorum. Hep yerden aydınlatma ve işte orada sanat objeleri varsa onları aydınlatacak şekilde planlamalarımı yapıyorum. Bu evde de gene o şekilde yaptım. O yüzden akşam da çok çağdaş bir görünümü oluyor. Aslında alışık olduğumuz düzeni mutlaka yazlık evlerde de yapıyorum. Mutfak evin en özel alanlarından biri. Bana göre en doğru konum evin hemen girişinde olmasıydı. Zaten açık mutfakları seviyoruz. Güzel büyük adayı da seviyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle paketlerle geldiğimiz zaman mutfak adasına hemen yerleşiyoruz. Sabah kahvaltıları hep orada yapılıyor. Bu alan da evin en çok yaşayan alanlarından biri. Yani hem yemek yapmak da aslında çok keyifli oluyor. Dekorasyonda ben bu eve uyumlu olacak, böyle sıcak bir dekorasyon olsun istedim. O yüzden fugalı kapaklar kullandım. Hep MDF üzeri lake kapaklar var. Tezgahta masif ahşap kullanmayı uygun gördüm.

mutfağın aydınlatmasında ben Ayvalık'ın sokaklarında çok güzel eskiciler var. Onlardan birinde buldum. Böyle bir Alman stilinde. Eski telefon ahizelerinin kordonları gibi böyle bir kablosu var ve asansörlü deniyor. İstediğiniz seviyede kullanabiliyorsunuz aydınlatmayı. Evin dış cephesi aslında en çok emek verdiğim alanlardan biri. Şimdi kentsel sit alanının içinde olduğu için zaten pencere boşluğu ve kapı boşluğu tamamen aynı kaldı. Penceresinde ve kapısında aynı tip parmaklık tasarladım. Aslında en tatlı noktalarından biri de kapısı. Çünkü eskiden demir bir kapı vardı burada. Ben buna güzel ahşap bir kapı yaptım. Zaten restore edilen evlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Kapısının penceresi var. Açık bırakıyorsunuz normalde evin içindeyken. Çünkü sokak da evin bir parçası. Rum evlerinin hepsinde bu şekilde.

Şu an yatak odasındayız. Burası asma kat loft bir side döşenmişti. Dolayısıyla yatak odası aslında iki taraftan da korkuluklarla evin yaşam alanına ve diğer taraftan da mutfağa bakıyor. Bu sayede zaten bütün gün ışığını üst kata da almış oluyoruz. İlk başta aslında burası tek katlı bir evdi. Fakat ince uzun bir yapısı olduğu için çok yüksek bir çatısı vardı. Ben çatının en yüksek olduğu noktaya, orta alana ve banyo duvarlarının olduğu kısmın üst kısmına bu döşemeyi yerleştirerek bu şekilde açık sistem yatak odası yapmış oldum. Zeminde tabii masif ahşap kullandım ve perforje korkuluklarda mümkün olduğunca düz modellere gittim. Genel olarak minimalist havayı gene burada da korudum. Mesela yatak başı kullanmak istemedim. O yüzden duvarlarım zaten kalın. Burada bir niş alanı yaptım ve buraya tablolar koydum. Bu alanda zaten aydınlatma olarak gene bu duvarları aydınlatan aydınlatmaları kullandım. Tekli spotlarım var. Bir de tavanda bu şekilde pervane olan aydınlatmalardan kullandım. Renklerde de böyle daha yaz renkleri, işte gene ahşapla mavi, beyazın bir araya geldiği renkleri kullandım.

Burası da gene aynı mahallede yer alan ikinci ev. Buranın içi çok farklı bir dekorasyon. Umarım seveceğiz. Birlikte girelim isterseniz.

Burası da eskiden papazın evi olan bir binaymış. Açıkçası şu anda bulunduğumuz alan hemen girer girmez bu turkuaz kapı açıldığı zaman içerideki yaşam alanı, giriş kat. Aşağı yukarı 35 metrekare, çok ufak bir alan. Burada aslına bakarsanız sokaktan içeriye girdiğiniz zaman birdenbire evin içine girmiş oluyorsunuz. Ve bunun kendine göre çok güzel bir dokusu var. Yani bu kadar merkezi bir noktada birdenbire bir evin içine girmek gerçekten büyüleyici. Bu bina zamanında un deposu olarak da kullanılmış. Bir kere Rum bina olduğu için havalandırması ve ısısı çok güzel. Aslında az ışık alıyor. Bu girişte görmüş olduğunuz o turkuaz kapının üzerinde kemerli bir pencere alanı var. Kapının kendisi tamamen orijinal bir kapı ve kapı ikili olarak açıldığı zaman aslında sokak da evin bir parçası haline geliyor. Aynı diğer evdeki gibi burada da sokak aslında evin yaşayan bir alanı ve bu geniş merdiveni özellikle ben biraz daha böyle oturulabilir derecede ölçülerde yaptım. Üzerine böyle güzel bir örtüyle, yastıkla, yanına minik bir sehpayla oturup böyle dışarıdaki esnafla falan muhabbet ettiğiniz, arkadaşınızla güzel vakit geçirebildiğiniz bir yer haline geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zaman buradaki alanda simsiyah

bir yer döşemesi vardı, siyah bir seramik vardı. Duvarlarda da aslında böyle bölgesel olarak yapılmış bir takım boya kalıntıları vardı. Tavanları, özellikle şu açık mutfağın olduğu kısımdaki tavanlar hep böyle eklentiler yapıldığı için farklı renklerdeydi. Bunların hepsini tek bir, homojen bir renge getirdim. Yer döşemesinde de biraz daha gelecek olan, hikayesi olan mobilyaların renklerine uyumlu olacak şekilde ve daha böyle natürel, daha ferah, açık bir renkte kullanmayı tercih ettim. İç mekanda tabii elektrik kablolaması yığma bina olduğu için beni epey zorladı. Burası daha önce bir ev değildi. O yüzden elektrik sistemi yeterli değildi. Hep bu taş duvarların önünden kablolamalarla, işte görmüş olduğunuz borulama sistemleriyle bu kabloların çekimini sağladım. Aplikleri de gene hep duvarları aydınlatacak şekilde tasarladım. Bunların tabii görünüşü biraz daha endüstriyel doku olmuş oldu. Ama bunları böyle stilleri karıştırarak tarihi dokunun içine yerleştirdiğim için sonunda kendine has bir havası oldu diye düşünüyorum. Giriş katta şu anda benim mesela bu merdivenin yarı yolunda yerleştirmiş olduğum banyo yerine çok ufak bir tuvalet koyulmuştu ve bu alan bölünmüştü. Tabii buranın tavanı da çok yüksek, loft tarzı. Böyle tavanı kısa, ufak bir eklenti yapılmıştı ve o gerçekten biraz biçimsiz duruyordu. Ben onun yerine hani tam böyle arzu edilen bir banyo yerleştirmeyi daha uygun gördüm. O alanı söktük. Şimdi mesela oraya güzel minik bir salıncak koyduk. Demir bir salıncak. Bu da böyle sanki daha tek kişi kendi başına böyle kafanı dinlemek için oturduğun bir alan gibi oluyor. Arkadaşlarla mesela denize giderken işte hepsini beklerken hazır olan mesela orada biraz vakit geçiriyor. Böyle biraz daha esprili bir köşe aslında. Gene tabii room bina olduğu için şöminemiz room şöminesi. Çok güzel eski bir şömine. Ama ben geldiğimde bu biraz dış kaplaması yeterince oturmuş bir şömine değildi. Beton bir ek vardı. Ben bunu mobilya ile kapladım, içini de çakıl taşlarıyla döşedim ve gerçekten şömine aslında kışın çok güzel oluyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın kışın da güzel bir yaşamı var. Daha henüz yakmadık ama inşallah bu kış yapacağız diye düşünüyorum. Duvarların aslında evin geri kalan alanları gibi yaşıyor olması bana çok anlamlı geliyor. Yani duvarlar zaten bu şekilde taş, yığma taştı. Bunlardan aslında toz dökülüyor ama aynı zamanda sanki hani kendi hikayesi var ve yaşamaya devam ediyormuş gibi. Böyle organik gibi geliyor bana. Room bina olduğu için ben bunların çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Asma katın altındaki kütükler hep orijinal eski kütükler. Gerçekten tarihin izlerini taşıyor. Bunları seyretmek bile çok keyifli. Kokusu, görüntüsü hep böyle gerçekten bu alanı özel kılan materyallerden. Bu alan aslında şu anda belki size biraz daha dikdörtgen gözüküyor olabilir. Ama üçgen bir alan. Dışarıdan içeriye doğru daralan bir yapısı var. Dolayısıyla en son noktada mutfağa yerleştirmeyi uygun gördüğüm noktada çok ufak bir alan kaldı. Çok ufak olduğu için de bunu standart bir mutfak gibi çözmek çok anlamsız olacaktı. Yani üst dolaplı, alt dolaplı bir şeyin buraya entegre edilmesi pek mümkün değil. Ben onun yerine mutfak adasıyla mutfağın ihtiyaçlarını %

%80'ini depolamaya karar verdim ve ocağın iç tarafında, evye tarafında açık sistem, tabakların yerleştiği bir alan yaptım. Yaşam alanının tabii en önemli aslında gerekliliklerinden biri kanepelerimiz. Hem geniş, rahat olsun istiyoruz, hem mümkünse işte uyuma olabilsin istiyoruz. Bu tabii çok ufak bir room evi. Bir noktada merdiven var, bir noktada şömine var. Bunun en güzel oturabileceği tek bir duvar vardı. O da mutfağın önündeki duvardı, mutfak odasının önündeki. Sehpaya gelince tabii yuvarlak bir sehpa seçtim çünkü bu alan çok dar olduğu için kendi tasarımım buraya uyacak ve hani çarpmalarda falan bizi sıkıntıya sokmayacak bir şey olsun istedim. Burada eskiden olan bir kiliseye giden bir tünel var bu evin içinde. Sonradan kapatılmış tabii. Çok dramatik bir görüntüsü var. Kanepenin solundaki kemerli alandan girdiğiniz zaman tarihin içine bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz tekrar. Dolayısıyla ben oranın da buraya büyük bir ruh kattığını düşünüyorum.

şu anda da yatak odasındayız. Yatak odası aslında çok eksantrik bir alan. Çünkü bana biraz Kapadokya'daki mağara odalarını andırıyor. Tamamen taş kaplı olması, buranın yer döşemesinin böyle eski, ahşap olması, tavanlarının küçük olması. Buraya böyle gerçekten zamanda yolculuk yapar gibi bir ambiyans katıyor. Ben bu alanda öncelikle yer döşemesinin rengini değiştirdim. Çünkü renkler biraz karanlıktı. Beyaz boya yaptım Rabıta Parkı'nın üzerine. Mobilyaları seçerken de gene eski dönemlere ait bir şeyler seçmeyi uygun gördüm. Bu mobilyalar aslında babaannemin mobilyaları. Bu karyola, bu elbise dolabı, komple hepsi Ayvalık'ın bu şekilde eski mobilyalarını, tadilatını yapan ustaya verdim. Hepsini kazıttık ve ham bir hale getirdik. Aydınlatmaya gelince, tabii buranın en büyük esprilerinden biri gene aydınlatma. Çünkü duvarları aydınlatarak burayı aydınlatıyoruz. Ve yatağın üzerinde de güzel bir cibinlikle burada böyle daha ferah bir hava katmış oldum. Tavanla ilgili aslında büyük mücadele verdim. Çünkü tam olarak orijinal tavan. O yüzden hani acaba böyle altında uyurken rahatsız eder mi, toz dökülür mü vesaire gibi kaygılarım oldu. Yatak odasında bu evde şimdi asma katlı. Daha önceden de öyleydi. Burada bu döşeme vardı. Fakat çok fazla bu galeri boşluğuna baktığı için açık alanda bir mahremiyet sağlayamıyordu. Bu sefer bu elbise dolabını tam korkuluğun arkasına yerleştirdim. Ve arkasını perdeyle ayırarak hem dışarıdan gelen sesi biraz kesmeye çalıştım. Hem de buranın gerçekten kapalı bir oda havası olmasını sağlamaya çalıştım. Aslında bu da gerçekten içinde yaşarken şu an fark ediyorum. Çok da önemli bir kararmış. Aşağıdan buraya gelirken çok önemli başka bir konu da tabii bu merdiven tasarımıydı. Buraya ilk dekorasyona başladığım zaman burada çok farklı bir merdiven vardı. Öncelikle ölçülendirmesi ve tasarımı çok sıkıntılıydı. Çünkü tam ara katta yatak odasına çıkarken ebeveyn banyosuna çevirebileceğim bir odacık vardı. Merdivenin basamaklarının ölçülerinin tutması, oransal olarak bu büyüklükte bir açık alana hem ufak hem konforlu, emniyetli ve görsel olarak da tatmin edecek bir merdiven tasarımı yapmak kolay olmadı.

Ara katta yatak odasından da çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz kemerle ayrılan bir odacık vardı ve bu odacığı en iyi banyo olarak değerlendirmeyi düşündüm. Duvarların beyaz olduğu ve boya olduğu, üzerine gene dekorlar koyabileceğim, sadece ıslak olan alanının duşun içi olduğu bir banyo yapmayı daha uygun gördüm. Duş alanına gelince, şimdi yer döşemesinde gene burada tik bir zeminin aslında yakışacağını düşündüm. Tekrar bir dokunuş katılmış oldu banyo için. Biraz aslında eski bir alanda, yani böyle dokusu olan bir alanda tekrar yeni bir karakter getiren bir dekorasyon olmuş oldu. Banyoda gene aynı şekilde bu dışarıya bakan bir penceremiz var. Gün ışığının geldiği. Bu alanı jacuzzi olarak tasarladım. Zaten bu aslında çok güzel gün ışığı gelen bir nokta ve dışarıda da parmaklıkları olan bir pencere. O yüzden o alanda biraz çiçeklendirme yaptım ve mahremiyeti biraz da çiçekle sağlamış oldum. Duvar dekorlarını seçerken hep böyle belli bir uyum gözettim. Mesela duvarda şu anda aynanın yanında bir anahtar şeklinde bir obje var. Beyaz duvarın üzerine aslında eski objeler gerçekten harika duruyor. Şimdi ben burada ayna için bayağı dolaştım Ayvalık sokaklarında. Çok güzel aynalar var. Bu da benim hemen böyle küçücük, hani olur mu, olmaz mı, yeter mi, yetmez mi diye beni böyle kaygılandıran bir aynaydı ama yerine çok yakıştı.

Bugün birlikte Ayvalık'ta Rum ve Türk evlerinin bulunduğu bir mahallede iki ev gezmiş olduk. Birincisi işte yapmış olduğum o minimalist ev, beyaz ağırlıklı ve bahçeli olan ev. Diğeri de bu muhteşem taş yığma binanın içinde tamamen eskiye yolculuk yapabildiğimiz, eski ve yeni mimari objelerin yer aldığı bu ev. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size buranın ruhunu biraz yansıtabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta ne yapmalı diye sorup psikoloji dünyasının ürettiği bulgulardan birer cevap üretiyoruz. Ve her hafta sizin bir takım sorunlarınızı çözeceğini düşündüğüm soru ve cevaplarla gidiyoruz. Şimdi bu haftanın sorusu çok güzel, kulağa çok güzel gelen bir şey. Küçük melekler şehrini kurmak mümkün mü? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımıza çok keyifli, mutlu ve huzurlu olacakları bir hayat sunmak mümkün mü? Ve bunun için psikoloji bilimi bizlere neleri öneriyor? Yine bunları 5 maddeye indirdim ve bu 5 maddeyi anlattıktan sonra siz hemen çocuklarınıza bugün ya da yarın uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama bu 5 madde çok kolay gözükmekle beraber biraz emek harcanması gereken mevzulardır. Unutmayınız diyerek hemen tahtaya ilk maddemi yazmak istiyorum. İlk maddemiz daha mutlu, daha huzurlu, daha performanslı

Yüksek çocuklar yetiştirmek için ilk yapması gereken şey anne babaların bol bol onlarla oyun oynamak. Hadi yazalım. İlk maddemi buraya yazıyorum, oyun. Peki oyun neden önemli? İşte burada önemli psikolojik stratejiler öğreteceğim şimdi size. Birincisi, oyun oynayan çocuk bir hayat deneyiminde neden kuralların olması gerektiğini öğrenir. Ve kuralları çiğnemek yerine kurallara uymanın onun hayatını daha huzurlu ve düzenli hale geleceğini fark eder. Oyun oynarken kuralların değişmeden uygulanması gerektiğini kendisine gösterin. Ve çocuk kurallara uydukça oyunda daha başarılı olsun. Kurallı bir oyunun bize sağladığı bir diğer güzel taraf, diğerlerinin kaybetmesi benim kazanmam anlamına gelebilir. Ama ben kazanma sevincini yaşarken diğerlerinin üzüntüsünü görmeye devam etmeliyim. Yani çocuk kazandığında kaybedenin dilinden anlamayı öğrenirse hayatı boyunca kullanabileceği empati becerileri de geliştirir. İşte oyun çocuğun empati becerisini geliştirmesinde fayda sağlar. Çünkü diğerlerinin gözüyle hayata bakmayı öğreniriz. Bir kızma birader oynarken bile acaba o ne düşünüyor diye sorduğumuz anda işte bunun empati kurma becerisini arttırmak için yolu açabileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir kavram. Ne yazık ki çevremizde sıklıkla bunun eksikliğini görüyoruz. Küçük yaşta bol oyun oynayan çocuklar İleriki yaşlardaki kayıplarına aşırı tepkiler vermezler. Çünkü oyunlar bize hayatın içinde kaybın olabileceğini de gösterir. Hayatın her zaman kazandığımız bir hayat olması mümkün değil. Önemli olan kaybettiğimiz durumları nasıl ele aldığımız. Bakınız, aile hayatını yıkan şey, iş hayatında bizi büyük üzüntülere boğan şey, okulda büyük hayal kırıklıkları yaşatan şey aslında bizim kaybedişlerle baş edemeyişimiz. Oyunlar diğerlerinin hakkına saygı göstermeyi öğretirken aynı zamanda bize kaybetmeyi de öğretir. Bu manada ailelerin çocuklarla sık sık oyun kurmaları, oyun oynamaları lazım. Ama oyun babaların zevk aldığı ya da annelerin kendisini mutlu edeceği oyunlar değil. Genelde çocukların o oyunun içinde olmaktan memnun olacağı oyunlar olmalı. Çünkü oyun oynamak bilişsel kapasiteyi arttırır, sorun çözme becerisini arttırır ve empati kurmayı öğretir. Ve kaybetmeyi öğrenmek de hayata dair çok önemli bir bilgidir. İkinci kavram, daha mutlu, huzurlu bir çocuk yetiştirmek. Bir küçük melekler şehri oluşturmak için ne yapmamız lazım? Hemen ikinci madde. Psikoloji diyor ki, çocuğunuza temas edin. Temas insan gelişimi için çok önemli bir kavram. Ne kadar çok dokunursak, ne kadar çok sevildiğini hissettirirsek, ne kadar çok biz bir aradayız, biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde beraberiz hissini verirsek, dokunmayla ortaya çıkan bir takım biyolojik süreçleri hızlandırabilirsek, yani temas etme miktarımızı arttırabilirsek, çocukların daha huzurlu ve güvenli büyüyeceklerini biliyoruz ve temas bizi psikolojideki çok büyüleyici bir kavramla da burada tanıştırıyor. Onun adı bağlanma. Annesi babasının ihtiyaçlarını anında karşıladığı, bol bol temas ettiği, dokunduğu, kendisini çocuğun yanında hissettirdiği ve bu manada güvende kendini hisseden çocuklar ileriki dönem ilişkilerinde de güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yani hem kendilerine güveniyorlar ilişkilerde, dürüstlüklerine, ahlaklarına, hem de beraber oldukları insanların dürüst ve ahlaklı olduğuna inanıyorlar. Böyle olduğu zaman ilişkileri de daha sağlıklı hale geliyor. Ama bu nerede öğreniyor? Çocuklukta anneyle babayla kurulan ilişkilerde ortaya çıkıyor. Şayet çocuk küçükken anne babasına kaygılı bağlandıysa, yani o ilişkide kendine güveni düşükse, İleride romantik ilişkilerinde de kaygılı bir birey haline geliyor. Çocuğa anne babası pek dokunmadı, genelde tek başına bıraktı ve yalnız büyümesine neden olduysa, kişiler ileriki ilişkilerinde de yakın olmayı, temas etmeyi birer zorluk olarak görüp genelde tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve tek başına yaşamak insan için pek de uygun değil. O yüzden bol bol temas çocuklarımız

Hayatımıza sarıldığımız bir hayat onların sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır. Küçük melekler şehri için. Üçüncü madde. Ah, bunu bir diğer ne yapmalı programında da işlemiştik aslında. Belli bir yaşa geldiğimizde hayatımızı çarçur ettiğimizi düşünmememiz için çocuklarımıza bol bol zaman ayırmaktan bahsetmiştim. İşte burada bunu yine buraya da yazıyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, o küçük melekler şehrini kurmak için çocuklarımıza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü insanlar belli bir yaşa geldiklerinde iki şeyden çok şikayet ediyorlar. Birincisi, anne babama ve çocuklarıma yeterince zaman ayırmadım. Onlarla zaman geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmedim. Birincisi bu. İkincisi de sağlığıma yeterince dikkat etmedim diye yakınıyor insanlar belli bir yaşa geldiğinde. En önemlisi ama en üste yazacağımız şeyler, ya çocuğum bir anda büyüdü, nasıl böyle oldu, nasıl geçti o zaman hiç anlamadım diye yakınan insanlar için çocuklarına bol bol zaman ayırmalarını öneriyorum. Çünkü bir anne baba çocuğuna zaman ayırdığında esasında ne yapacağını bilir. Bu bize doğanın verdiği bir hediye. Şu hayatta en iyi bildiğimiz şeydir. Çocuklarımıza nasıl bakacağımız. Çünkü bu doğanın içinde zaten bizde bir şekilde geçmiş yıllardan, atalarımızdan miras kalan bilgiler. O yüzden ne kadar çok zaman ayırırsak çocuğumuzun o kadar sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasını sağlayabiliriz. Bu zaman içerisinde ne yapmamız lazım? Oyun oynamamız lazım ve bol bol temas etmemiz lazım. Bir odanın içine girip de herkesin ekrana baktığı bir durumdan bahsetmiyorum. Dördüncüsü, müthiş bir kavram. Huzur, huzurlu ev ortamı. Şimdi diyor ki çocuğa, hocam diyor işte bizim çocuğun notları kötü. Yeterince düzenli çalışmıyor. Evdeki düzeni soruyorsun, evde düzen yok. Kimin kaçta uyandığı, kimin kaçta uyuduğu, yemeğin kaçta yendiği, işte televizyonun kaçta açılıp kaçta kapandığı ile ilgili evde hiçbir düzen yokken çocuktan bir çalışma düzeni bekleyemezsin. Evde uyku saati, yemek saati, beraber geçirilen zamanlar bellidir, öngörülebilir. Bu huzuru sağlar. Çünkü çocukların ailelerinden en net beklentisi onlara öngörülebilir bir hayat sunulması. Yani çocuk eve geldiğinde neyle karşılaşacağını öngörmeli. Çocuk sabah uyandığında, yatağından kalkarken evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Ve bu karşılaşacağı şey ona huzur veren bir görüntü olmalı. Huzurlu ev dediğimiz şeyin temel anahtarı ise birbirine iyi davranan bir anne baba. Bakınız burada çok kritik bir bilgi var. Çocuklar anneleriyle kurduğu ilişkide annelerinin ona nasıl davrandığını izliyor. Yani annem bana iyi davranıyorsa annemle ilişkim güçlü oluyor. Fakat babalarla ilgili çok enteresan bir bulgu var. Çocuk babasıyla nasıl bir ilişki kuracağına karar verirken babasının kendisine nasıl davrandığından çok babasının annesine nasıl davrandığına dikkat ediyor. Yani çocuk babası ona ne kadar iyi davranırsa davransın, annesine iyi davranmıyorsa ve onların ilişkisi iyi değilse babayla iyi bir ilişki kurmuyor. O yüzden babalara buradan şunu net söyleyeyim. Çocuğun annesine kötü davrandığınız bir ilişki içerisinde çocuğunuzla aranız asla iyi olmayacaktır. Bu psikoloji biliminin bulgularından bir tanesi. Çocuğu temelde anne hayatta kalmasını sağladığı için tabii ki çocuk her zaman annesinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bu iyi hissetme sürecinde de annenin babaya iyi davranmasını bekliyor. Bir diğer madde, bu madde tabii ki biliyorum herkesin en çok zorlandığı madde ve çocuklarla ilişkimizi oldukça zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla duyuyoruz bu soruyu. Hocam çocuğa nasıl kural koymalıyım? Çocuğa kural koyarken zorlanıyorum. Beşinci madde kurallar. Kurallarla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu biliyorum. Çocuklara kural koymak kolay değil. Çünkü bazen o kurallara uymadıklarında nasıl bir yöntemle onlara ceza ya da ödül verebileceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden size ilk önerim, kurallar net olsun. Kuralların net olması çok önemli. Burada hemen değerli üstadım Profesör Doktor Hürol Fışıloğlu'ndan bir örnek vermek istiyorum. Hürol Hocam şöyle derdi. İki tane kural var evde. Bir tanesi yemekten önce çikolata yemenin yasak olduğu. İkincisi de parmakları prize sokmanın yasak olduğu. İki tane kuraldan bahsedelim. Şimdi çocuk geliyor. Anne diyor ki yemekten önce çikolatayı yiyemezsin.
Çocuk hemen babanın yanına gidiyor. Baba diyor,

birazcık çikolata verin ya, birazcık çikolata yiyeyim ya, canım çok çekti falan bilmem ne. Babası bu kuraldan çok emin değil yani, diyor ki çikolata yese ne olacak çocuk? Tamam diyor, anneme söyleme ama al bakalım birazcık ye. Çikolatayı hafif veriyor. Sonra çocuk geliyor, ikinci kural neydi? Parmağı prize sokmak yasak. Babasının yanına geliyor çocuk, ya baba diyor çok az sokacağım hemen, hafif sokup çıkaracağım. İyi hadi annene çakma, parmağını hafif prize sokabilirsin der mi? Demez. Çünkü o kural nettir. Aynı şekilde çikolata kuralı net değil. Çikolata kuralı net olmadığı için arada bozulabiliyor. O yüzden kural koyarken burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Kurallar parmağını prize sokamazsın kadar net ve gerekliyse koyulmalı. Gerekli değilse koymayın. Kural çantasını çok fazla büyütmeyin. Biz zaman zaman ben eğitimlerimde soruyorum. Diyor ki mesela kişi, ya hocam yatmadan önce diş fırçalaması lazım. Bu kurala hiç uymuyor. Diyor ki neden yatmadan önce diş fırçalaması lazım? Şeyden dolayı. Bilmiyorum neden? İşte dişleri temiz olsun diye. 3 saat önce fırçalasa ne olur? Cevap yok. Aslında tabii ki çocuk yatmadan önce diş fırçalasa iyi olur. Ama bunu katı bir kural haline getirirsek çocukla aramızın bozulma ihtimali var. Yemekten önce çikolata yemesin çocuk. Peki niye yemesin? Önce bizim koyduğumuz kurallardan emin olmamız ve gerçekten bu kuralı neden koyduğumuzu iyi bilmemiz ve bu nedeni çocuğa iyi aktarmamız lazım ki o mantıken düşündüğünde kurala uyuyor olmasının ona fayda sağlayacağının farkına varsın. İkincisi de az kural koyun. Kural sayısı ne kadar azalırsa çocuğunuzun size yalan söyleme ihtimali de o kadar azalır. Çocuğunuz da kurallar yüzünden tartışma yaşama ihtimaliniz de o kadar azalır. Mesela çocuğun yatma saatiyle ilgili kural önemli, gerekli ve net bir kural olmalı. Çünkü çocuk belli bir saatte yatarsa anne baba kendine özel bir zaman kazanabilir. İşte bu şekilde ya da çocuk uykusunu alırsa okulda daha başarılı olur zamanında yatarsa. Kuralları bu şekilde net, kısa ve az ve öz hale getirmek önemli. Şimdi bu küçük melekler şehrinin kurulmasında bol bol oyun oynanan çocuklar, anne babasına her istediğinde temas etme şansı bulan çocuklar. Yani bir ihtiyacı varsa fazla zaman geçmeden ihtiyacı karşılanan çocuklar. Zamanı bol bol ayırdığımız, çocuğumuza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilen ebeveynler, huzurlu bir ev ortamı, çocuk her sabah uyandığında evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Akşam baba işten geldiğinde ona nasıl davranacağını bilmeli. Annenin çok kızgın, öfkeli olduğu durumlarda bile makul bir seviyede çocuğa ilişkileri sürdürebileceğini bilmeli. Ve beşinci olarak da evde az ama net kuralların olduğu bir sistemi kurabilirsek keyifli, huzurlu, sağlıklı çocuklar yetiştirme ihtimalimiz artacaktır. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı çocuklarla beraber geçireceğiniz muhteşem bir gün ve harika bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.

0: Maç heyecanını banla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Gönül kazaneni Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla, tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

Evet, Şef Tintin'in mutfağına girdik. Niye Tintin? Yıllar söylemişim, yıllardır Kanada'da yaşadım. Muhittin ismini telaffuz edemedikleri için son üç harfinden kaynaklı Tintin olarak devam ediyoruz. İnsanların yüzünde güzel bir tebessüm bırakmak için de Tintin ismiyle devam ediyorum. Bugün sizler için 3 tane ürün yapacağım. 3 yemeğimiz olacak. Birisi Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden yoğurt çorbası. Klasik bir yoğurt çorbası. Fazla içerik yok ama hızlı ve basit yapılabilecek bir tarif. Daha sonrasında Hasan Paşa köfte, İstanbul'un vazgeçilmez sulu yemeklerinden bir tanesi. Ve arkasından da biliyorsunuz ki en sevdiğimiz şerbetli tatlardan bir tanesi de lokma. Çorbamla başlayacağım şimdi. Çorbamın malzemelerini sayarken size küçük bilgiler de vereceğim tabii ki. Un, süzgeçten geçirelim topak topak olmasın diye. Nohutumuz var haşlanmış, pirincimiz var haşlanmış, yumurtamız ve ben ekşi yoğurt kullanmayı seviyorum. Ekşi yoğurdumuz ve kendi yapmış olduğumuz kemiklerden kemik suyumuzla başlayacağız. Ve üzerine de naneli tereyağı atıp tatlandırıp lezzetimizi taçlandıracağız. Evet, şimdi başlıyoruz. Ocağımızı aldık, tavamızı, altını açıyoruz. Evet, et suyumuz var. Arkadaşlar, et suyumuz çok önemli. Her yemeklerde kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Et suyunu nasıl yapıyorum? Klasik bir et suyu. Az bir şey kemiklerimizi alıyoruz. Yıkıyoruz güzelce. Aslında önce soğuk suda bekletip daha sonrasında da yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ocağımıza bir tencere alıyoruz. İçerisine kemiklerimizi ilave edip kısık ateşte, tabii evde zor olabilir ama biz bir 42 saat, 48 saat pişiriyoruz. Ama siz bunu düdüklü tencerede daha hızlı yapabilirsiniz, kemik suyunu. Kemik suyu nerede de kullanabilirsiniz? İstediğiniz her yemekte kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi ocağıma aldım kemik suyumu. Bir tasım kaynayacak. Bu arada ben de meyanesine geçeyim. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı kırdık. Mayonez tenceremizi içerisine aldık. Daha sonrasında yoğurdumuz var. Çok güzel kendi yapmış olduğumuz ekşi yoğurdumuz. Yoğurt yapması kolay. Herkese evde yapmasını tavsiye ederim. Daha lezzetli, aromatik bir yapı olsun diye. İçerisine unumuzu atıyoruz. Daha sonrasında çırpma telimize çırpacağız. Meyhanemizi hazırlayacağız. Evet, meyhane koyu olmuş olabilir. Hiç üzülmeyin. İçerisine et suyumuzu zaten hepsini kullanmamıştık. Et suyumuzu atarak birazcık meyhanemizi açacağız. Evet, şimdi meyhanemiz güzel bir kıvama geldi. Burada et suyumuz şu an kaynama kıvamına geldi. Yavaş yavaş içerisine almaya başlıyoruz. Yoğurt aromasını çok isterseniz daha fazla yoğurt atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi gördüğünüz gibi meyhanemiz hazır. Daha sonrasında bir tasım kaynattıktan sonra kenarıya alacağız. Ama önce içerisine malzemelerimi atacağım. İçerisine haşlanmış olduğumuz nohutlarımız var. Nohutlarımızı atıyoruz. Biliyorsunuz ki Doğu Anadolu bölgesinde çok sevilen bir çorba. Ayran aşı diyorlar. Soğuğunu yaparlar, sıcağını yaparlar. Her gittiğiniz yörede kendilerine göre çorbayı devşirmişlerdir. Nohutumuzu attık. İçerisine haşlanmış pirinçlerimizi atacağız. Burada farkındaysanız çorbamız birazcık cıvık gibi duruyor. Hiç üzülmeyin. Pirincin içerisinde nişasta olduğu için nişastasını saldıktan sonra çorbamız bir tık daha koyulaşacak zaten. Çorbamız yavaştan kıvama gelmeye başladı. Şöyle kenarıya alalım. Gördüğünüz gibi çorba yavaştan kıvama gelmeye başladı. Bir tasım kaynattıktan sonra kenarıya alıp daha sonrasında nane, tereyağı, sosumuzu yapıp üzerine vereceğiz. Çorba kaynama noktasına geldikten sonra derecesini düşürün. Kısık ateşte yoğunlaştırın çorbanızı ki daha çok özüt bir hale gelsin. Aroması fazla olsun. Ben de hemen kaynadı. Kısığı aldım. Daha sonrasında birazcık kenara alıp burada
naneli sosumuzu yapacağız. Zeytinyağımız var ve içerisine yağımızı koyuyoruz. Tereyağını direkt attığımızda ne olur? Tabii ki tereyağımız yanar. O yüzden az bir şey zeytinyağımızla yanmasını önlüyoruz. Bu çorbayı evde devamlı yaparım. Hem kızım için hem de probiyotik yönünden güçlü olduğu için kızımın da en çok sevdiği çorba. Şimdi tereyağımız eriyor, görüyorsunuz. Bu çorbanın özelliğinden bir tanesi de nanenin bol olması. O nanenin kavrulmuş kokusuyla birlikte çorbamıza karıştırdığımızda farklı bir ahengi olacak. Evet. Yani benim en çok sevdiğim, evde misafir geldiğinde en kolay ve en basit yapabildiğimiz hızlı çorbalardan mesela 5 dakikada olan bir çorba aslında. Yoğurt, yumurta çok basit malzemelerle yapılıyor. İçerisine isterseniz et atabilirsiniz. Hani düğün çorbasına çevirebilirsiniz. Evet, sesi duyuyorsunuz. Tereyağımızın kokusu da gelmeye başladı. Nanemiz var. Nanemizi de şimdi atıyoruz. İçerisine yanmasın, dikkat edin. Birazcık daha nane atacağım. Aromasını biraz daha versin diye. Nanemizi attık. Kokusu bana kadar geldi. Bakın şöyle çok güzel. Köpürmeye de başladı. Evet, şimdi çorbamızı aldık. İçerisine nanemizi karıştırıyoruz. Sesi duyuyorsunuz.

Tabii ki. Süper. Çorbamız koyulaştı. Cıvık bir kıvamdaydı. Şimdi hemen altını kısıyorum. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra diğer tarifime geçeceğim. Evet. Evet, şimdi çorbamız hazır. Rengi de çok güzel. Şimdi ben size ikinci tarifime geçeceğim. Hasan Paşa köfteye.

Evet, İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden olan Hasanpaşa köfteye geldik. Sulu Yemekçi'ye gittiğinizde siz de görmüşsünüzdür. Güzel bir kıyma, üzerinde bezelye oluyor bazen, bazen de olmuyor ama patates püresi mutlaka oluyor, bir de salça sosu oluyor. Ben de size bugün çok basit, yine evde yapabileceğiniz malzemelerle kıymamız var, soğanımız var, maydanozumuz var, yumurtamız var, haşlanmış patatesimiz var, ben önceden ezdim. Daha sonrasında kaşarımız var, patatesi bağlamamız için. Siz galeta unu kullanabilirsiniz, ben panko kullandım. Panko uzak doğunun galeta unu gibi bir şey. Tereyağı ve dağ keki. Tabii olmazsa olmazımız et suyumuzla birlikte. Şimdi öncelikle ben şöyle yapayım. Soğanla başlayalım. Soğan göz yakıyor biliyorsunuz ki. Soğanın göz yakması için ne yapmamız lazım? Soğanı doğru kesmemiz lazım. Bu da şöyle oluyor. Ben şimdi size küçük bir bilgi vereceğim. Soğanımızı aldık. Ortadan ikiye böldük. Bıçağımızı kullanırken bastırmayacağız. İleri geri, ileri geri. Sesi de duyacaksınız. Sanki bir müzik notası gibi. Sesi duyduk. Daha sonrasında ters çevirdik. Bak soğanın hiçbir suyu çıkmadı da. Yavaş yavaş sonra böyle doğrayacağız. Bıçağı geri çekerek. Gördüğünüz gibi gözlerim yanmıyor. Bıçağı doğru kullanırsak gözlerimiz yanmaz. Yine bir küçük bilgi daha vereyim size isterseniz. Şöyle söyleyeyim size. Soğan kokusunu ne alır? Tabii ki alüminyum, metal alır. Soğan kokusu varsa elinizde normal bir şekilde lavaboya gidip elinizi yıkarsınız. Daha sonrasında da metale ya da alüminyum bir şey sürdüğünüzde elinizi, daha sonra soğan kokusu kalmaz. Soğanlarımızı doğradık. İnce ince kıymamızın içerisine aldım gördüğünüz gibi. Normalde soğanı rende yapıyorlar. Ben soğanın aromasını içerisinde istediğim için rende yapmadım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Soğanı ben yine rende yapıp ama bu sefer suyunu kullanacağım. Onu da hemen yapalım. Hemen bir eldivenimizi aldık yine. Elimizin kokmamasını istiyoruz. Daha sonrasında şöyle soğanı rendeliyoruz. Burada gözünüz yanabilir. O yüzden soğana çok yakın durmayın. Biraz uzakta durun ki gözünüzde hava temasında bulunmasın. Soğanı aldık. Güzelce rendeledik. Soğanımızın suyunu içerisine sıkıyoruz. Şimdi tabii ki siz düşüneceksiniz. Soğanın kalan kısmını ne yapacaksınız? Salça sosumun içerisine kullanacağım. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Bütün malzemeleri tüketiyoruz. Şimdi soğanımızı aldık hazır. Görmüş olduğunuz gibi içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Bağlaması için. Daha sonrasında maydanozlarımız var. Maydanozlarımızı güzelce ince ince kıyıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en çok sevdiğim şey mutfakta bu bıçağın sesini duymak. Evet, attık. İçerisine tuzumuzu atıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor. Karabiber olmazsa olmazımız. Ve karabiberimizi atıp daha sonrasında yoğuracağız. Yoğurduktan sonra kıvamına göre içerisine ekmek kırıntımızı ekleyeceğiz. Bu yemek İstanbul'un vazgeçilmezlerinden. Dediğim gibi yani sulu yemek sevenler için birebir basit, kolay. Akşam kıymanız varsa hızlıca pratik yapabileceğiniz bir lezzet. Şimdi yoğurdum. Farkındaysanız birazcık böyle sulu gibi. Çünkü içerisinde yumurta var. Bunu koyulaştırmak için de tabii ki ne yapacağız? Ekmek kırıntımız var. Gördüğünüz gibi ekmek kırıntımızı atıp birazcık bağlayacağız. Hasanpaşa köfteyi genelde evde misafirim varken hani 20 kişi olduğunda yapmayı tercih ediyorum. Hem basit hem kolay hem de çok lezzetli. Şimdi evet
Hasanpaşa köftemizin harcı hazır. Burada beklerken biz de şu an şimdi salça sosumuza geçeceğiz. Ocağımıza tavamızı aldık. Zeytinyağımızı ekledik. Daha sonrasında içerisine az bir şey, çok az bir şey tereyağı ekleyeceğim. Evde klasik salça sosu nasıl yapıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Ben sadece birazcık içerisine buram buram koyan dağ keki ekleyeceğim. Evet, burada tereyağımız eriyor. Biber salçası kullanabilirsiniz, domates salçası kullanabilirsiniz. İsteğinize göre. Yağımız eriyor. Daha sonrasında salçamızı içerisine atıyoruz. Salçamızı ne kadar iyi kavurursak sosumuzun rengi de o kadar kırmızı olur. O yüzden ağır ağır, hızlı hızlı, ağır ağır, ağır ateşte, yavaş yavaş zamanınızı harcaya harcaya yaparsanız sosunuz gerçekten lezzetli olur. Evet, şimdi salçam burada kavrulurken, çünkü ben size ne dedim, yavaş yavaş ağır ağır yapacağım için. Salçamız kavrulurken ben size burada patates püresi yapacağım şimdi. Patates pürem, patatesleri normal haşladık kendi suyuyla. Daha sonrasında ezdik, bu kıvama getirdik. Şimdi patates püremizi aldık. İçerisine patates püremizin sadece tereyağı, tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Başka hiçbir eklememize gerek yok. Tuzumuzu atıyoruz. Fazla tuz atmayın çünkü zaten biliyorsunuz ki kaşarın içerisinde tuz vardır. İçerisine kaşarımızı attık. Karabiberimiz. Ve daha sonrasında harmanlayacağız. Bu arada salçamız ne güzel kavruluyor. O burada kavrulurken güzel güzel ben de patates püremi yavaştan hazırlayayım size. Evde zaten patates püresi genelde süt koyarlar. Ama Hasanpaşa köftede süt koymanıza gerek yok. Çünkü patates püresinin bir kıvam şeklinde üstünde durması lazım. Süt koyarsanız belki akabilir. Evet, patates püremiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi salça sosum, salçam kavruldu. Et suyumu içerisine atacağım. Evet, sesi de duydunuz. Hasanpaşa köfte Osmanlı zamanından bu zamana kadar gelmiş. Rivayetlere göre Hasanpaşa adında bir paşamız kendi özel tasarlamış olduğu bir yemekmiş. Evet, salça sosumuz da şu an hazır. Kaynamasını bekleyeceğim. İçerisine tuz, karabiber atıyorum. Tuz, karabiberini de attık. O orada kaynarken biz de şimdi Hasanpaşa köftemizin şeklini verebiliriz.

Evet, Hasanpaşa köftemizin patates püresi hazır, kıyması hazır, salçası hazır. Şimdi yapmamız gereken şey Hasanpaşa köftemize şekil vermek. Şeklini vereceğiz. Daha sonrasında orta pişmiş kıvama getirdikten sonra fırında patates püresini üzerine koyup salça suyuyla birlikte son bir fırın gösterip daha sonrasında servis edebileceğiz. Şimdi Hasanpaşa köftemizi

Çanak halinde yapacağız. Top haline getirdim. Kokusu çok güzel. Şimdi top haline getirdik. İçerisini az bir şey oval yapıyorum. Çanak haline getiriyorum diyelim daha doğrusu. Daha sonrasında patates püresinin içerisine sıkıp servis edeceğim. Bunun içerisine bezelye de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Çanağımız hazır. Bir tane koyduk. Evde tabii ki kıymayla dalyan köfte yapıyorsunuzdur. O tarz ama tek atımlık, tek kişi doyuracak kıvamda. Bunu da güzel çanak haline getirdik. Sonuncuyu da yapıyorum. Daha sonrasında fırına vereceğim. Ondan sonra fırından alıp dediğim gibi patates püresini koyup servis edeceğim. Şimdi fırına alabilirim.

Hasanpaşa köftemiz yarı pişmiş bir kıvamda şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Patates pirimiz de hazır. Patates pirimizi üzerine koyacağız. Salça sosumuz da şu an kaynamaya başladı. Onu da kapattım. Şimdi size şöyle bir anımı anlatmak isterim. 4 sene önce televizyon programında bir yemek yarışması vardı. İlk kez düzenlenen. Ve o yarışmada ben birinci oldum. Orada bir hikayem var şöyle. Orada bize köfte yapın demişlerdi. Ama oradaki olay şuydu. Black box, yani bilmiyorsunuz ne çıkacağını. Kıyma vermişlerdi. Farklı ürünler vermişlerdi. Ve ben orada Uzak Doğu mutfağıyla Türk mutfağını birleştirip çok güzel bir lezzet yapmıştım. Aklıma o geldi şu an. Evet, şimdi patates pürümüzü koyuyoruz. Klasik yemek yapmayı severim ama bazen de yemeklerle oynamayı ve onlarla farklı boyuta çıkmayı da çok severim. Evet, şimdi patates püremizi üzerine koyuyoruz. Püremiz çok güzel. Patates püremizi koyduk. Şimdi salça sosumuz hazır gördüğünüz gibi, onu koyup daha sonrasında fırına atacağız. Etimizin piştiğinden emin olmamız lazım. Az bir şeyle patates püresinin renk alması lazım. Daha sonrasında servis edebiliriz. Evde pratik, kolay ve lezzetli yapabileceğiniz Hasanpaşa köftemiz.

Evet, çorbamızı yaptık. Daha sonrasında Hasanpaşa köftemizi yaptık. Ve şu anda tatlımıza geçiyoruz. Tatlımız biliyorsunuz ki ne demiştim? Lokma demiştim. Lokma 1400'lü yıllarda Osmanlı Sarayı'nda saray lokması olarak anılırmış. Biliyorsunuz ki günümüzde de sokak lezzeti olarak da sokaklarda yapılmakta. Bu da öbür tariflerin gibi çok basit ve kolayca yapılabilecek bir tarif. Sadece birazcık mayalanmaya ihtiyacı var. Şekerimiz var şerbet için, suyumuz var, az bir şey limon suyumuz. Daha sonrasında hamurumuz içinde yağımız, tuzumuz, mayamız, unumuz ve yine suyumuzda şekerimiz var. Şekerle mayayı karıştırıp aktive edeceğiz. Daha sonrasında başlayacağız. Şimdi öncelikle şerbetten başlamak istiyorum. Şerbetim için ocağımın altını açtım. Suyumu içerisine attım. Daha sonrasında şekerimi içerisine koydum. Bu burada ağır ağır kaynarken, şerbet kıvamına gelirken ben de hemen lokmama geçiyorum. Ilık suyumuz var. İçerisine mayamızı atıyoruz. Daha sonrasında aktif olması için şekerimizi atıyoruz. Şekerimizi, mayamızı attık. Ilık suyumuza çırpma telimizi alıyoruz. Çırpıyoruz. Lokma benim en çok sevdiğim tatlardan bir tanesi. Genelde tatlı aşerdiğim zaman

Evde yapmayı da severim. Ben birazcık yorum katmayı da seviyorum. Şerbete koyuyorum ya da şerbetin içerisine tarçın koyuyorum. Tarçınlı yapıyorum ya da şerbete hiç koymadan çikolatalı da yapabiliyorum. Keyifli oluyor. Evet, burada mayamız hazır. Şimdi tuz, yağ ve unumuz var. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Karıştıralım. Mayalı ürünümüzün, bakıyoruz mayası gitmiş zaten, şu an olmuş. İçerisine alıyorum. Şimdi yavaş yavaş hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya başlıyoruz. Elinizle yoğurabilirsiniz ama ben öncelikle çok sulu olduğu için ellerin batmasını istemiyorum. O yüzden öncelikle tahta kaşık olabilir. Normal kaşıkla da kendini toplayana kadar harmanlıyoruz. Evet, şerbetimiz yavaştan kaynamaya başladı. Hamur işi çok severim. Her zaman da tavsiye etmiyorum. Çünkü hamur işi biliyorsunuz ki fazlası zarar. Ama az bir miktarda yersiniz de keyifli olabiliyor. Hamurumuz kıvama gelmeye başladı. Hamurumuzun yaklaşık yarım saat mayalanması lazım. Mayalandıktan sonra da kızartıp daha sonrasında da şerbetimizin içerisine alacağız. Evet, iyice kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha sonrasında mayalamaya bırakabiliriz.

Evet, şimdi şerbetimiz hazır. Şerbetimizin içerisine ne yapmıştık? Su ve şeker koymuştuk. Kaynama derecesine geldikten sonra içerisine az bir şey limon ekleyip daha sonrasında soğumaya bıraktık. Soğuk olması gerekiyor. Çünkü sıcak bir şeyin içerisine sıcak koyarsanız hamur olur. O yüzden dikkat edin. Şerbetimizin kıvamı burada. Hazır gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz gibi hamur yapmıştık. Hamurumuz da hazır. Mayalanmış. Çok güzel. Evet, şimdi yağımız kızdı. Birazcık kaşığımı yağlıyorum ki rahat rahat alabilelim. Yağımız çok kızmasın. Niye diye sorarsanız hamurumuz yanar. Dışı çıtır olur. İçi yumuşacık. Hala çiğ kalır. Dikkat edelim. Evet, birazcık meşakkatli ama lezzeti çok güzel. Yumruğunuzun içerisine az bir şey alıp daha sonrasında sıktığınızda ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi mayalandığı için de çok güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Altın sarısı olunca yavaştan almaya başlayacağız. Şerbetimiz hazır. Evet. Devamlı yönlerini değiştirelim ki her yeri aynısı da pişsin ve altın sarısı olsun. Yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Çok güzel mayalandığı için bakın yuvarlak toplar haline çıkmaya başladı. Belki şekilleri düzgün olmayabilir, hiç önemli değil. Zaten profesyonel hiçbir şekilde lokmacı gibi yapamayız. Sonuçta buna yıllarını vermiş tecrübeli şeflerimiz var. Onlar bizden daha iyi yapabilirler şekillerini. Lezzet olarak zaten hepsi aynıdır. Şerbet ve hamurdan oluşuyor. Çok güzel kıvama gelmeye başladı. Evet, bunlar iyice kızardıktan sonra, altın sarısı olduktan sonra şerbetimizi atacağız.

Evet, lokmamız altın sarısı oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yağımızdan alacağız. Soğuk şerbetimizin içerisine atıyoruz. Çok güzel. Son iki tane. Daha sonrasında şerbet

içerisinde bir 30 saniye gezdirip hemen sunum tabağımıza alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi rengi çok güzel. Şerbeti çekti. Dışı çıtır, içi yumuşak.

en çok sevdiğim salatayı yapacağım. Salatada birazcık değişiklikler yaptım. Birazcık gavur daha, biraz çoban salata. İçerisinde sumak var, kekik var, tuz var, karabiber var, nar ekşisi var, limon suyu var. Standart bir salatanın içerisine birazcık sumakla kek ekleyip daha fazla ekşilik yaptık. Şimdi ben size, yani küçük doğrarsanız gavur da olur, iri doğrarsanız çoban salata olur. Nasıl istiyorsanız. Ben birazcık orta boy doğrayacağım. Sevdiğim tarzda. Tabii siz evde aynı boy doğrayamayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan salatanın bir bütünlük kazanması. Salatalığımızı doğradık. Biberlerimiz var. Biberlerimizi doğruyoruz. Daha sonrasında domatesimiz var. Domatesimizi doğruyoruz. Ben domatesi biraz bol severim. Siz de isterseniz bol koyabilirsiniz. Domatesimizi doğradık. Şöyle gördüğünüz gibi renk şöleni var. İçerisine maydanoz. İsterseniz dereotu atabilirsiniz. Nane atabilirsiniz. Nasıl uygun görüyorsanız. Al şey dereotu attım. Çok az bir şey soğan atacağım içerisine. Evet, şimdi salatamızı karıştıracağız. Salatayı karıştırdık. Gördüğünüz gibi renkler çok güzel. İçerisine az bir şey limon suyu. Çekirdeklerine dikkat edin, içerisinde olmasın. Zeytinyağı. Nar ekşisi. Ve en önemli yer sumak. Kuru kekik, kuru nane, karabiber ve isterseniz tuz atabilirsiniz. Ben tuz atmadım. Nar ekşisinin tuzun yerini tamamlayacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle kabımı alabilirim. Evet, salatamız da hazır. Diğer yapmış olduğumuz yemeklerle birlikte masamıza geçebiliriz.

tecrübe ve deneyimlerimi yansıtmış olduğum masamda her zaman söylediğim gibi benim tabağım benim aynamdır. Baktıkça kendimi yansıtırım. Afiyet olsun.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Adriana, saçların çok iyi oldu.

0: kullanmış? Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çıtbet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta gücü adında.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Tam da leslik.

0: serinliğini koru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
9: Teşekkürler.
10: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
11: Biraz otur görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
10: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
12: Günaydın baba.
10: Günaydın.
8: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
13: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
10: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
8: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
13: Sen burada yeni misin?
10: Öyle sayılır.
13: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünde de kırnata çalmaya benzemez.
10: Kırnata değil onun adı, klarnet.
8: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
14: İnşaatına mı başladın?
10: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
15: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
13: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
10: Söyledin Osman abi.
8: Cüttürü Dünya bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Ufakta programından sevgiler.
0: Ela'yla sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine her zaman olduğu gibi sizin için çok güzel iki tane tarif belirledi. Neydi onlar Ela'cığım?
1: Armut.
0: Evet.
1: Lu tatlı.
0: Evet.
1: Bir de limonlu kurabiye.
0: Evet, çok güzel.

0: kurabiyemiz ve armut tatlımız var. Güzel böyle meyveli bir tatlı ve çok sağlıklı bir versiyonu olacak. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimizde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tatlımıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, armut tatlımız için ben de burada çok heyecanla bekliyorum nasıl yapacağız.
1: Evet.
0: Sen bize malzemeyi sayar mısın önce, neler vardı?
1: Armut, Hindistan cevizi,
0: yağ,
1: bal, hüsmerol, talçın. Bir de
0: Antep fıstığımız vardı. Evet, bu çok fit bir tatlı aslında. İçine şeker kullanmadan yapacağımız bir alternatifti. Şimdi önce armutu fırına göndermeden önce ne yapıyoruz? Bir sos yapıyorum üzerine.
1: Anne, fit brownie gibi.
0: Aynen öyle Ela'cığım. Hindistan cevizi yağını erittik bain-marie usulü. İçerisine birazcık tarçın ekleyeceğim. Ve onları karıştıracağız hemen. İsteyenler buna böyle toz zencefil de ekleyebilirler. Çok yakışıyor. Şimdi bunu bu yağın içerisine şey yapacağım. Tarçını şöyle karıştır tabii ki.
1: Aa, tarçın da kakao gibi, doğru değil mi?
0: Evet, evet, aynen öyle.
1: Tarçın bir çay düğü gibi.
0: Evet, güzel oldu mu sence? Şimdi bu çok basit zaten. Alayım mı bir tane? Oldu zaten. Tarçın da Hindistan cevizi yağını onları sos yaparken kullanacağız. Bak şimdi. Burada gördüğümüz sosu böyle armut tatlısının üzerinde şöyle güzelce gezdireceğiz.
1: Basitmiş. Ben yapabilir miyim?
0: Evinde Hindistan cevizi yağı olmayanlar...
1: Anne, Gülçen, ben acaba yapabilir miydim?
0: Diğerini sen yap bakalım. Evinde Hindistan cevizi yağı olmayanlar bunu böyle az miktarda tereyağıyla da yapabilirler. Koyabilirsin bir tane. Buna da ekleyelim. Dediğim gibi toz zencefille, tarçınla çok da lezzetlendirmiş olabilirsiniz. Sonra fırında veya air fryer'da yine aynı şekilde pişirebilirsiniz. Aşağı yukarı bir yarım saat pişmesi yeterli olacak. Onu da dökelim Ela'cığım. Evet, şöyle güzelce etrafına yaydık. Sonra bu piştikten sonra güzel bir ona şey, o kreması, yani normalde krema kullanıyorlar elbette ama biz burada o kremayı daha sağlıklı bir forma getirdik. Onu da şöyle güzelce sürdük.
1: Bunu da mı yapıyorlar?
0: Bu kadar. Evet, bu kadar da basit aslında yapılma şekli.
1: Bunları ne yapacağız?
0: Şimdi normalde bunu fırına gönderiyoruz ama biz bunun zaten hali hazırda pişmişini ben sizin için ya önceden pişirmiştim ki sosu hazırlarken de sunumu görebilmemiz adına onu hemen gösterelim. Şimdi şöyle ki piştikten sonra da böyle bir kıvam oluyor. Yumuşak böyle bir kıvamda olmuş oluyor. Bakabilirsin tabii ki de. O yüzden bir yandan da sosumuzu hazırlayalım. Ela'cığım bana süzme yoğurdumuzu getirir misin? Süzme yoğurdu getirir misin?
1: Süzme yoğurdu.
0: Evet, süzme yoğurdun biliyorsunuz proteinden de çok zengin bir kaynak. Evet, bu da krema gibi olsun diye süzme yoğurdu kullandık.
1: Ben yapabilir miyim acaba?
0: Tabii yapabilirsin. Sen bunu al bakalım.
1: İlk önce azıcık şöyle...
0: Karıştır karıştır güzel, hiçbir şey olmaz. Evet. Ben şimdi içerisine sana birazcık şöyle geleceğim. Şimdi bal ekleyeceğim içerisine.
1: Bal ekle.
0: Evet, bunu balla tatlandırıyoruz.
1: Aa, biz bir de balı kuarkla yapmıştık.
0: Evet, sen bütün tarifleri ne kadar güzel hatırlıyorsun ya. Şimdi güzelce onu karıştır bakalım. Balla tatlandırabilirsiniz. Elma suyu konsantresi burada kullanabilirsiniz. Hani önemli olan burada bir pekmez bile olur. Çünkü pişmeyen bir tarif zaten sos anlamında. Ama armutlar böyle güzel bir kıvam alıyor. Sonra bunu... Yaptın mı Ela'cığım soslarımızı?
1: Yaptım.
0: Ela'cığımın yaptığı gibi böyle bakın çok güzel bir sos oluyor.
1: Koklayabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Nasıl? Güzel koktu.
0: Güzel koktu değil mi?
1: Bayağı iyi kokuyor ama en çok bal koktu.
0: Şimdi bunu da böyle armut tatlımızın ortasına evet yerleştiriyoruz. Sen de oradan bize şey getirmişsin Antep fıstıklarını.
1: Anne ben sunsam şöyle yaysam ben olur mu?
0: Şöyle bu yaymıyoruz bu kadar. Yaymamıza gerek olmuyor. Üzerine böyle koyuyoruz keserken de bunu rahatlıkla yiyorlar.
1: Bunu koyabilir miyim altı?
0: Şimdi o yoğurdun üzerine bunu böyle minicik böyle serpeceğiz. Ben bir örnek göstereyim mi sana bak şöyle.
1: Basit.
0: Şöyle dökebilirsin. Dök dök güzelce. Bu tatlımızda böyle çok da hani şeker tadını biraz daha yoğun arayanlar bu kıvamdayken üzerine birazcık daha böyle biraz bal gezdirirlerse daha tatlı bir aromaya da sahip olmuş olabilirler. Böyle çok lezzetli, çok da sağlıklı, çok da fit bir tatlımız olmuş oldu. Ela'cığım da süslemelerimizi bitirdiğine göre yeter bence, çok güzel görünüyor.
1: Bitirdim.
0: O halde biz şimdi bu tatlımızı yapmış olduk, dolaba kaldıralım. Diğer tarif için yeniden burada buluşalım.
1: Anneciğim, kurabiyemize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, çok güzel. Senin bugün giydiğin elbisenin renginde böyle çok güzel bir limonlu kurabiye yapacağız.

0: gün. Evet. Ela'cığım sizler için malzemeleri saysın bence önce.
1: Hindistan cevizi, yumurta, elma suyu konsantresi, limon kabuğu.
0: Evet, çok güzel. Çok da böyle 4 tane malzemeyle yapılan tamamen glutensiz çok lezzetli bir tarif yapacağız şimdi. Önce ne yapalım Ela'cığım? Yumurtalarımızı bu kaba koyalım ve güzelce bir çırpalım, olur mu? Ekle bakalım. Dökebilirsin ikisini içerisine. 2 yumurta kullanıyoruz bu tarifte.
1: İkisi de beyaz mı?
0: Evet, hem sarı hem beyaz var. Çırpabilirsin bir tane. O sırada ben de yavaş yavaş eldivenlerimi de giyeyim bir yandan da. Bunu böyle yoğuracağız. Çok lezzetli bir tarif haline gelecek. Çırp bakalım Ela. Çırp çırp, hemen hızlanalım birazcık onları çırparken. Yardım etmemi ister misin?
1: Hayır, ben kolaylaşsın diye öyle bastırıyorum.
0: Tamam, iyi yapmışsın ya. Biliyorsun bütün kurabiye tariflerinde ne oluyor zaten? Mutlaka bir yumurta oluyoruz. Yumurta eklemeye çalışıyoruz. Bugün un olarak da Hindistan cevizi kullandığımız için böyle çok yoğun bir un da olmuş olmayacak aslında. Çok daha böyle tatlı bir tat arayanlar belki içerisinde biraz daha elma suyunun miktarını artırıp azaltabilirler kendi keyiflerine göre. Burada ortalama 4 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Ela çırpmaya devam ederken ben şöyle onun bir ölçümünü yapalım. 3, evet 4 tane. 4 kaşık gibi eklemiş olduk. Çok da tatlı olacak. Ben çırpayım ister misin birazcık?
1: Ben çırpmak için.
0: Tamam, ekleyelim. Çırp çırp, şöyle güzel de bir çırp bakalım.
1: Kokusu
0: ya. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi ona yavaş yavaş böyle kontrollü bir şekilde de ne ekleyeceğiz? Kontrollü ektim ki neden diye sorarsan Ela, çünkü bazen şey olabiliyor.
1: Evet, ben de onu.
0: Bunlarda kıvam ayarlamak zor olabiliyor. Ona bakacağım şimdi. Ben şöyle sana yavaş yavaş ekliyorum. Sen çırpmaya
1: hepsini
0: devam et.
1: Hepsini koyuyorsun gibi ama.
0: Çırp bakalım birazcık. Biraz ağırlaşabilir.
1: Ay, bana zorlaştı.
0: Evet, birazcık zorlaşmış olabilir.
1: Ama bir şey olmaz.
0: Limon, ben yine de kayıştırabilirim. Bunu böyle hani farklı aroma olsun derseniz portakal kabuğu rendesiyle de yapabilirsiniz. Hiç buna limon da koymayıp tamamen tarifi böyle de yapabilirsiniz. Belki içerisine biraz ceviz, fındık ekleyip de tarife farklı bir alternatif de koyabilirsiniz. Böyle birazcık limonlarımızdan da ekledik. Ekleyelim bakalım. Ana, ben biraz alabilir miyim?
1: Yok.
0: Bu kısım sana birazcık belki zor olabilir. Şöyle yapacağım çünkü artık geri kalanını birazcık kaşıkla yapmaya çalışalım. Kaşıkla kıvamına birlikte bakarız, tamam mı? Sen istersen
1: ben
0: bana...
1: Ben de yapabilirim.
0: Tabii ki yapabilirsin.
1: Benim de kaşıkla.
0: Tamam. Sen bana Hindistan cevizinden biraz daha ekler misin içerisine?
1: Ama kaşıkla eklemem.
0: Normal ekle. Ekle ekle, tamam, ben buradan bakacağım. Mi? Bence hepsi ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Şöyle yapalım. Evet, çok güzel. Burada tam 2 su bardağı kadar Hindistan cevizimiz vardı. Şöyle karıştırayım. Yuvarlama kısmında istersen sana şey yapabilirim belki.
1: Ne?
0: Görürsün sen nasıl yuvarlandığını. Belki sen de destek olursun bana. Ne dersin?
1: Ben de mi yuvarlayacağım?
0: Evet, sen de yuvarlayabilirsin. Olmaz
1: yapışkan
0: mı?
1: Yapışkan olmaz mı?
0: Bakalım şimdi kıvamına yapışkan olmuş mu diye. Şöyle
1: sen
0: bir
1: eldivenimle dokunsana.
0: Dokunayım.
1: Çok yapışacak mı?
0: Bak, oluyor. Gördün mü? Şekillenmeye başlamış. Ha,
1: çok yapışmadı.
0: Evet, çok yapışmadı.
1: Çok yapışmadı.
0: Bence sadece kıvamı zaten gerçekten de tuttu. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Fırın kabımızı alalım buradan.
1: Yuvarlayabilir miyim?
0: Dene bakalım bir. Al bakalım.
1: Tamam.
0: Al bakalım, yuvarlayabiliyor musun? Al böyle güzelce böyle bir şey al. Yuvarlak al. Bak şöyle, ben sana vereyim mi? Bak ya, böyle benim yaptığım gibi şöyle.
1: Şu kadar mı?
0: Evet, yuvarlayabilirsin. Tepsimize ekleyelim. Böyle şey güzel kokulu. Gerçekten de böyle özellikle kahve yanına atıştırmalık olarak da çok güzel bir alternatif. Çocukların beslenme çantasına okuldan geldiklerinde sütün yanına ekleyebilecekleri bir şey. Yapmışsın işte, çok güzel olmuş. Bence gayet güzel görünüyor. Üzerine ben tekrar böyle yumurta falan da sürmeyeceğim. Böyle olduğu gibi bunu burada yuvarlayacağız. Fırında hemen pişiyor. Çok hızlı pişiyor bu arada. Biraz kontrollü pişirmekte fayda var. Hani ortalama hemen 10 dakika içerisinde pişmeye başlamıştı. Çok uzun kalırsa bu sefer de hızlı yanmaya başlar. O kıvamı sadece beklemek için biraz başında duralım. Ela, şimdi buralara biraz gelmiş. Şunun hemen üzerinden geçelim. Güzel yapıyorsun ama. Sevdin mi? Kokusu falan çok güzel oluyor ya. Limonlu kurabiye, limonlu kek sevenlerin böyle seveceği bir opsiyon aslında.
1: Aa, çok güzel koktu.
0: Evet,
1: limonlu
0: evet.
1: Kek gibi.
0: Hoşuna gitti. Ya, tanesi de böyle bir adet aşağı yukarı işte 20-30 kalori civarında bir şeye dönüşmüş oluyor. Hani o yüzden çok kalorili bir şey de değil. Bence sevecekleri bir alternatif olabilir. Sen Ela'cığım böyle limonlu keki daha çok seviyorsun, kurabiyeyi mi mesela?
1: Limon.
0: Limonlu keki mi, kurabiyeyi mi?
1: Limonlu kek.
0: Peki, sen Ela da keki çok seviyor limonlu yaptığımızda.
1: Çünkü aynı kokulardan.
0: Değil mi? Böyle kokuyor. Çünkü limon kabuğu çok güzel bir aroma verir aslında. Limonlu kabuğunun da aslında faydaları var zaten. Bu anlamda sağlık faydası olan da şeyler bunlar.
1: Tam bir
0: hem de böyle gluten hassasiyetiniz varsa yerken sizi hiç zorlamıyor. O bakımdan da çok güzel. Biraz döktük Ela, ne diyorsun? Senin tepsiye koyduklarının şekilleri de tatlış olmuş. Üzerinden tekrar geçmemiz gerekebilir. Şöyle yuvarlamış olduk.
1: Seninkini de belki bulabilir.
0: Evet, ben bu sonucuyu da yapıyorum. Şimdi seni hemen elini yıkamaya göndereceğim. Ben onları fırına götürürken sen de ellerini yıkarsın dediğim gibi. Hem bazıların şekillerini düzeltirim tekrardan.
1: Ay anne, pişmiş kek gibi.
0: Pişmiş kek gibi koktu değil mi? Limonun kokusu gerçekten çok lezzetli oluyor. Böylece bunları şimdi fırına götüreceğim. Dediğim gibi 180 derece ya da 160 derece gibi bir ayar da olabilir. 10 dakikayı çok fazla geçmesin. Bunu hemen biz fırına götürelim. O halde sunumlarda tekrardan buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet Ela'cığım, tariflerimiz hazır. Özellikle limonlu kurabiye gerçekten çok güzel kokuyor. Limon kokusu her yerde şu an. Ama benim yine de favori tatlım burada armut tatlısıydı. İlk
1: benim
0: tarifimizde...
1: de favorim limonlu kurabiye.
0: Tabii ki limonlu kurabiye. İlk tarifimizde biliyorsunuz armut tatlısı yapmıştık. Armut tatlımızı şöyle, özellikle biz sağlıklı bir tatlı yapın dediğimiz zaman hep diyoruz ki bu ya bir sütlü tatlı olsun ya meyveli bir tatlı olsun diyoruz. İşte o meyveli bir tatlının en güzel alternatifi böyle armut tatlısı, ayva tatlısı, elma tatlısı gibi olabilir. Bu yaptığımız formülü aynı şekilde elma ya da ayva ya da uyarlayabilirsiniz. Çok da sağlıklı, çok da lezzetli bir alternatifi oldu. Çok yoğun bir krema kullanmak yerine burada bir süzme yoğurtla balı kullanmıştık değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Bazen burada kremalar, yoğun soslar da olabiliyor ama hiç ona ihtiyacımız yok. Hindistan cevizi yağıyla aromalandırmıştık.
1: Ama sen bunu... Bunu sen fırına mı koymuştun?
0: Evet, bunu fırına koymuştum. Fırında birazcık pişirmiştik. Böyle yumuşaması yeterli bu arada.
1: Bunu da fırında pişirmiştik.
0: Onu da fırında pişirmiştik bir tane. Üzeri kızarana kadar böylece böyle sağlıklı bir tatlı yaptık.
1: Ama bunlar aynı anda mı çıktılar?
0: Aynı anda çıkmadı. Önce armutu pişirmiştik. Ondan sonra onu fırına kurabiyelerimizi göndermiştik. Yok, buna böyle şey de ekli, ceviz rendesi de ekleyebilirsiniz bu arada.
1: İlk önce armut çıktı, sonra...
0: Evet, sonra da limonlu kurabiyemiz çıkmıştı. Aynen öyle. Böylece iki tane de güzel tatlı alternatif ortaya çıkmış oldu. Bu gerçekten sunumuyla, lezzetiyle harika bir tatlı olmuş oldu. Kurabiyeye gelirsek Ela'cığım, senin favori tatlına.
1: Evet.
0: Ona ne yapmıştık?
1: Şunu alalım.
0: Ona ne koymuştuk? Hindistan cevizi koymuştuk.
1: Hindistan cevizi.
0: Yumurta koymuştuk.
1: Yumurta.
0: Elma suyu, konsantremiz vardı, doğru mu?
1: Evet.
0: Tatlarını ondan almıştık. Tabii ki limon kabuğu rendesi eklemiştik.
1: Anne.
0: Efendim
1: de
0: bir tane.
1: De çok güzel kokmuştu.
0: De çok güzel kokmuştu.
1: Ben şunu denemek istiyorum.
0: Hangisini denemek istersen tabii ki deneyebilirsin. O halde evet onu deneyebilirsin elbette. Ela'nın gözüne ilişen o oldu. Kurabiyemiz. Bugün Ela kurabiyelerini özel sarı bir ton seçmişti zaten kurabiye
1: anne,
0: yapacağımız
1: koydum.
0: İçin. Koydum. Evet
1: ama
0: Ela çok heyecanlı görünüyor.
1: Kendi.
0: Bence böyle minik bir ısırarak yiyebilirsin gibi tamam. Geldi bana. Kesmeye gerek olmayacakmış gibi. Bakalım Ela'cığım bunu beğenecek mi? Şimdi bakayım ben de merak ettim beğenecek misin?
1: Beğendim.
0: Beğendin değil mi? Çok güzel oldu. Hem de glutensiz yani sindirimi kolay, rahatsızlık hissi vermeyen, hani çok rahat tüketebiliriz bir alternatif olmuş oldu aslında. Çocukların da sağlıkla yiyebileceği bir opsiyondu bence. İçerisinde farklı meyve kabuklarıyla bunu yine aromalandırabilirsiniz diye konuşmuştuk. Sen de bence sevdin Eren, ne dersin? Geçen notu aldım, böyle sütle falan çok güzel olmaz mı ara öğünlerde?
1: Çok güzel.
0: Evet, Ela çok beğendi. O halde sizler de mutlaka bu tariflerimizi bence denesinler değil mi Ela?
1: Evet.
0: Evet, sen de beğendin. O halde Ela'cığım biz ne diyorduk?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aryatür. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Müzikle ilgileniyorum. Piyano çalıyorum. Profesyonel bir çocuk karısında şarkı söylüyorum. Yarışmanıza katılmayı heyecanla bekliyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da iyi eğlenceler diliyorum.
2: Merhaba, ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda 6. sınıfa geçtim. Uzun süredir tiyatro ve dublaj eğitimi alıyorum. Lisanslı basketbol oyuncusuyum. Yarışmanızı uzun süredir takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Can Kayserili. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Programınızı severek takip ediyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Serra Turan. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, yemek yapmak ve resim yapmayı çok seviyorum. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vaktine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Arya'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert var. Üçüncü masamızda Serra ve dördüncü masamızda Can. Arkadaşlar nasılsınız? Var mı heyecan?
5: Biraz.
0: Az önce biz kuliste konuştuk. Kimsede heyecan yoktu. Şimdi başlayınca biraz heyecan da geldi değil mi? Ama bunlar tatlı heyecanlar. Atlatırız. Biraz sonra sorularımızı da göreceğiz zaten. Hiç zor değiller. Endişe etmeyin. Arya'cığım seninle başlayalım. Bir kez daha tanıyalım seni.
6: Merhaba, ben Arya Türk. 11 yaşındayım. Piyano çalıyorum. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda şarkı söylüyorum.
0: Harika.
6: Voleybol oynuyorum. Hı hı. Arkadaşlarımla oynuyorum, dans ediyorum. Bunları yapmaktan keyif alıyorum.
0: Peki ilerleyen zamanlarda kariyerin nasıl şekillenecek sence?
6: İleride ben müzik ve sanatla ilgili bir iş yapmak istiyorum. Şarkı söyleyip piyano çalabilmek, böyle tiyatrolarda rol yapabilmek.
0: Harikasın,
6: gibi.
0: Hayallerin gerçek olsun Arya'cığım. Acaba böyle başlarken hazır bizim için ufak bir şarkı söyleyebilir misin? Bir heyecanımız da gitsin arkadaşlarımızın, olur mu? Var mı aklında bir şey? Böyle mırıldandığın şarkılar var mı evde?
6: Yani
0: çok sevdiğin ne var mesela?
6: Mesela böyle koro şarkılarımızı söylüyoruz.
0: Olur. Mesela ne söyleyebilirsin bizim için? Eğer söylemek istersen ısrar etmiyorum.
6: Tamam. Mesela Bulut Bulut diye bir şarkı söyleyebilirim.
0: Şahane. Tamam, bekliyoruz.

0: Feridim harikasın. Tüylerim diken diken oldu. Büyük bir alkış Aryem için. Teşekkür ediyorum sana. Umarım bütün hayallerin gerçek olur Aryacığım.
1: Rica ederim.
0: Mert'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Hiç heyecan yoktu. Hadi bakalım Mert nasılsınız?
2: İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız?
0: İyiyim teşekkür ederim. Birazcık seni de tanıyalım.
2: Merhaba ben Mert İhsan Doğdu. 11 yaşındayım. Uzun yıllardır dublaj ve tiyatro eğitimi alıyorum.
0: Şahane zaten bu konuşmadan da bir böyle dublajcı değil mi? Sesi geldi şu anda Mert'ten.
2: Lisanslı basketbol oyuncusuyum.
0: Şahanesin.
2: Yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Mert'cim. Teşekkür ediyoruz. Sen de dublaj sanatçısı olarak hayatına devam etmeyi şu anda planlıyorsun
2: İnşallah.
0: Değil mi? İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Serra'cığım hoş
3: Merhaba.
0: Geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba ben Serra Turan. Paten kayıyorum. Yemek yapıyorum. Hı-hı. Tatlı yapıyorum.
0: Tatlı?
3: Evet. voleybol oynuyorum. Hı-hı. Bunlardan çok keyif alıyorum Hı-hı. gerçekten. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki Serra'cığım sen ileride ne olmak istiyorsun?
3: Pasta şefi.
0: Pasta şefi
3: ya da ressam.
0: Ressam ikisi de çok güzel meslekler. Peki hangisine daha sıcaksın? Hangisi sana daha yakın geliyor? Şimdi her gün pasta yapıyorum.
3: Evet ama. Pasta şefi.
0: Aslında pasta şefi olup bence çok güzel resim de yanında devam evet. edebilirsin. İkisi de harika olmaz mı?
3: Evet.
0: İnşallah senin de hayallerin gerçek olur Serra'cığım. Ve Can'cığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhaba ben Can Kayseri'li. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. 5 yıldır lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Biz de başarılar diliyoruz. Sen de futbolcu olmak istiyorsun
4: evet,
0: galiba.
4: Evet.
0: Şimdi bir hikaye vardı. Bayağı gol atıyor musun Can duyduğuma göre?
4: Evet,
0: az önce
4: evet.
0: kuliste de konuştuk biraz sohbet ettik. Galiba kafa gollerin mi meşhur? Zor değil mi kafayla gol atmak?
4: Öyle de atıyoruz.
0: Seni tebrik ediyorum Can'ı da alkışlıyorum. Harika bir ekip olacaksınız arkadaşlar bugün. Şahane gözüküyorsunuz. O zaman bir an önce başlayalım mı? Sorular gelsin mi?
4: Evet. Gelsin.
0: Duyamadım.
2: Gelsin. Gelsin.
0: Hadi bakalım Arya için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Arya'cığım?
4: Arya'nın A'sı.
0: Arya'nın A'sı 40 puan değerinde ve iş güvenliğinden geliyor sorumuz. İşçilerin çalışırken taktığı koruyucu başlıktır. Süremiz başladı. Ne takarlar böyle kafada sarı renkli olur hani. Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap gelir
2: baret.
0: Mi? Doğru cevabımız baret mi? Kumbaramıza ilk 40 puanı ekler miyiz görelim. Harikasınız arkadaşlar. Can çok sevindi. Mert için geliyor harf tablomuz.
2: Filiz'in F'si.
0: Filiz'in F'si 70 puan değerinde ve plakalardan geliyor sorumuz. Adana ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı.
2: 01.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza acaba bir 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Serra için geliyor harf tablomuz.
3: Yakup'un Y'si.
0: Yakup'un Y'si 30 puan değerinde ve giyim kategorisinden geliyor. Deniz, göl, havuz gibi yerlere girerken ve güneşlenirken giyilen tek parçadan oluşan giysidir. Süremiz başladı.
3: Mayo.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyordu. Serra bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Serra, süpersin. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
4: Gayenin G'si.
0: Gayenin G'si 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok hafif anlamındaki bir benzetmedir. Süremiz başladı.
4: Tüy gibi.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Görelim bakalım. Acaba cevabımız tüy gibi mi? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Harika bir ekip oldunuz. Şimdi ben merak ediyorum. Kaç puan biriktirdik acaba? Bir tahminler alalım Arya'cığım.
4: 420.
0: 420. Büyük bir açılış oldu Mert'ciğim.
2: 170.
0: 170 Serracığım.
3: 190.
0: 190 Cancığım.
4: 280.
0: 280 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 200 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2300. Harikasınız. Böyle böyle birikecek. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
4: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 50 puan değerinde ve okuldan geliyor sorumuz. Okulda yiyeceklerin ve içeceklerin satıldığı yerdir. Süremiz başladı.
4: Kantin.
0: Acaba Arya bu hızlı cevabıyla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler mi görelim. Harikasınız. Mert'im harf tablomuz senin için geliyor.
2: Engin'in E'si.
0: Engin'in E'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Evlerde yiyecek ve içeceklerin saklandığı odalara verilmiş isimdir. Süremiz başladı.
2: Kiler.

0: Arkadaşlar cevaplar çok hızlı. Bakalım 40 puanı Mert ekliyor mu kumbaramıza görelim. Şahanesiniz. Serra için geliyor harf tablomuz.
1: Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 30 puan değerinde ve sanattan geliyor. Suyun üstüne boya damlatılıp kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Ebru.
0: Bu cevapla Serra kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Şahanesiniz. Bravo Serra. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 70 puan değerinde ve ölçü birimlerinden geliyor. Ağırlık ölçümlerinde kullanılan bir birimdir. Süremiz başladı.
1: Kilogram.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Bravo Can. Arkadaşlar kaldı sadece 4 soru. Ben bir kumbaraya bakmak istiyorum kaç puan toplamışız. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 390 puan biriktirmişiz. Hedefimizde de 2110 puan kalmış. Ayrıcığım harf tablomuz senin için geliyor.
1: Kuzenim Neşe'nin N'si.
0: Neşe'nin N'si 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Olgunlaşmamış haline kelek denen güzel kokulu ve sulu meyvedir. Süremiz başladı. Karpuzun da kardeşi sanki o.
1: Kavun.
0: Doğru cevabımız kavun mu görelim? Bravo. Süpersin Arya. Mert için gelsin harf tablomuz. Ve şu anda kavunu da görüyoruz. Arkadaşlar nasıl meyveler aranız? Ben çok severim.
2: Ben de severim.
0: Sever miyiz? Severiz. Kavunu sever misiniz? Kavun mu karpuz mu? Hep böyledir ya. Hani birileri karpuzu daha çok sever, birileri kavunu.
2: Karpuz.
0: Karpuz. Karpuz. Ben de karpuzu çok seviyorum. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz. Görelim.
3: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mesleği giysi biçip dikmek olan kişidir. Süremiz başladı.
3: Terzi.
0: Bu hızlı cevapla Mert kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersin. Arkadaşlar son iki harfimiz kaldı. Serra için gelsin harf tablomuz.
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Taşıtların yolcu almak ve bırakmak amacıyla kullandıkları yerdir. Süremiz başladı.
1: Durak.
0: Bu hızlı gelen cevapla Serra kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Şahanesiniz. Bravo Serra. Ve Can için geliyor harf tablomuz.
1: Zaten bir tane kaldı. Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Aşırı zayıf ve çelimsiz anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne kadar derler. Zayıf ne kadar. Hadi bakalım ekip çalışması Arya.
1: Sıska.
0: Doğru cevabımız sıska mı görelim? Bravo. Arkadaşlar şimdi bir puanlarımıza bakmak istiyorum ben tekrar ama önce tahminleri alalım Arya'cığım.
1: 500 ya da 500.
0: 500 diyorsun Mert'cim.
3: 300.
0: 300 Serra'cığım.
1: 520.
0: 520 Can'cığım.
4: 630.
0: 630. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 550 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1950 sizleri kutluyorum. Çok hızlı geçmedi mi bu tur?
1: Evet. Biraz.
0: Nasıldı? Çok hızlıydı değil mi? Heyecanımıza evet. kalmadı diye düşünüyorum artık.
3: Yoktu zaten.
0: Yoktu. Ayrıca nasıldı senin için?
1: Bence güzeldi, eğlenceliydi. Çok keyifli geçti. Heyecanım da birazcık geçti.
0: Zorlandığım sorular var mıydı? Ah bunu da düşündüm böyleydi dediğin.
1: Yani düşündüğüm sorular vardı ama çok da zor değil.
0: Evet çok güzeldi. Mert'ciğim?
3: Çok eğlenceli bir turdu. Hı-hı.
0: Favori aklında kalan bir şey oldu mu? Aa, bu cevap benim için çok kolaydı dediğin.
3: Çoğu soru.
0: Serracığım.
4: Çok eğlenceliydi ve biraz hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti arkadaşlar. Daha ben süremiz başladı dedim. Birçoğunuzdan cevaplar hemen geldi. Harika da bir ekip oldunuz. Sizi tekrar kutluyorum. Cancığım.
5: Bence de çok hızlı geçti. Bence çok iyiydi.
0: Şahane ekip. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız?
3: Hazırız. Evet,
0: duyamadım arkadaşlar.
3: Hazırız.
0: Hadi bakalım. İkinci tura gidiyoruz.

0: izleyenler Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla hızlı bir başlangıç yaptık. Hazır mıyız arkadaşlar şimdi ikinci tura?
1: Hazırız.
0: Evet, bence de ikinci tura hazırsınız. Şimdi ben size birazcık başlıklardan bahsedeyim. Neler varmış? Masallar var, deyimler var, araç gereçler var, atasözleri. Nasıl geliyor kulağa?
1: Güzel.
0: Şu çıksa dediğiniz sevinirim. Var mı bir şeyler? Hadi Arya ile başlayalım.
2: Yok.
0: Yok Mert'cim.
3: Atasözleri.
0: Atasözlerini seviyor musun?
3: Severim.
0: Genelde deyimler ve atasözlerinden herkes kaçıyor Mert'cim.
3: Ben seviyorum onları ya.
0: Hadi bakalım Serra'cığım.
2: Araç gereçler.
0: Araç gereçler, çünkü sen bir pasta şefisin. Seviyorsun o değil mi o mutfaktaki,
2: evet,
0: araç gereçleri Can'cığım?
2: Yine araç gereçler çıkarsa ama böyle mutfak malzemesi değil de.
0: Değil, daha böyle sanki şey değil mi, araba falan tamir gibi. Aynen. Öyle şeyler de mi?
2: Evet.
0: Hadi bakalım göreceğiz neler çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum. O zaman Arya için geliyor harf tablomuz.
4: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve bayrağımız. Görelim sorumuzu. Bayrağımızda yer alan renklerdir. Süremiz başladı.
4: Kırmızı, beyaz.
0: Arya'dan çok hızlı bir cevap geldi. Bakalım 100 puanımızı kumbaramıza ekler miyiz? Şahanesin. Güzel bayrağımız da arkadaşlar yanımızda, hep dalgalansın. Mert'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Çerkeş'in Ç'si.
0: Çerkeş'in Ç'si oyunlardan geliyor ve 80 puan değerinde. İki takımın bir ipin ucundan tutarak güçlerini denediği oyundur. Süremiz başladı.
3: Halat çekme.
0: Cevabımız görelim. Arkadaşlar nasıl aranız oyunlarla? Mert'cim hiç oynadın mı halat çekme?
3: Oynadım.
0: Görseli de görüyoruz. Hala oynanıyor değil mi o oyunlar?
3: Oynanıyor. Bizim ilkokulda turnuvası vardı.
0: Turnuvası da vardı. Şahane. Peki Arya'cığım senin oynadığın bir oyun var mı okulda?
2: Evet. Okulda 23 Nisan'da bayramlarda bazen oluyor.
0: Oynarız. Bu şey güç birbirimize,
2: evet,
0: değil mi? Kim güçlüyse iki zaten takım oluyor, ekip oluyor ve kim güçlüyse aslında çok keyifli değil mi? Çok heyecanlı bir oyun.
2: Evet.
0: Peki başka böyle sevdiğiniz oyunlar var mı? Yeni oyunlar var mı arkadaşlar?
2: Yani...
0: Neler var mesela? Serra'cığım senin için ne var? Sevdiğin oyun?
2: Bilmiyorum.
0: Serra pasta seviyor. Can'cığım senin favori oyunun?
5: Futbol.
0: Halat çekme oynamaz mısın?
5: Yok. Yani böyle hiç yanımızda halat çekme oynamadık arkadaşlarla.
0: O zaman Serra için gelsin mi harf tablomuz? Hadi evet, bakalım gelsin.
4: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrencilerin okuldaki durumunu görüşmek için anne, baba ve öğretmenin bir araya gelmesidir. Süremiz başladı.
4: Okul toplantısı.
0: Okul toplantısı mı cevabımız, görelim.
5: Veli toplantısı.
0: Can'dan hızlı bir cevap geldi. Mert sende de var mıydı? Elin gitti
3: vardı.
0: Butona. O zaman Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak cevabı kabul ediyorum. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Arkadaşlar ben böyle üzülüyorum bir anda. Çünkü herkesin eli butona gidiyor ya. Bu

0: sefer diyorum ki herkese cevap var. Çok heyecanlı bir ortak çalışma yapıyoruz. Böyle de güzel oluyor. Kutluyorum sizi. Cihan'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
1: Bandırmanın B'si.
0: Bandırmanın B'si 100 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Kanatlarını sürterek ses çıkaran bir canlıdır. Süremiz başladı. Kanatlarını sürterek. Haydi ekip çalışması Mert.
2: Cırcır böceği.
0: Doğru cevabımız. Cırcır böceği mi görelim? Şahanesiniz. Ben size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Cırcır böceğini hiç böyle görmüş müydünüz görselini? Sesini hep duyuyoruz
2: sesini
0: ama
2: hep duyuyoruz.
0: Onları pek görmemiz mümkün olmuyor. Cırcır böcekleriyle ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Cırcır böceklerinin ötme sıklığı, hava sıcaklığı hakkında bilgi verir. Bunun için bir cırcır böceğinin 25 saniyede kaç kere öttüğünü sayın. Bu sayıyı komik değil mi? 3'e bölün ve bulduğunuz sayıya 4 ekleyin arkadaşlar. 3 bilinmeyen havuz problemi miydi bu, denklemi miydi? Tam öyle olduk değil mi? Ekliyoruz, sonrasında da bitmedi. Santigrat derece cinsinden hava sıcaklığını ölçmüş oluyoruz arkadaşlar. Biraz zor değil mi?
2: Birazcık.
0: Biraz zor, biraz böyle toplama çıkarma da gerekiyor. Bu da bilgimizdi. Arya ile devam ediyoruz ve gelsin harf tablomuz Arya için.
1: Kuzenim Derin, Dila, Doruk'un D'si.
0: Derin, Dila ve Doruk değil mi? Sevgilerimizi
1: evet.
0: İletelim. 110 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Masalların sonunda yer alan kapanış cümlelerinden biridir. Onlar nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
2: Ermiş muradına.
0: Doğru cevabımız ermiş muradına mı görelim? Bravo. Arya ve Mert'in ortak çalışması. Şimdi acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Arya'cığım tahmin alalım.
1: Yani...
0: Ne kadar olmuştur? En son 500'lerde demiştin galiba.
1: Evet.
0: Sence ne kadar olmuştur?
1: Belki 900.
0: 900 Mert'cim.
2: 1000.
0: 1000 Serra.
3: 950.
0: 950 Can.
4: 850.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1060 puan birikmiş ve hedefimize 1440 puan. Harika gidiyorsunuz. Kutluyorum sizi. Ve Mert için geliyor harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Gelsin sorumuz. Öfkeyle hareket etmenin yanlış olduğunu vurgulayan atasözümüzdür. Süremiz başladı.
2: Keskin sirke küpüne zarar.
0: Sen atasözünü seviyorum demiştin değil mi bana kulüpte? Bakalım cevabımız doğru mu? Harikasın. Sözleri ve deyimlerden korkuyor arkadaşlarımız ama Mert'cim sen söylemiştin seviyorum diye. Sizin nasıl atasözleriyle aranız?
1: Yani...
0: Arya'cığım sen salatla ilgileniyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Biliyorum. Pasta şefimiz var, futbolcumuz var, basketbolcumuz var. Harikasınız. Daha ne olsun? Sizi alkışlıyoruz. Ve Serra için geliyor harf tablomuz.
5: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan, delikli yapısıyla klasörlere takılabilen gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? İçindeki belgelerin görünür olmasını sağlayan delikli yapısıyla klasörlere de takılabilen bir gereç. Mert?
2: Şeffaf dosya. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, süpersiniz. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Can için geliyor harf tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 140 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Çok telaşlanmak anlamındaki deyimdir.

0: Dersimiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu Mert.
1: Etekleri tutuşmak.

0: kumbaraya bakalım mı yine kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1430 puan birikmiş ve kalan puanımızsa sadece 1070 tutuyorum. Ve Arya için geliyor harf tablomuz.
1: Uzayın U'su.
0: Uzayın U'su 80 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. Başkenti Atina olan ülkedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Can.
2: Yunanistan.
0: Doğru cevabımız Yunanistan mı? Kumbaramıza bir 80 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Sinem'in S'si.
0: Sinem'in S'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği, sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Bir ekip çalışması. Yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği. Sıcaklık farkının fazla olduğu hava koşuluna verilen ad. Açalım mı bir kutu? Açalım mı? Var mı fikir? Hadi açtık. Hadi biraz düşünelim. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken Mert'ten cevap gelir mi?
3: Karasal iklim.
0: Doğru mu cevabımız ha. Görelim. Can. Ben doğru mu derken Can oradan aa doğru dedi. Aklına geldi Can değil mi? Serra için geliyor harf tablomuz.
1: Yeliz'in Y'si.
0: Teşekkür ederim Serracığım. Bakalım Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve çevreden geliyor. Pis suların belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistemdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken?
3: Kanalizasyon.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo! Serra ve Mert'in ortak çalışması. Harikasınız ve son harfimiz Can için geliyor.
2: Zeki'nin Z'si.
0: Zeki'nin Z'si 120 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor sorumuz. Güneşe yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Bir düşünelim ne olabilir? Hadi biraz düşünelim. Her şeyi bildiniz arkadaşlar. Yardım edeyim mi bilemiyorum. Hadi edeyim mi? Açayım mı bir kutu? Hadi açtık bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir acaba? Güneşe yaklaştığında yüzeyinde gazların ve tozların oluşturduğu ışıklı bir uzantısı olan gök cismi. Işıklı. Bir düşünün şöyle gökyüzüne. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaşıyoruz sanki Can.
2: Kuyruklu yıldız.
0: Cevabımız kuyruklu yıldız mı görelim? Harikasınız. Önce kumbaraya bakalım. Bir önce tahmin de alalım tabii Arya'cığım.
1: Yani... 2000...
0: 2000'ler... 2000'lerde Mert'ciğim.
3: 2300.
0: 2300 Serra'cığım.
1: Tahminim yok ama... 1080.
0: 1080 Can.
2: 1800.
0: 1800. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda...

0: 780 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımızsa 720. Cancım 1800 demiştin değil mi? Yaklaştın, alkış söyleyeceğim. Çok hızlıydınız arkadaşlar, çok güzeldi. Şimdi bakalım neler düşünüyorsunuz? Arya'cığım, senden alalım düşünceleri.
1: Bence yine çok güzeldi. Hı-hı. Bu turda güzel geçti. Zorlandığımız sorular oldu ama bence yaptık ekip olarak.
0: Harikasın. Arya'cığım, ben güzel sesini unutamıyorum. Belki kapanışta bir şarkı daha alırız senden, alır mıyım?
1: Tamam,
0: peki Mert'cığım.
2: Bu tur da çok eğlenceliydi ama geçen tura göre birazcık daha zorluydu.
0: Zordu değil mi? Ama çok çabuk
2: bildiniz. Ama yine de hızlı geçtiğini
0: düşünüyorum. Yardım etmedim size. Çok çabuk bildiniz. Biraz düşünelim de istedim soruların üzerine. Çünkü düşünmek de güzel olmuyor mu? O da ayrı, evet, bir heyecan. Serracığım?
1: Zordu sorular ama yine de eğlenceliydi.
0: Çok güzeldi. Hepsini bildiniz arkadaşlar. Can?
3: Yani güzeldi ama bir iki tane soru zordu, o kadar.
0: Bir iki tane. Zaten bilemedin, sonra tekrar bildin. Evet. Böyle şeyler de oldu. Şahaneydiniz. O zaman finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Gidelim. Hadi bakalım, biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler, harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Daha coşkulu?
4: Hazırız.
0: Hadi bakalım, o zaman Arya için hemen gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Coğrafya var, doğru yazım var, bitkiler var ve fen bilgisi var. Arya'cığım, hangisini seçeceksin?
1: Fen bilgisi.
0: Fen bilgisi hangi harf?
1: Çiçeğin çeyesi.
0: Çiçeğin çeyesi. Gelsin sorumuz. Bir hücrenin merkezini oluşturan yapıdır. Süremiz başladı.
1: Çekirdek.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza Arya 200 puan atar mı görelim. Şahanesiniz. Peki. Kumbara'da kaç puan birikti onu da görelim. 1980 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 520, kutluyorum. Harikasınız. Kategorilerimiz Mert için geliyor.
2: Coğrafya Demet'in D'si.
0: Coğrafya Demet'in D'si. Sorumuzu görelim. Akarsuların taşıdığı maddeleri denize veya göle döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan düzlüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arya? Yanlış mı bastık?
1: Yok. Deniz.
0: Deniz mi cevabımız acaba? Doğru cevabımız deniz mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Açalım mı bir kutu?
5: Olur.
0: Tamam, peki bir kutu açalım. Mert.
2: Delta.
0: Doğru cevabımız acaba delta mı? Mert kumbaramıza 200 puan atar mı görelim? Harikasınız. Yine bakalım mı bir kumbarada kaç puan birikmiş Mert'cim? Hadi görelim. Olur. Bakalım kaç puan birikmiş?
5: 300.
0: 300 daha?
2: Şey yok, 320 puanımız kaldı.
0: 2180 ve hedefimize kalan puan 320. Can, Serra, Mert ve Arya'nın ortak çalışması, sizleri kutluyorum arkadaşlar. Ve Serra için geliyor harf tablomuz.
1: Bitkiler mevanın M'si.
0: Bitkiler mevanın M'si. Sorumuzu görelim. Keskin kokulu, farklı renkleri bulunan soğanlı bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arya.
1: Sarımsak.
0: Acaba doğru cevabımız sarımsak mı? Bir sayalım bakalım, oluyor mu oraya sarımsak? Arya'cığım, oldu mu görelim? Olmadı. Haydi ekip

0: çalışması ekip bunu yapar. Ne olabilir arkadaşlar? Keskin kokulu. Böyle farklı renkleri var. Soğanı var. Altta böyle soğanlı. Çok güzel kokulu bir bitki. Arya?
1: Domates.
0: Domates. Domates oldu mu Arya'cığım? Bir sayalım kutuları. Sanki bir eksiğimiz var gibi ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Tamam, ben sizin için şimdi bir kutu açacağım. Hadi açalım bir kutu. Var mı cevap? Hadi bir ekip düşünsün, bir ekip çalışması yapalım beraber. Ne dersiniz? Ne olabilir arkadaşlar? Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha, 20 saniyede cevap gelir mi Mert'ten?
2: Sümbül.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo Mert. O zaman ben merak ediyorum şimdi kumbaramızda kaç puan daha birikti, kaç puan topladık bir görelim. Arkadaşlar anlık puanımız 2380 ve hedefimize kalan puansa sadece 120. Sizi kutluyorum. Çok az kaldı. Heyecanlı mıyız?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Can için geliyor kategorilerimiz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si fen bilgisinden geliyor. Görelim sorumuzu.
3: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle. Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915, metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Kimyasal çalışmalarda kullanılan bir ucu kapalı cam borudur. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması, ekip yapar bunu. Kimyasal çalışmalarda kullanılan. Var mı böyle deneylerle ilginiz, aranız nasıl? Okulda yapar mısınız?
1: Yapıyoruz biz.
0: Neler yaparsınız?
1: Fen bilgisiyle alakalı oluyor genelde deneyler işte.
0: Şimdi bakalım. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Bence yaklaşacağız cevaba da, ödüle de. Hadi açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. 28, 27. Arkadaşlar hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Nerede yaparız biz o yaptığımız çalışmaları? Serra?
2: Deney tüpü.
0: Acaba? Cevap geliyor mu Serra'dan? Serra 200 puanı kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Serra! Ödül kimin arkadaşlar? Bizim, kutluyorum.
3: Süper kumbara!
0: Harikasınız! Efendim süper kumbaranın bugünkü birincisi, birinci masadaki Arya. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Mert. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, üçüncü masamızdaki Serra. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi, dördüncü masamızdaki Can. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı? Çok biraz güzel. Finalde zorlandık mı?
2: Yani.
0: Birazcık zorlandık ama hepsini bildik. Güzel de bir ekip çalışmasıydı. Sizi kutluyorum Arya'cığım.
4: Bence çok keyifli geçtim. Arkadaşlarımla çok güzel sorular bildik.
0: Evet, güzel de bir ekip oldunuz.
4: Evet.
0: Ben sizi kutluyorum canı gönülden. Arya'cığım, ben senin sesine doyamadım. Acaba böyle kapanışta da bizim için bir şeyler söyler misin?
4: Tamam,
0: söylerim. Hadi bakalım o zaman Arya'dan bekliyoruz performansını.

0: ben seni dinlemek için çok heyecanlanıyorum. Gelip umarım böyle en önde oturup seni izlerim diye düşünüyorum Arya'cığım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın programımıza. Mert'cim.
1: Bence çok keyifli bir yarışmaydı. Arkadaşlarımla çoğu soruyu bildik.
0: Güzeldi. Heyecanım yok dedin ama sanki böyle başta biraz heyecanlandık mı Mert? Çok coolsun. Çok havalısın Mert'cim. Teşekkür ediyoruz sana da programımıza katıldığın için. Serra'cığım pasta şefimiz.
2: Çok eğlenceliydi. Hepimiz soruları bildik. Yani biraz zordu ama yine de çok eğlendik.
0: Serra'cığım senden de böyle bir pasta tarifi alsak nasıl olur? Kapatırken programı.
2: Olur mu?
0: en çok hangi pastaları yapmayı seviyorsun? Böyle meyveli mi, çikolatalı mı?
2: Çikolatalı daha
0: çok. Çikolatalı. Nasıl yapıyoruz? Zor mu peki böyle azıcık bize anlatsan?
2: Yani biraz zor evet.
0: Biraz zor mu? Bir de galiba sen pasta şefi olduğun için bize sırları vermek istemiyorsun gibi geldi.
2: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz sana da bizimle olduğun için. Can'cığım.
3: Çok güzel geçti. Bence herkes katılmalı. Yani çok iyiydi. İyi bir ekip olduk.
0: Çok güzel bir ekip oldunuz. Evet. Birbirinizi kutladınız. Şahaneydiniz arkadaşlar. Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. O zaman ben artık yavaş yavaş ödüle gideyim mi? Herkes görüyor da benim açımda değil ödül. Ne tarafta? Gördünüz mü?

Karşı tarafta mı? Nerede? Tarafta. Mert böyle kaş göz yapıyor. Ödül ablamız, Duygu ablamız, teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ben Duygu'ya arkadaşlar Ödül ablamız diyorum. Öyle değil mi orada? Gerçi siz benden önce Duygu ablanızı görmeye başlıyorsunuz değil mi? Heyecan bir iyice artıyor evet. Orada. İyi ki geldin Can'cığım, teşekkür evet. ederiz. Serra'cığım iyi ki geldin. Mert'cığım iyi ki geldin. Arya'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, hadi beraber kapatalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor.
2: Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım, yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette.
3: Sana saçıma dökme demedim mi lan?
4: Geçmiş olsun.
3: Bırak be Şerif abi, müşterinin hali ne böyle?
1: Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi, sen dökülüyorsun.
3: Yok canım.
4: Hafta arası düt, uyuma, televizyonda maç var.
1: Züğürt tesellisi, asıl sen uyuma, Tosun pavyon ağzına kadar dolu.
4: Bir sigara versene düt.
1: Rıfat, yazıyorum ha, bu üç etti.
4: Otlama lan!
1: Usta, çıkar bakalım bizim şu zuladaki.
4: Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha.
1: Demlene demlene derler ona.
4: Neyse işte, götür.
1: Böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba, bu bomba.
4: Sen her akşam bir beste yapıyorsun.
1: Dertlenmesen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta?
4: Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert.
1: Hiç anlamıyorsun sen bu işten be.
4: Anlamam.
1: Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz.
5: Ne oldu bizim sade kahveci?
4: Geliyor, geliyor.
5: Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor.
1: Necip Bey geldi mi acaba Celal abi?
5: Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu?
1: Az önce baktım yoktu ama yine bakayım.
6: Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar.
7: Hadi, hayırlı olsun.
6: Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü.
1: Patron içeride mi?
8: Ne vardı?
1: Bir şey görüşecektim.
8: Misafiri var yanında, giremezsin.
1: O karı mı?
8: Sarsma.
1: Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı.
7: Paraya sıkışmış düt düt.
5: Program bitti mi?
8: Yeni başlıyor, buyurun.
5: Gel biraz oturalım.
8: Paltonuzu alalım, salona paltoyla girilmez beyler.
9: Necip Bey'e çıktım.
10: Az önce buradaydı. Seni sordu.
9: Beni mi?

0: İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok.
1: Öyle.
2: Selamünaleyküm.
0: Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam.
1: Yakıyor bu, dikkat et.
0: Dört tane de bana ver.

0: kendine dertlenmezsen, ah dert arama kendine dertlenmezsen.
1: Nasıl Rıfat?
2: Çok güzel, bu yeni mi?
3: Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu.
2: Satar.
3: Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın.

0: sefer iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar.
1: Kolay gelsin Hüseyin.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Sağ olasın.

0: Ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor.
1: Günaydın yenge.
2: Günaydın.
3: Erkencisin maşallah.
2: Öyle oldu.
4: Kızından haber var mı?
3: En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş.
0: Lafını bil de konuş Cappar Efendi ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz. Kağıtçılar kralı geliyor.
5: Merhaba Nazım.
0: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Ben işe size ver.
0: Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun?
6: Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha.
0: Yavaş be, evdekiler ne yiyecek?
7: Hayırlı işler.
3: Eyvallah.

0: Ne haber Gülsüm?
1: Geç, ne olacak? Haberler sende.
0: Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük, geldik işte. Çocuklar uyuyor mu?
1: Mükerrem kalktı.
0: Sesin çatallı çıkıyor.
1: Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli.
0: Aman ha! Bir de hastalık çıkarmayın başıma.
1: Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da.
0: Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam.
1: Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev.
0: Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be.
2: Günaydın baba.
0: Günaydın.
2: Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne?
1: Bir sabah olsun, güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın.
2: Bana biraz para verebilecek misin anne?
1: Babandan iste.
3: Anne, babam beni okula yazdıracak.
1: Bak, yine uyandırdı çocuğu.
3: Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki...
1: Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum.
3: Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
0: Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın
3: benim canımı. Yaktın benim canımı.
0: Aferin oğlum. Böyle. Sen ne
3: güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
0: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım.
3: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler.
0: Aferin aslanım.
1: Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker.
0: Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek.

0: Dün akşam abim geldi.
1: Ne istiyor gene?
0: Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor.
1: Arıyoruz diyemedin mi?
0: Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor.
1: Ne yapacakmışız?
0: Para biriktirin diyor.
1: Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor.
2: Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım.
1: Pantolonumu getir.
3: Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya.
1: Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor?
4: Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım.
0: Annem arada kaldı.
2: Al baba.
0: Annem arada kaldı.
1: Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir?

0: Akşama yine gelecek.
1: İyi, gelsin bakalım.

0: Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum.
1: Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze?
0: Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse.
1: Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün?
0: Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme.
1: Selam söyle. Bugünler de geçer.
0: Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar.
1: Yok yok, merak etme. Havadan suda, hoşça kal.
2: Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya doldur.
3: Beceremez çocuk.
2: Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah.
3: Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer.
2: Almaz benim oğlum, başkasının malını almaz.
4: Almam anne, tabii almam.
2: Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel.
4: Oldu baba.
3: Ayakkabısı da su alıyor çocuğun.
5: Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı.
3: Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat edeyim oğlum, kenardan git.
4: Giderim anne.

0: Afanamof.
1: Yattın mı?
0: Ne yapayım?
1: Para vermedin.
0: Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz.
1: Fatma uyanır şimdi.
0: Oo, kız o uyanana kadar. Gel.
1: Sen o esmer karıyı yatır yanına.
0: Kimmiş o esmer karı kız?
1: Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya.
0: Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be?
2: Gülsüm! Gülsüm!
1: Tamam, tamam!
2: Gelmiyor musun kız?
1: Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem anam.
2: Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi?
1: Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı.
2: Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk, buradan 6.000 lira için ta Çankaya'ya git. Bez yıka.
1: Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1.000 lirası yol parasına gidiyor.
2: Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok?
1: Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret.
2: Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız.
3: Nereye böyle Hafize teyze?
4: Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse.
3: Sen de selam söyle.
2: Allah kurtarsın.
4: Sağ olun yavrum, sağ olun.
2: O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış?

0: akşam oluyor.
1: Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım?
0: Baba oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı.
1: Aferin ona.
0: Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun?
1: Aslan oğlum benim.
0: Baba, Doğan abim... mı?
1: Sus kızım, çok ayıp. Kim demiş onu?
0: Sevinç abla söyledi. Baba, bana bir köpek alsana.
1: Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız?
0: Seveceğim.
1: Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Hı?
2: Yeah. Anne! Anne! Anne! Anne! Anne bak!
3: Aman kim gelmiş annesinin kuzusu? Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum.
1: Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi.
3: Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba?
1: Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu, bu saatte ne odunu?
3: Gidiyor musun?
1: Birazdan.
3: Bir şey yemeyecek misin?
1: Ne var?
3: Patates kızartıyorum.
1: İyi, koy biraz yiyeyim.
3: Abimi beklemeyeceksin mi?
1: Bekleriz.
3: Dayım gelecek, dayım babamı dövecek.
1: Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş.
4: Baba.
1: Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba?

0: Selamun aleyküm.
1: Buyursunlar abi.
2: Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin.
0: Oo pehlivan, sen de mi buradasın?
2: Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin.
0: Bizim Mehmet'inle görüşeceğim. Kaçıyor benden. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş.
2: Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı.
0: Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım?
2: Birazdan işi biter.
0: Arada bacım olmasa, ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protestu birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü.
1: İyi akşamlar, buyurun.
3: Arabaya orada bir şey derler mi?
1: Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin.
3: Oldu.
0: Pehlivan, nasıl bakalım işler?
2: Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz.
0: Kaç para bu festiyer?
2: 500.
0: Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii.
2: Ara sıra oluyor.
0: Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor.
4: Ulan düt, ne oluyor öyle zartsur?
5: Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin?
4: Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur.
5: Ne yaparsın?
4: Söylerim Necip abi, seni buradan.
5: Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi.
4: Yırtsın kıysan!
5: Boş verdin.
6: Ayıp oluyor Serap, kes artık.
4: Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür.
5: Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne.
4: Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işin mektebinde okudun da.
6: Uzattınız ama ha?
5: Ben sanatıma laf söyletmem lan.
4: Sanatına... Senin o çaldığın klarneti ben çalarım.
7: Mehmet abi.
5: Ne var lan?
7: Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor.
5: Şimdi yandık.
8: Vay anasını be. Adam geldi seni burada da buldu.
5: Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur.
4: Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde 2 boru üflemiş.
6: Hadi kızım, yetti artık.
4: Aman be.
5: Hoş geldin Osman abi.
0: Bırak, adam dersin.
5: Niye Osman abi, ne yaptık?
0: Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun anlamadım ki.
5: Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim.
0: Söyledi. 7'de çıkmışsın evden.
5: Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç.
0: Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama... günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden.
5: Param olsa bir gün durur muyum Osman abi?
0: Çalış aslanım.
5: Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi?
0: Bununla bitmez. Akşamdan akşama düttürü tamam. Sonra bütün gün uyuyorum.
5: Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı?
0: İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap.
5: Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım... kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin?
0: Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme, sen çık şu evden de.
5: Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi 2 tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık.
0: Bırak, bırak. O lafları çok değinedik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da... ölme şişeğim ölme.

0: Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum.
1: Ne işiymiş o?
0: Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam Osman abi, sen nasıl istersen.
0: Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha!
1: O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni?
0: Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler.
2: Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman bey'i dinle.
3: Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor.
1: Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Bilir, kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı, ne demek? Ankara'nın kalbi.

0: Ayrıla dükkan.
1: Moralim bozuk.
0: He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin.
2: Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik.
1: Bu memlekette karı olacaksın Arif.

0: Bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım lan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış.
1: Şişt, yavaş be hop hop.
0: Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım.
2: Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum.
0: Ulan düt düt. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Mi aldın?
2: Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen düt dütü o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Gözyaşın...

0: İyi. Patlamaz mı bu ha?
1: Güzel vallahi.
0: Mehtap be. Bak herife yüz vermedin, sarhoş oldu.
1: Tut gibiydi zaten.
0: Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç.
1: Zil misin ulan?
0: Bildiğin gibi değil.
1: Ne kadar?
0: 300-400.
1: Çocuğumun ölüsünü öpeyim, yok.
0: Yemin etme.
1: Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar.
0: Bırak anlatma. Babası ne yapıyor?
1: Erkek mi o?
0: Tamam, sormadım.

0: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat, merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
1: Bir numaran mı var?
0: Var ya, büyük numara. Gündüz işine başlıyorum.
1: Hı. Ne işiymiş o?
0: Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama...
1: Ya bakarsın öyledir.
0: İnşallah.
1: Vallahi bulsam, ben de ikinci bir iş yapacağım.
0: Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım, onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...

0: Aferin.
1: Dondum be Osman abi.
0: Biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet.
1: Merhaba.
0: Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, böğüm bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu?
2: Vallahi günde 10.000'e para demezsin.
0: Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak.
2: Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da.
3: Eksik olmayın.
0: Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşin yasağı ol. Tamam mı?
1: Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin?
0: Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam.
2: Çakmak taşları.
1: Anladım.
2: Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın.
1: Fırçalarım.
2: Tam doldurma sakın.
1: Olur, doldurma.
2: Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der.
1: Anladım.
2: Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de.
1: Olur, öyle derim.
2: Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten.
1: Anladım.
2: İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz Osman abi.
0: Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama.
2: Estağfurullah.
0: 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum.
2: Ne dersen o olacak Osman Bey.
0: Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım.
2: Anladım Osman Bey.
0: Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda.

0: Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma.
1: Tabii, bana ne?
0: Bir kere, bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu,
1: ben de liberal.
0: İşte bu kadar.
2: Şuna bir bakar mısın?
3: Nesi var bunun?
2: Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle.
3: Gazı bitmiş.
2: Doldursana.
3: 200 liradır.
2: Biliyorum.
3: Nereden açılıyor bu?
2: Oo, sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu?
3: Olmaz mı canım?
2: Düştü mü?
3: Nereye gitti o ya?
2: Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var.
3: Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır.
2: Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan. Hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım.
3: Heh, buldum.
2: Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var.
3: Hemen.
2: Tamam, tamam. Ver üstünü.
3: Bozuk yok muydu?
2: Memlekette bozuk para mı kaldı?
3: Öyle vallahi. Buyur.
2: Sağ ol.
3: Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam.
4: Salepçi, sıcak.
3: Salepçi.
4: Doldurayım mı?
3: Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk.
4: Sen burada yeni misin?
3: Öyle sayılır.
4: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.
3: Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı.
4: Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeyi döner.
3: Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika ha.
5: Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun?
3: Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben?
5: Bizim müdür beyin.
3: 50 ağır çakmak.
5: Bizim parayla en azından 500 bini var.
3: Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür?
5: Hediye geldi.
3: Sen şuna rüşvet desene.
6: Bak, kaptın 10 bin kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir?
3: Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim.
6: Alışırsın. Bönilk. Her işte bir acemilik olur.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Neriman.
2: İyi akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş.
1: Yok be Osman abi, günahını alıyorlar.
2: Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum.
3: Öksür lan! Gelsene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Bir şeyin gel buraya dedim!
1: Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi? Uykusuz yürümez.
2: Kaçta çıkıyorsun işinden?
1: Sabah 4.
2: İyi. Eve gel, oyalanma. Yat 2 saat. 8'de orada ol.
1: Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum.
2: Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat, bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle.
1: Baş üstüne. Yat, kalk, bitti. Söylemesi kolay.
4: Babam geldi! Abla, babam geldi.
5: İyi be, anladık. Bozuk plak gibi.
1: Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım.
6: Bir lokma bir şey yemez misin?
1: Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu?
7: Çekil baba.
5: Hoş geldin baba.
1: Çalış kızım, çalış da memur ol.
5: Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı?
1: Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı?
6: Odun idare ediyoruz.
1: Etmeyin, yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız.
6: Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin.
1: Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük...
6: Ölmüş babamı karıştırma şimdi.
4: Babam dayıma dedi.
1: Sus lan! Hadi ben yatıyorum. En geç 8:30'da uyandırın ha.
6: Olur.
4: 8'e biraz kız.
7: Bırak beni! Bırak! Anne! Şuna baksana!
6: Susun bakayım. Babanız uyuyacak, gürültü yok.
1: Bırak, şimdi top atsalar duymam vallahi.

0: Neredesin be Düt? Program başladı.
1: Sorma. Uyuyup kalmışım.
0: Necip Bey çok kızdı.
1: Yapma be. Burada mı?
0: Bugün erken geldi.
1: Aksilik işte. Gelmez bir geleceğe tutar, o da bizde patlar.
0: İşe mi başladın?
2: Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen Düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun.
3: İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem.
2: Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Düt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha.
4: Baş üstüne.
2: Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere.
4: Baş üstüne efendim.
1: Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu?

0: İkisi de birbirinden merdane. Haydi bre pelvan.
1: Hadi aslanım benim. Arkasına dolan, arkasına dolan.
2: Kurtul oradan!

0: Ne iş lan bu Rıfat? Şimdi sen burada bir alkış alamazsın.
1: Ayıp oluyor ama Necip abi.
2: Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese.
1: Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle çok merak ediyorum.
2: Kes lan! Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Hadi yürü, hadi.

0: konuşma. Boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi?
1: Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam.
2: Ya pehlivan, seni de uyurum.

0: susuz bıraktık be.
1: Ziyan yok canım, bakın siz keyfinize.
2: Hadi Rıfat, sen de geç kalma.
0: Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına.
2: Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme.
3: Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Olur. Odacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem.
2: Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım.
3: Hadi akşama görüşürüz.
4: Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim.
4: Evet.
5: Aferin lan Mehmet, sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım.
3: Aman aslanım, çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu?
2: He işte, idare eder.
3: Kurmana bak aslanım, onun eli sana mahkum.
2: Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi.
3: Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.

0: Kardeşim şunu doldurlar çabuk, mitinge yetişeceğiz.
1: Miting mi? Ne mitingi?
2: Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da.
1: Tencerenin de mitingi mi olurmuş?
0: Senin evde tencereyi yıkaymıyor herhalde.
1: Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit.
0: Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge?
1: Ne yapacak karın mitingde?
2: Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter
1: Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış?
2: Boş tencereler çalsın. Boş tencereler.
0: Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar.
2: Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat
1: ucuzlasın. Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın.
2: Öyle değil, bak böyle. Çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın.
3: Kalk Düt Düt, sıramız geldi.
1: He?

0: Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu?
1: Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı?
0: Ben de onun biraz ortağı olurum da.
1: Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle, artık çalışmayacağız dedi.
0: Niyeymiş o?
1: Vallahi affedersin ama çok çalmışsın.
0: Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım.
1: İyi, yanlış anlama. Onun söylemesi.
0: Gösteririm lan ben ona.

0: Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte?
1: Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş.
0: Bak, ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz.

0: Faik abi.
1: Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya?
0: Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz.
1: Yolunu buluyor musun bari?
0: Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler?
1: Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik.
0: Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi.
1: Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin?
0: Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler...
1: Bir sigaran var mı?
0: Dertlenme sen, dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenme sen.
1: Aferin lan, bravo.
2: Nasılsın oğlum Mehmet?
0: Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle?
2: Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı.
0: Niye teyze?
2: Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte.
0: Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi?
3: Bir herifle kaçmış. Çok tebeles, çabucak çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı?
4: Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden kaçtı. Neriman
5: buraya
4: teyze...
5: gel.
0: Ne diyor bu?
3: Söyle, sen niye erken geldin?
0: Kovuldum, anlatırım. Cabbar nerede?
6: İçeride.
0: Hadi gidip bir konuşalım.
6: Ayıp olmaz mı?
0: Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git.
4: Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı.
0: Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip, ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar.
3: Yoksa öyle bir niyeti mi var?
0: Hmm.
3: Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak.
0: Ablan sana kağıt versin, resim yap, hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek?
3: Yakalayınca ne yaparlar?
0: Adam...
3: Neriman'ı da döverler mi?
0: Dövsünler... Ona mı acıyorsun?

0: Gel şuraya uzanalım kız.
1: Yapma Mehmet, çocuklar ayakta.
0: Kız artık burama geldi ha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta.
1: Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın.
0: O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır.
1: Hı, çok dinledik.
0: Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır.
1: Hastayım Mehmet, bilmiyor musun?
0: Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi?
1: Niye? Çalışmak ayıp mı?
0: Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurma.
1: Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz.
0: Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah! Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye.
2: Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı!
1: Hoş geldin abi, buyur.
2: Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu?
1: İçeride uyuyor.
2: Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu, konuşacaklarım var.
1: Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi.
3: Dayım geldi abla.
1: Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk.
2: Hakikaten çok soğuk, kış geri geldi be.
0: Hoş geldin Osman abi.
2: Remzi bey, unutma adını, bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı.
0: Tamam Osman abi, unutmam Remzi bey.
2: Remzi bey, ha, yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler.
0: Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım.
2: Hadi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle.
2: Baş üstüne.
0: Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin.
2: Yok ziyanı, hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi?
1: Başladık abi.
2: İyi, müteahhitin hiç şakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da, aman zaman ben durduruyorum.
0: Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan.
2: Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi.
0: Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi.
2: Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Gangster bunlar, gangster, tabancaları bellerinde.
4: Tabancaları mı var dayı?
2: Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Ver şunu, ver! Baba ya! Abla!
0: Lan, ne yapıyorsun ufacık çocukla?
1: Mehmet, Mehmet, şunun kafasına vurma!
5: Baba!
0: Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok.

0: Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu?
1: Az önce tutuşturduk.
0: Soğuk be. Bana mı öyle geliyor?
1: Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor.
0: Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver.
1: Olur.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi.
1: Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor.
0: Ha.
2: Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun?
0: Ne kızım?
2: Bizi bu evden çıkaramazlar.
0: İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor.
2: Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle.
0: Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi?
1: Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin?
2: Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne.
0: Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi?
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
4: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin. Birden önüme çıktın.
4: Hep kabahat benim zaten.
5: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
4: Milyoner yeğen mi dedim?
6: Ben Yasemin değilim ki.
4: İyi ki de değilsin.
6: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
4: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
7: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
4: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
6: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
4: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
6: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
4: 10.000 liracık.
3: Ne? 10.000 liracık mı?
6: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
4: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
8: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
3: Ya benimki?
4: O evin hizmetçisi.
9: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
10: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
11: Bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
12: Beyaz giymeye bayılırım.
13: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
21: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider, yiyemez. Aşka gelmez.

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bakın,

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Lidl'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lidl'da...

0: Bakar mısın?
1: Bir dakika.
2: Buyur abi.
0: Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde.
2: Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret.
0: Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani.
2: İşçi mi?
0: Ne var? Olamaz mıyım?
2: Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk, Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı?
3: Çalgıcı mısın?
0: Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen.
3: Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun?
0: Klarnet.
3: İyi, şamata var bundan sonra desene.
0: Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım.
3: Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın.
0: Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde.

0: Kasıyor. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: İşte. Nereden buluyorsunuz bunları be?
2: İdare et usta. Remzi Bey'in adamıymış, torpilli.
0: Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha.

0: De tut. Uyan, de tut. De tut.
1: Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He?
2: Ne olan? İnşaatçılığa mı başladın?
1: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.

0: Bu ne abi?
1: Yarım gündeli.
0: Kovulduk mu?
1: Olmuyor aslanım. Sana göre iş değil bu.
0: Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama.
1: Hadi lan. Burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi.
0: Görüşürüz bakalım. Osman abi.
2: Dur şöyle bakayım. Müdür Bey'e misafiri var. Çok sinirli. Bekle azıcık.
3: Adam işi bitirdi.
4: Helal olsun.
3: Boşa çalışıyoruz.
4: Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok.
3: Öyle öyle.
4: Arkan olsun yeter.
0: İşten çıkardılar beni Osman abi.
2: Sebep?
0: Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum.
2: Lan senin mesleğin...
0: Uyuyorum vallahi Osman abi.
2: Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor.
0: Helal olsun. Götüren büyük götürüyor.
2: Ne olacak bizim ev işi? Mehmet Aslanım, yumurta kapıya dayandı.
0: Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen.
2: 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım.
0: Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
2: Hadi bakayım, mahcup etme beni.
0: Söz Osman abi.
5: Bak şimdi sen böyle
6: diyorsun
5: ama bu iş böyle olmaz ki.
6: Bak şapkan bizim. Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım?

0: Ne haber Mükerrem?
1: İyi baba, sen nasılsın?
0: İyi kızım. Kim var?
1: Hafize teyze.
0: Annen yok mu?
1: Fatma ile dayımlara gittiler.
0: O da oturmuyor evinde ha. Varmış dayınlarda. Hoş geldin Hafize teyze.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur.
1: Oturuyorduk Hafize teyze.
2: Yok kızım yok, baban yorgun. Yatsın, uyusun.

0: Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
1: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız.
1: Dedim ama sana, değil mi Mehmet?
2: Dedin Osman abi.
1: Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar, ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım.
2: Sağ ol Osman abi.
3: Mükerrem bende kalsın isterseniz.
2: Peki teyze.
1: Babu ben!
4: Siz bana gelin.
2: Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.

yaptım yanıyorum. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım.

Yanıyorum Yasemin'den, yanıyorum Hülya'dan, yanıyorum Ayşe'den, Fatma'dan, karılardan, kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam, yanıyorum, paçamdan tutuştum, yanıyorum! Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına,

0: Aksiyonlar!
1: Hadi döndü Bruce! Yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor, yok mu için? Buz gibi şerbet var, Bruce! Ya abicim, vereyim mi bir bardak? İçin ısınsın sabah sabah! Ablacım, sana vereyim bir buz gibi şerbet! Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya! Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arsınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya!
2: Bu soğukta öldürecek misin beni?
3: Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi, İstanbul'dan.
1: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
3: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi
1: ha! Ayıp ettin, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar! Ey savunun milyoner Osman Bey geliyor, he!
4: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
4: Kabahat senin, birden önüme çıktın!
1: Hep kabahat benim zaten! Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
4: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
1: İstanbul'a ya!
4: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm!
1: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
4: İstanbul'a!
1: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
4: Tabii!
1: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
4: Veririm tabii!
1: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
4: Neden almayalım?
1: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
4: Niye benzeyeceğim yani?
1: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni met ediyoruz, anlasana ya!
4: Anladım, benim adım Erol!
1: Benimki de Osman!
4: Hadi ama, benim işim acele!
1: Benimki senden acele be!
4: Yürü!
1: Savunun milyoner Osman Bey geliyor! Lüküs hayat! Dur dedik!
5: Ne oluyor?
4: Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
1: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
4: Osman abi, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim! Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri!
1: Hani böyle mani falan söylerler keten elbacılar, ondan mı?
4: Onun gibi bir şey!
1: Hadi lan, ne biçim adamsın
4: ben? Bir dergiye yolladım basılması için, derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım! Dergide şiir çıksın diye beklerken, Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş! Şiirleri okuyunca çarpılmış! Almış kalemi eline, anlıyorsun ya!
1: Anlıyorum ama yavaş yavaş!
4: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor! Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi! İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum anlayacağın!
1: Adresini biliyorsun tabii!
4: Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana.
1: Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da?
4: Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu.
1: Yo, beni öyle aşk meşk gibi pis işlere karıştırma.
4: Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın.
6: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de, gazeteler günlerce tebrika etmişlerdi.
7: 1 milyon liraya,
6: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Geldi.
7: Hadi, hazır olun. Sağa bak!
4: Bunlar çıkmazsa ben girmem.
6: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun.
7: Buyurmaz mısınız?
4: Merak, oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi?
6: Toplamasına topladım ama...
4: Aması ne?
6: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı, biliyorsunuz.
4: Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız!
6: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
4: Ben cenaze namazı batçısı mıyım? Ölmesinler!
6: 10 lira da ben aldım içinden.
4: Gözünüze, dizinize dursun be!
0: Gözünüze, dizinize dursun be nankör herifler!
8: Şimdi de söyleme sana!
0: Çabuk çıkın evimden! Çabuk çıkın evimden!
6: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
0: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
1: Zenginlik başka alem bir şey ya. İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı ve ismine sokak adı.
0: Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede?
1: İşte orası yazıyor ya. Sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık. Artık zenginliğin eşiğindesin ha!
6: Merhaba asker!
9: Sağ ol!
6: Nasılsınız?
9: Sağ
6: ol! Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
9: Sanırım Osman Bey'siniz.
6: Ta kendisi, üstüme bastınız.
9: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
10: Ya! Şaşaşa! Osman amca çok yaşa!
9: Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil.
6: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
10: Oynarız.
9: Retkit Ahmet.
6: Atmaz çabuk!
9: Bu da Gazoz Şemsi.
6: Ben de şerbetçi Osman. Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
9: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa.
6: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı.
9: Bu da romantik Mehmet.
6: Ay, o romantizm davası...
9: Buyurmaz mısınız?
6: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.
9: Baba!
6: Vay amcacığım! Ya kan çekti, görür görmez tanıdım.
0: Tükürük içine bıraktın yanaklarımı. Ben senin amcam falan değilim.
6: Amcam benim evladım. He? Amcacığım?
11: Başka Osman Bey!
6: Buyurun Osman Bey. Ver, ben alırım, ben alırım. Zenginliğe bak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan alacağız galiba.
9: Şöyle buyurun.
6: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın. Konağı ihmal etmişsiniz galiba, ha? Konak gitti elden. Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey el koydu.
9: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla.
6: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu. Tam zamanında yetiştin Osman evladım.
9: Sizi Allah yolladı.
6: Vallahi yollamasına yolladı ama... Şöyle bir 200 bin liracık olsa... Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun. Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya.
9: Biz sizi milyoner sanıyorduk.
6: Ben de sizi.
0: Siz şecerece dolandırıcısınız. Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
6: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
0: Ne olacak benim alacaklarım?
6: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
0: Ha, şerbet satarak, hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha!
6: Evet! Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
0: Evet!
6: He işte!
0: Tuttuğunu koparır mısın?
6: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
0: Ha, tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi, gel! Yalnız şartlarımı iyi belli! Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak, şedid!
6: Şedid, zehirli!
0: Zalim!
6: Zalim!
0: Hain!
6: Hainin kuyruklusu!
0: Gaddar!
6: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
0: Peki! Tahsildarımsın!
6: Peki, mayış kaç, mayış?
0: Mühim değil, düşünürüz.
6: Mühim değil, düşünürüz. Akılana, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
0: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
6: Derhal!
0: Allah'a ısmarladık! Hoşça kalın! yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
12: Sabahtan uğrayayım, merak etmeyin!
9: Şimdi ne olacak?
6: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu... ...olmaya çalışacağım.
9: Ah,
11: Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim, kirayı tahsil etmek babında bir yardım...
13: Aa! Sırsın sen ya! Allah niye bakmasın bu heriflere be?
11: Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma.
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin.
1: Hay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır. Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı. Hüsnü Bey yolladı demişti.
1: Değil mi? Yo, ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum. Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa yani şimdi bak bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan kanun gelir. Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet. Ödemezseniz sizin hepinizi hapse attıracağım.

0: bizim yüzümüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya, hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var, Erol. Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya. Burada. Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bilin.
0: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
1: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
0: Nedir derdi?
1: Aşk.
0: Bize göre çok lüks bir dert.
1: Aşk. Ben de hiç düşünmedim ama sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma.
0: Selma mı sevgilisinin ismi?
1: Çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
0: İyi ki zengin değilsin. Zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
1: Ben de. Ah!

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek. Kokulu çiçek. Bayan.
1: Taksim bir iki.
0: Ablacığım. Ablacığım bir dakika. Taksim bir iki. Bak. Neyse. Git öteye git, öteye git. Ablacığım size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta samimiyet üzerine... Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
2: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce... Size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
2: terbiyesiz.
0: Dur, rica ederim, bozulma ya, vaziyet başka. Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
2: Hayır, olamaz, olamaz!
0: Neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Oh, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Ha? Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu!
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hassas sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu daha uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır, bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız, ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır, bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven!
2: Erol mu? Erol hayatım, demek o burada!
3: Burada işte!
2: Burada mı, kim burada?
3: O adam!
2: Hayır, görmüyorum, söylesene o adam kim?
3: Erol!

0: kartı veren.
1: Oh, Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim, yavrum benim! Ah, babam! Ay, babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol, kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol, kaç sevgilim, kaç, kaç!
2: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
3: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli daima seferi bir herif!
2: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
3: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarla öyle gitsin!
2: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı gelir!
3: Şahane mi?
2: Başka nasıl olabilir? Hislerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
3: Şey, yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi? Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
2: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni!
3: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
2: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
3: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur, aldırma sen, aldırma, aldırma!
2: Vallahi onu bunu bilmem, kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın!
3: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be, biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat! Aa! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
2: Yoksa çok mu çirkin ha?
3: Yok. O kadar fevkalade ki insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor.
2: Kartımı verdin değil mi?
3: Kaçar mı, kaçar mı?
2: Peki. Kızı göreyim, paralar senin, tamam.
3: Son ümidimizin de kubbesi tamam.
2: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni.
3: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah.
2: Ay. Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım.
3: Aman sinek kaydıdan kazın, lazım olur! Kızın sakaletini görünce üste benden para ister vallahi. Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
2: Kimmiş o?
3: Aşağıda mısınız?
2: Kim ha? Dedim?
3: Şey, aşağıda, aşağıda! Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan.
1: Derhal odandayım!
3: Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız!
1: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
3: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya!
1: Ah, Erolcuğum, hayatım!
3: Hayatım batsın!
1: Ah! Canım, tatlım benim!
3: Ooo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
1: Sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
3: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten 4 kişi oldum ama böyle bir otel odasında yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor!
1: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
3: Şahane güzelliğin karşısında anladın mı fıtık oluyorum ama malum halim bu namus meselesi yani. Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım. Ne olur o cazibenin frenine acı bana da yani günah işlettirme bana!
1: Ah, benim dürüst Erolcuğum! Demek niyetin çok ciddi!
3: Ciddi, ciddi!
1: Oh, o ne?
3: Aa, bu şey bu! Bu Bitli'nin biri bu, Bitli! Ya bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor... Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak... Arada da sayemde bir yıkan bari dedim!
1: Ne pisler varmış!
3: Ondaki kir 7 mahalle öteye bulaşır! Ha. Sen de tanırsın!
1: Ben mi? Hı? Nereden?
3: Babanın yakın arkadaşı!
1: Arkadaşım! Ya beni burada gelip de fitlerse? Babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
3: Malum malum, ben biliyorum!
1: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa!
3: Hep beraber bir cenaze marasimi yaparız o zaman, toptan hesap tenzilatlı olur belki!
1: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
3: Ha işte durma, kaç kaç kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani!
1: Çıplak bakma!
3: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil, böyle çıkabilir.
1: Biraz daha kalabilir miyim?
3: Yürü ya, ayıptır kızım!
1: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
3: Kursun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba! Oh,
1: babam evde olmayacak!
3: Peki ya hizmetçiler?
1: Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak biliyorsun, o da benim sırdaşım!
3: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum!
1: Geleceksin değil mi canım?
3: Geleceğim, geleceğim, geleceğim!
1: Saat 8'de sevgilim! Hıhı!
3: 8'de hıhı! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf.
0: Ray, ray, ray, ray,
3: ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı. Tamam. Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir. Bu güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam.
2: Bir sesler duydum.
3: Yasemin telefon etti.
2: Allah!
3: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi.
2: Yaşadık desene ha!
3: Neyse be?
2: Birbirimizi tanımıyoruz ki.
3: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa ben hayalimi süslenen kimi tanırım dedi.
2: Ne şiirsel bir söz. Ha,
3: ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme.
2: Ah! Hayatımın en mutlu günü.
3: Bak sen muradın erdin. Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme ha. Ah işte şans diye ben buna derim.
4: Anlamadım, ne şansı?
3: Bakın anlatayım, yani ben sizi görmek istiyordum. Aa, da...
4: Ne münasebet?
3: Gizli münasebet canım, eğer konuşamazsak Tiga'nın hali haraptır yani.
4: Olamaz, hayır olamaz.
3: Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım, olamayacağını biz de çakıyoruz yani.
4: Niye olmaz dediğimi biliyor musunuz?
3: Ayıp ettin, o mektupları, şiirleri döşenenin ben olamayacağımı söylüyorsun değil mi?
4: Evet.
3: Ya onu sen de seviyorsun değil mi?
4: Kimi?
3: Erol'u.
4: Hayır ben sizi sevmiyorum.
3: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be.
4: Peki Erol kim?
3: Arkadaşım, Nabak. Nabak, Eser Cedid kağıdı gibi çocuktur. Oğlanda bir yakışık var anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir ha!
4: Tam düşündüğüm gibi, evet.
3: Tamam, şimdi söyle bakayım bana... Sen bu Erol'u seviyorsun değil mi?
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk. Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim o kadar. O yakışıklı, zengin...
3: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım. Göreceksin, o da seni sevecek.
4: Ben Yasemin değilim
3: ki. İyi ki de değilsin. O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde. Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında.
4: Gidemem, bırakmazlar. Hem elbisem
3: ya yok. Ya ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yaseminkilerden uydur bir tane sırtına.
4: Yapamam, yalan söyleyemem ben.
3: Sen Erol'u sevmiyorsun.
4: Seviyorum.
3: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek. Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen... ...Osman abin yarın hapse girecek.
4: Hapse mi?
3: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım. Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın. Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın. Az şey mi yani?
4: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
3: Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Hülya! Bak sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
1: Hülya!
3: Oho, güzel kuşum!
1: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
3: Hani baş başa yemek yiyecektik. Bu soğuk nevale, mendebur kızım burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya!
4: Evet çirkin ama ağzı çok sıkıdır.
3: Canım kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım.
4: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu.
3: Yoo! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım.
4: Sen emret, ayağının altına halı olayım.
3: Ulan senden kapı paspası bile olmaz be!
4: Ya, hadi sen bir sinemaya git de film seyret ha!
0: Peki efendim.
4: Kızı saldım sevgilim.
3: İyi, biz de burada bir film çeviririz. 30 kısım tekmili birden acıklı dram.
4: Artık tamamen baş başayız sevgilim!
3: Tost mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
4: Ay canım! Sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin!
3: Mübareğin hayali de kıt, şövalyeye git aksi!
4: Şimdi müstakbel saadetimiz için kadeh tokuşturalım, hüp!
3: Buna kadeh tostlatmak denir ya, ne yapıyorsun?

0: Bunlar yetmez. İstakoz, karides kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselelerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim. En güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: çık merhamet et.
1: Git, git, git, git.
0: Hep beni, hep beni, hep.
1: Uzaklardan.
0: Sev beni, sev beni, sev.
1: Yaklaşmadan.
0: Hep beni, hep beni, hep.

0: Ya ne güzel dans ediyorsun.
1: Allah aşkına ya.
0: İstemiyorum ya. Yapma ya. Oğlum bana dişi sinek konmadı şimdiye kadar be.
1: Sineciğim yapacağım ne olur.
0: İstemiyorum dedim ya.
1: Bak yalvarıyorum sana.
0: Ya hoşlanmıyorum ya Allah Allah. Bak bak.
2: Bir şey isteme benden.
1: Gel.
2: Hoşlanmıyorum ki senden.
1: Gel.
2: İstesen de veremem, ben sıkıya giremem.
1: Gel. Hep beni.
2: Uzaklarda.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prensiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
2: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Büyük bir aile gibiyiz.
13: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
14: Elimden geleni yaparım.
13: Kız mıdır?
12: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
13: Zeynep Arda!
12: Milli basketçilerimizden Murat.
13: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
12: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
14: Bebek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
13: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
12: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
13: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
15: Bizim kız yarın 16.15'te TV4'te.
16: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
17: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
16: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
18: Bakın.
19: Sevgiyle büyütülen

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle.

0: ile tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Herkes ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden 1000 kere güzel.
1: Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: At yarışı başladı.

0: Ayrılıyoruz işte.
1: Başımda
0: bir yumruğum. Ah, şekerim canım. Beni al kollarına. Ay canım Elocuğum, kuşlar gibi uçur beni.
1: Manda uçar mı be?
0: Ay canım, sarıl bana.
1: Oğlum, sen bana sarıl.
2: Sana göreyim ben. Seni sarayım ben.
1: Bu tarafa dönelim, biraz da belki açılırız.
2: Ölümcek olayım ben.
0: Canım benim.
2: Kölen olayım ben.
1: Ya gün yuma gibine dönüyoruz be.
0: Ay canım sevgilim.
2: Kölen olayım ben.
1: Saçların ağzıma girdi ya.
0: Canım benim.
2: İstersen ömrümce kölen olayım ben.

0: Şerefine sevgilim.
1: Şerefine.
0: Ah, ne romantik bir gece, mum ve şarap.
1: Dürbünün tersinden bakmış gibisin be.
0: Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım, erkeğim, erkeklerin tekisi.
1: Oh, boğacaksın lan danaların danası.
0: Ne demek yani, anaların anası Şükür mü?
1: Yani anaların danası demek, aa, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum diye. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi.
0: Ay canım, koçum benim.
1: Yaklaşma, tos atarım ha.
0: Neden?
1: Namusumu muhafaza vazifi yani.
0: Ay canım, ay, ne kirverisin?
1: Babam, babam, popom, babam, popom, popom, babam, popom. Babam, vallahi.
0: Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dır.
1: Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapı çalar mı be? Allah Allah.
0: Sen üzülme, ben bakarım. Bebeğim.
1: Adam bebeğine sus. Bebe. Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da gene popon kalbura dönmesin.
2: Nuri Aynem güzelim! Mustakbel yuvamızın kapısını da her akşam bu pamuk ellerini açacaksın.
0: Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yallah.
2: Daha iyi işte, baş başa oturur, mustakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte.
0: Dur, ne diyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip.
2: Bugün, bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüne var mı?
0: Kahretsin, dur diyorum!
1: Ulan şimdi hapı yuttuk işte!
0: Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser!
2: Nişan yüzüğümüzü unutma sultanım!
3: Çok güzel! Servis iki kişilik, bir daha mı var yoksa?
0: Seni alakalı etmez, sana ne?
3: Ne demek bana ne? Senin her şeyin benden sorulur!
0: Var bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem arkadaş.
3: Anlamadım,
0: arkadaş.
3: Ben mi? Ben de romantik değilim. Baban evet dedi.
0: Babam evet dediyse senden babam evlensin.
3: Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Hı? Kime hazırladın bu dolmaları?
1: Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be.
3: Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim?
1: Alçak babandır lan!
3: Ne babası ulan?
1: Şan babası ulan!
0: Kalbimin prensine alçak diyemezsin sen!
3: Bu sözleri yüreğimi hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun?
0: Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domaram!
3: Yasun!
0: Rahat bırak beni lütfen!
3: Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalma yok!
4: Dolma da, hop!
0: Şuraya bak!
4: Şimdi göster!
1: Gelmişken iki dolma da ben atayım be!
3: O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacağım!
0: İstersen sana adresini vereyim de gör gününü!
3: Söyle, söyle, adresini söyle!
0: Erol, Kennedy Oteli'ne kalıyor!
3: Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam!
5: Ne arıyorsun ha buraya?
3: Şey arıyorum, yani dolma!
5: Benim yokluğumdan faydalanıp harimi ismatıma tecavüz ha!
3: Ki Kennedy dolması, otel...
5: Irz düşman!
3: Zeytin yandı Kennedy dolması!
5: Gebeteceğim seni! Ver onu be!
3: Allah! Vur!
0: Vur! Yaşa!
6: Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde.
7: Bilmiyorum, hırsız olabilir.
6: Ne oldu sana birden?
7: Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum.

0: Asıl çıkman zor oluyor evden.
1: Evet.
0: Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun. Durumu açma bana. Ben de ilk fırsatta gelip seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum.
2: Bir kandili bol selam, biraz yağ, biraz edebiyat. Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da kurtar Osman abinin felaketten. Darıldın mı? Oo, seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor. Oğlum Erol, uyan uyan da iki çift laf edelim be. Sana söylüyoruz ulan, uyansana!
3: Ah, hey Yasemin!
2: Oha!
3: Koçum benim, aslanım!
2: Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... ...kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver.
3: Düşündüğümden de güzelmiş.
2: Yani dumanı dik çıkıyor
3: ha? Hem de nasıl... ...erkek adammışsın be!
2: Sen yağlamaya falan boş ver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen al. Doğru postan mapushane çeşmesi ya!
3: Para kolay be abi, ne kadardı?
2: Mühim değil canım, 10.000 liracık.
3: Ne? 10.000 liracık mı?
2: O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil... ...ileride ne yapıp yapıp ödeyeceğim.
3: Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın, en ince hislerime...
2: Aman fazla incelme, koparsın ha!
3: Kalp kalbe karşı... ...ben de seni abi gibi sevdim, yalnız...
2: Ne yalnız, yalnız ne be oğlum, söyle be!
3: Doğrusunu istersen, ben 300-500 lira falan sanmıştım.
2: Oho, o parayı anladın mı ben, bir kandilli selamdan araklarım be!
3: Tabii ama yok işte, param olsa hepsi feda!
2: Teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya!
3: Sen üzülme, ben babama yazarım.
2: Hadi canım, yaz tahtaya laf diye.
3: Babam milyonerdir, biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
2: Ne yapar peki?
3: Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını.
2: Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman yuttun hapı.
3: Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa ha?
2: Öldüm be, ne hastası!
4: Buyurun.
5: Erol Bey'le görüşüyorum, değil mi?
4: Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar.

0: Buyurun, kimle görüşüyorum?
1: Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım.
0: Müşerref oldu benim. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez.
1: Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir.
2: Alo?
3: Ben Yasemin.
2: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
3: Sesimden tanımadın mı?
2: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
3: İki arkadaşla beraber...
2: Allah arttırsın.
3: Bekliyoruz, gelsene.
2: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin.
1: Bakın yüzüğe 24 ayar.
0: Ben ne sarrafım dedi hükümet adamı. Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım.
1: Nişanlı olsa da mı?
0: Evli bile olsa.
1: Hayatınla oynuyorsun delikanlı.
2: Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum. Bu kılıkla da olsa, ben şahsiyetimle her kapıyı açarım diyordum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun? Hadi bakalım hanım kızlar, bizim fakir şerbetçinin şerefine.
4: Şerbetçinin şerefine.
2: İnşallah hali benimkine benzemez.
5: Adisyon.
2: Ne pozisyonu be?
5: Yani hesap.
4: Ben ödelim şekerim, davetli misin?
2: Yoo, ben kadınların kendisini yerim.

0: paralarını katiyen prensip meselesi. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağ sol olur ama bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
1: Ne deyiz var, ben ödeyeyim.
0: Ne seyisi Nurparen? Demek alın yazımızda c**k da varmış.

0: sabahtan beri yolunu bekliyordum.
1: Alelacele bir arkadaş çağırmıştı da ev kıyafetiyle çıkıverdim.
0: Yürüyelim biraz, sana söyleyeceklerim var.
2: Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın.
0: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
2: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
0: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
2: Hangi zibidi?
0: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
2: Nişanlı mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma, Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne!
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım!
2: Yasemin, neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü!

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz, hey! Kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halim varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişi trampeçe.
3: Hoş geldin be kardeşim! Sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel! Benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan!
3: Yukarıdan mı? Niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim? Ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
4: Dur, dokunma telefona!
3: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
4: Önce hesabımızı temizleyelim.
3: Ya, hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün meteliğe kurşun atıyorum ben.
4: Para değil, Yasemin'in hesabı.
3: Ha, Yasemin! O işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
4: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur.
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100... Ya vazgeçmezsem 800, 900...

0: Uçar mı oyunun?
1: Ha, 109. Peki, hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
0: 10.000.
1: 10.000. Daha bin. Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
0: 15.000.
1: Ha bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası. Para kağıt. Ondan sonracığıma kefenin cebi yok ki abicim. Parayı ehemmiye sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir? Kefenin cebi yok. Gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle. Uzayacaksın yani
0: gerçi. Yalnız Yasemin'e bir daha sokulursan kendini ölmüş bil.
1: Biliyorum. Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör! Ulan namussuz para, ulan peşinden koşarız tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım!

0: aşağıda takside paketler var, gidin araklayınlar onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para oluk ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de var devenin.
2: Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden!
3: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
3: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
3: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
4: Getir iskemleri.

0: Her şey için teşekkür ederim Errol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Errol. Her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin. İleride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bugünlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil. Ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Errol. Yalvarırım anlamaya çalış.
1: Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Errol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı. Sana layık değil ama.
1: Beni utandırıyorsun Osman. Piyango çarptı galiba ya da devlet kuşu kondu başına.
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş. Üzümünü ye de bağına boş ver. Düşünmeye de antrak. Bu gece sadece gül eğlen. Ne demişler? Derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen.
1: Ne iyisin Osman.
2: Yaşasın Osman Bey!
3: Osman Bey'miş! Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor. Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! Al bakayım, bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş, üstü sende kas! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın!
4: Kubu, destur, destur...

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenme hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey!
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür
2: Yasemin
1: ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Şey... Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
1: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi! Yasemin çiçeğim bir tanem. Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim. Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum. Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
4: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim.
3: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
4: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık. Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldım! 15.000 lira için vazgeçti senden!
3: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye...

0: Senin pis parana ben özür bile etmem!
1: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi it oğlu itti bu!
0: Erol'a bir uzatmana katiye müsaade edemem!
1: Ben de senden vazgeçemem!
0: Hayır!
1: Seviyorum Yasemin!
0: Hayır!
1: Benim olacaksın!
0: Hayır!
1: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alacağım seni!
0: Hayır, hayır, hayır!
1: Kaçıracağım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni!
2: Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
3: Bitti her şey, öldüm ben!
2: Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be!
3: Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık! Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı!
2: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlağına basandan kork!
3: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi!
2: Aslında Hülya...
3: Ne Hülya'sı?
2: Mali Hülya! Yani Yasemin... ...sana öyle kesik ki... ...senle evlenmezse... ...kıyar canına intihar eder.
3: İntihar mı?
2: Evet! Kıyar canına ha, çünkü çok hassas kız! Babası da sözlüsüne vermek istiyor!
3: O zaman çeker tabancayı ben de öldürürüm kendini!
2: Ne yapıyorsun ya, şeytan da olur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bam ya... ...sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun bitsin!
3: Peki, yardım eder misin bana?
2: Ayıp ettin!
3: Becerirsek, bütün servetim senin!
2: Yo, dostluk darphaneden değil oğlum! Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel!
1: Şimdi, hemen hallederim! Eyvah, şimdi yedik ayvayı!
3: Ne ayvası?
1: Ekmek ayvası!
3: Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
1: Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi?
4: Heh, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni!
3: Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
4: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
3: Ne parası?
4: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
3: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
4: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
5: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
3: Erol benim, herif de sen!
6: Evet, Erol bu!
5: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
4: Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları?
5: Erol'un odası burası dediler patron!
3: Evet, burası!
5: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
3: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
5: Efendim?
2: Şşş, ayıdan anlamaz, ayı oğlu ayı!
4: Ya benim 15.000 ne olacak?
3: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
2: Şerbet, buz gibi!
4: Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
3: Hadi, hadi, defol burada be!
4: Defol burada verilmiş, ben 15.000'imi isterim!
1: Öldürün!
4: Kafa vurma, fıtık olurum ben!
2: Şiş ayı!
4: Etiketi!
2: Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namussun! Aldılar narkosu, bize dayanılır mı be?
3: Banyoya tıkalım şunları!
2: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız!
3: Aha, hadi!
2: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız! Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları! Getir, getir, öteki de kapak olsun bunlara! Nerede öteki?
3: Ah,
2: onu
3: şurada.
2: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka! Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu, hıyar hıyara baka baka bozulur! Getir, üstünü örteyim şunun, belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz!
3: Seni dümenci seni, beni yemedip alırsın paralara! Benim hakkım o 15.000 lira!
2: Bana olan borcuna say, ödeştik! Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün! Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız! Aha. Çıkınız!

0: Yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne gnaneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun! Ne haber, şimdi bacakların titriyor ama ya!
0: Sus be, sus!
1: Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz, yürü!

0: Şey, bu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçi mi bu kız be? Yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim, prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ev annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbimin Fatih'i!
0: Ne var ruhumun aksırayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, hay Allah!

0: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
2: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
3: Ay anne! Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim. Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tüssünün kuvvetine bak!
3: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim. Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz.
4: Sırada ben varım, önce ben istedim.
3: Aa, sen burada mısın?
4: Buradayım tabi.
3: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oo! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
3: Tabi, gözümle gördüm.
0: Anlaşılan Tutsu'yu fazla kaçırdık. Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın.
1: Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o. İstediği erkeği kendi seçti.
3: Hayır!
1: Değil mi ya?
3: Kızı kendi haline bırakırsan, ya davulcuya varır ya zurnacıya.
1: Doğru değil. İkisininki de doğru değil. Baba, baba olduğunu bilip, kızın üstüne otoritede kurmalı.
0: Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır.
5: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar.
0: Yasemin'e soralım. Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
6: Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
6: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin. Dışarıda güzelliğine aşık üç eşek var, hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım.
6: Oh, benim altın kalpli babacığım!
5: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak.
4: Hem de kökünden kopacak.
6: Kopacak. Kıyacak.
4: Şey, benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elime ayağıma kapanıp kızı benden istiyorsun?
1: Bendim ama, bendim tabi!
5: Buydu, buydu, buydu!
0: Tüs!
5: İt!
0: Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
6: Ne söyleyeyim, şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha?
5: Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi, düşünün!
5: Şey, karnı da verecek misin bize?
0: Öldürün!
4: Nedir bu Arap saçı iş be?
7: Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu!
4: Ya benimki?
7: O evin hizmetçisi!
4: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
7: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
4: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdunuz.
7: Ya sana aşık olan Hülya'mış zaten! Ay, bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi!
0: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! Yürü yürük, yürü yürük! Masa başına! Oturun! Fisultu, yan bakmak, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu! 15 dakikada yazılacak! Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım!

0: sevgilim, aşk aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı.
1: Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım.
2: Senin kıymetli kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin hassas yüreğimi kıskançlıktan çat çatlatıyor. Yazamıyorum ya.
3: Hoca efendi geldiler efendim.
4: Buyurun. Hoş geldiniz hoca efendi.
5: Hoş bulduk.
4: Aa, ver. Allah Allah. Aa, yok, konağa geri verirsen bunu veririm.
2: Verdim, tamam gitti, mı? Verdim.
4: Tamam, gitti. Al karıyı, bul parayı.

0: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
3: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
4: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
3: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
5: Günaydın baba.
3: Günaydın.
1: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
6: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
3: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
1: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
6: Sen burada yeni misin?
3: Öyle sayılır.
6: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
3: Kırnata değil onun adı, klarnet.
1: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
7: İnşaatçılığa mı başladın?
3: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
8: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
6: Sana söyledim ama değer mi Mehmet?
3: Söyledin Osman abi.
1: Düttürü dünya birazdan TV4'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
3: Sevince.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
5: Kendine geliyor işte.
6: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
7: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
5: Anlamadım.
6: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
8: Size kesin dedim! Kalbinizi yoruyorsunuz!
9: Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
5: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
6: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
10: Kezban Paris'te. Yarın 18'de TV4'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Fiberimiz yok Yüksel abi.
11: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
18: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
17: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermo Cool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Filo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Filo'da

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Gara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Yasemin.
5: Evet geldim babacığım.
4: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
5: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim. O aşk mektuplarını senin yazdın niye söylemedin?
6: Aman hadi git babasından konuş be.
7: Sizden bir ricada bulunsam.
4: Asla imtihanı kaybettin sınıfta çaktım.
7: Kaybettim ama bir amorti.
4: Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi hadi Allah versin.
7: Ya kızın yoksa hizmetçinde mi yok be bey amca? Baksana delikanlı ya, anlarsın ya. Tam kıvamında yani ha. Hadi sen rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim. Amcacığım çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda
4: demek
7: yani.
4: Tüssü hizmetçinin odasına da sızdı her kokulağı, koca bulay. Remzi!
8: Buyurun efendim.
4: Bağ Hülya'yı çağır.
7: Baş... Aslan be amcacığım! Hadi bakalım bu iş oldu, paralar olay, meydan görmedi olay, artık. Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim. Eğlence, seyahat! Aa bana dolmalar yapacaksın
5: ha! Zaman dolma getireceğim sana!
8: Tam kaçıyordu yakaladık Yasemin'i.
4: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi lan! Devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı. Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim.
5: Hayır, olmaz.
4: Niye kız, nesi var? Filmta gibi delikanlı
7: ya! Ya bırak amcasım, onlar işlerini halleder, yürü be!
9: İdare et, idare
5: et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz. Benim ismim Hülya.
7: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor.
2: Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette.
3: Konuş! Saçıma dökme demedin mi lan?
4: Geçmiş olsun.
3: Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle?
1: Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi. Sen dökülüyorsun.
3: Yok canım.
4: Hafta arası düt. Uyuma. Televizyonda maç var.
1: Züğürt tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu.
5: Bir sigara versene düt.
1: Rıfat. Yazıyorum ha. Bu üç etti.
4: Otlama lan!
1: Usta çıkar bakalım bizim şu zuladaki.
4: Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha.
1: Demlene demlene derler ona.
4: Neyse işte. Götür.
1: Böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba bu bomba.
4: Her akşam bir beste yapıyorsun.
1: Dertlenmesen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta?
4: Ya git. Herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert.
1: Hiç anlamıyorsun sen bu işten be.
4: Anlamam.
1: Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz.
6: Ne oldu bizim sade kahveci?
4: Geliyor, Bay? Geliyor.
6: Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor.
1: Necip Bey geldi mi acaba Celal abi?
6: Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu?
1: Az önce baktım yoktu ama yine bakayım.

0: Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar.
1: Hadi hayırlı olsun.
0: Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü.
2: Patron içeride mi?
0: Ne vardı?
2: Bir şey görüşecektim.
0: Misafiri var yanında, giremezsin.
2: O karı mı?
0: Sarsma.
2: Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı.
1: Paraya sıkışmış düt düt.
3: Program bitti mi?
0: Yeni başlıyor, buyurun.
3: Gel biraz oturalım.
0: Paltonuzu alalım. Salona paltoyla girilmez beyler.
4: Değerli misafirlerimiz, şimdi de huzurumuzda Vedat Feryal'dan Ömer Cancan.
5: Neredesin?
6: Necip Bey'e çıktım.
5: Az önce buradaydı. Seni sordu.
6: Beni mi?

0: İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok.
1: Öyle.
2: Selamünaleyküm.
0: Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam.
1: Yakıyor bu, dikkat et.
0: Dört tane de bana ver.

0: derdin ey dertlenme sen. Nasıl Rıfat?
1: Çok güzel, bu yeni mi?
2: Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu.
1: Satar.
2: Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın.

0: kadar iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar.
1: Kolay gelsin Hüseyin.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Sağ olasın.
3: Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor.
4: Günaydın yenge.
5: Günaydın.
1: Erkencisin maşallah.
5: Öyle oldu.
4: Kızından haber var mı?
1: En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş.
0: Lafını bil de konuş Cappar Efendi. Biz de pavyonda çalışıyoruz.
3: Kağıtçılar kralı geliyor.
6: Merhaba Nazif.
3: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Ben işe size ver.
3: Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun?
7: Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha.
3: Yavaş be, evdekiler ne yiyecek?
6: Hayırlı işler.
1: Eyvallah.

0: Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev.
1: Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be.
2: Günaydın baba.
3: Günaydın.
2: Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne?
0: Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın.
2: Bana biraz para verebilecek misin anne?
0: Babandan iste.
4: Anne, babam beni okula yazdıracak.
0: Bak, yine uyandırdı çocuğu.
4: Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki...
0: Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum.
4: Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
1: Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın
4: benim canımı. Yaktın benim canımı.
1: Aferin oğlum. Böyle. Sen ne
4: güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
1: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım.
4: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler.
1: Aferin aslanım.
0: Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker.
1: Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek.

0: Dün akşam abim geldi.
1: Ne istiyor gene?
0: Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor.
1: Arıyoruz diyemedin mi?
0: Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor.
1: Ne yapacakmışız?
0: Para biriktirin diyor.
1: Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor.
2: Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım.
3: Pantolonumu getir.
4: Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya.
3: Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor?
5: Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım.
0: Annem arada kaldı.
2: Al baba.
0: Annem arada kaldı.
3: Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir?
0: Akşama yine gelecek.
3: İyi, gelsin bakalım.

0: Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum.
1: Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze?
0: Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse.
1: Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün?
0: Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme.
1: Selam söyle. Bugünler de geçer.
0: Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar.
1: Yok yok, merak etme. Havadan sudan. Hoşça kal.
2: Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya doldur.
3: Beceremez çocuk.
2: Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah.
3: Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer.
2: Almaz benim oğlum. Başkasının malını almaz.
4: Almam anne, tabii almam.
2: Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel.
4: Oldu baba.

0: Ayakkabısı da su alıyor çocuğun.
1: Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı.
0: Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat et, değil mi oğlum? Kenardan git.
2: Giderim anne.

0: Auf, Anamov.
1: Yattın mı?
0: Ne yapayım?
1: Para vermedin.
0: Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz.
1: Fatma uyanır şimdi.
0: Oo, kız o uyanana kadar. Gel.
1: Sen o esmer karıyı yatır yanına.
0: Kimmiş o esmer karı kız?
1: Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya.
0: Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be?
2: Gülsüm! Gülsüm!
1: Tamam, tamam!
2: Gelmiyor musun kız?
1: Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem ana.
2: Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi?
1: Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı.
2: Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki de işte. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk. Buradan 6000 lira için ta Çankaya'ya git. Bezika.
1: Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1000 lirası yol parasına gidiyor.
2: Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok?
1: Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret.
2: Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız.
3: Nereye böyle Hafize teyze?
4: Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirler.
3: Sen de selam söyle.
2: Allah kurtarsın.
4: Sağ olun yavrum, sağ olun.
2: O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış?

0: akşam oluyor.
1: Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım?
0: Baba oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı.
1: Aferin ona.
0: Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun?
1: Aslan oğlum benim.
0: Baba, Doğan abim... Hı.
1: Mı? Sus kızım, çok ayıp. Kim demiş onu?
0: Sevinç abla söyledi. Baba, bana bir köpek alsana.
1: Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız?
0: Seveceğim.
1: Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. He? Gel.
2: Anne! Anne! Anne! Anne! Anne bak!
3: Aman kim gelmiş annesinin kuzusu? Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum.
1: Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi.
3: Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba?
1: Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu, bu saatte ne odunu?
3: Gidiyor musun?
1: Birazdan.
3: Bir şey yemeyecek misin?
1: Ne var?
3: Patates kızartıyorum.
1: İyi, koy biraz yiyeyim.
3: Abimi beklemeyecek misin?
1: Bekleriz.
3: Dayım gelecek, dayım babamı dövecek.
1: Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş.
4: Baba.
1: Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba?

0: Selamun aleyküm.
1: Buyursunlar abi.
2: Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin.
0: Oo pehlivan, sen de mi buradasın?
2: Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin.
0: Bizim Mehmet'inle görüşeceğim. Kaçıyor benden. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş.
2: Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı.
0: Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım?
2: Birazdan işi biter.
0: Arada bacım olmasa, ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protesto birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü.
1: İyi akşamlar, buyurun.
3: Arabaya orada bir şey derler mi?
1: Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin.
3: Oldu.
0: Pehlivan, nasıl bakalım işler?
2: Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz.
0: Kaç para bu festiyer?
2: 500.
0: Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii.
2: Ara sıra oluyor.
0: Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor.
4: Ulan düt, ne oluyor öyle zartsur?
5: Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin?
4: Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur.
5: Ne yaparsın?
4: Söylerim Necip abi, seni buradan.
5: Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi.
4: Yırt sıkıysan.
5: Boş verdin.
6: Ayıp oluyor Serap, kes artık.
4: Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür.
5: Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne.
4: Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işin mektebinde okudun da.
6: Uzattınız ama ha?
5: Ben sanatıma laf söyletmem lan.
4: Sanatına... Senin o çaldığın klarneti ben çalarım.
7: Mehmet abi.
5: Ne var lan?
7: Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor.
5: Şimdi yandık.
8: Vay anasını be. Adam geldi, seni burada da buldu.
5: Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur.
4: Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde 2 boru üflemiş.
6: Hadi kızım, yetti artık.
4: Aman be.
5: Hoş geldin Osman abi.
0: Bırak, adam dersin.
5: Niye Osman abi, ne yaptık?
0: Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun, koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun, anlamadım ki.
5: Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim.
0: Söyledi. 7'de çıkmışsın evden.
5: Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç.
0: Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama... günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden.
5: Param olsa bir gün durur muyum Osman abi?
0: Çalış aslanım.
5: Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi?
0: Bununla bitmez. Akşamdan akşama düttürü tamam. Sonra bütün gün...

0: Uyuyorum.
1: Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı?
0: İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap.
1: Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım, kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin?
0: Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme, sen çık şu evden de.
1: Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi iki tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık.
0: Bırak, bırak. O lafları çok dinledik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da... Ölme eşeğim, ölme!

0: Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum.
1: Ne işiymiş o?
0: Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinesi gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam Osman abi, sen nasıl istersen.
0: Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha!
1: O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni?
0: Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler.
2: Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman bey'i dinle.
3: Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor.
1: Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Bilir, kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı, ne demek? Ankara'nın kalbi.

0: Ayrılır dedik.
1: Moralim bozuk.
0: He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin.
2: Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik.
1: Bu memlekette karı olacaksın Arif.

0: Bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım ulan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış.
1: Şişt, yavaş be hop hop.
0: Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım.
2: Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum.
0: Ulan düttüt. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir mi aldın?
2: Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen düttütü o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı?
3: Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bu...

0: Patlamaz mı bu ha?
1: Güzel vallahi.
0: Mehtap be. Bak herife yüz vermedin, sarhoş oldu.
1: Tut gibiydi zaten.
0: Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç.
1: Zil misin ulan?
0: Bildiğin gibi değil.
1: Ne kadar?
0: 300-400.
1: Çocuğumun ölüsünü öpeyim, yok.
0: Yemin etme.
1: Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar.
0: Bırak anlatma. Babası ne yapıyor?
1: Onu... Erkek mi o?
0: Tamam tamam, sormadım.

0: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
1: Bir numaram mı var?
0: Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum.
1: Hı. Ne işiymiş o?
0: Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama...
1: Ya bakarsın öyledir.
0: İnşallah.
1: Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım.
0: Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...

0: Aferin.
1: Dondum be Osman abi.
0: Biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet.
1: Merhaba.
0: Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, böğün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağın. Kendisinin şu köşede çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu?
2: Vallahi günde 10.000'e para demezsin.
0: Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak.
2: Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da.
3: Eksik olmayın.
0: Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı?
1: Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin?
0: Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam.
2: Çakmak taşları.
1: Anladım.
2: Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın.
1: Fırçalarım.
2: Tam doldurma sakın.
1: Olur, doldurma.
2: Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der.
1: Anladım.
2: Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de.
1: Olur, öyle derim.
2: Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten.
1: Anladım.
2: İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz Osman abi.
0: Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama.
2: Estağfurullah.
0: 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum.
2: Ne dersen o olacak Osman Bey.
0: Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğin. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım.
2: Anladım Osman Bey.
0: Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma.
2: Tabii, bana ne?
0: Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratların başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu.
2: Ben de liberal.
0: İşte bu kadar.
4: Şuna bir bakar mısın?
1: Nesi var bunun?
4: Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle.
1: Gazı bitmiş.
4: Doldursana.
1: 200 liradır.
4: Biliyorum.
1: Nereden açılıyor bu?
4: Sen ne biçim çakmakçısın yahu? Onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu?
1: Olmaz mı canım?
4: Düştü mü?
1: Nereye gitti o ya?
4: Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var.
1: Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır.
4: Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan, hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım.
1: Heh, buldum.
4: Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var.
1: Hemen.
4: Tamam, tamam. Ver üstünü.
1: Bozuk yok muydu?
4: Memlekette bozuk para mı kaldı?
1: Öyle vallahi. Buyur.
4: Sağ ol.
1: Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam.
5: Salepçi, sıcak.
1: Salepçi.
5: Doldurayım mı?
1: Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk.
5: Sen burada yeni misin?
1: Öyle sayılır.
5: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.
1: Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı.
5: Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeyi döner.
1: Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika ha.
6: Beğenmedin mi hemşerim?
3: O kimin çakmağı biliyor musun?
1: Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben?
3: Bizim müdür beyin.
1: 50 ağır çakmak.
3: Bizim parayla en azından 500 bini var.
1: Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür?
3: Hediye geldi.
1: Sen şuna rüşvet desene.
0: Bak, kaptın 10.000 kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir?
1: Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim.
0: Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Neriman.
2: İyi akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş.
1: Yok be Osman abi, günahını alıyorlar.
2: Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum.
3: Hüseyin! Gelsene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin gel buraya dedim!
1: Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez.
2: Kaçta çıkıyorsun işinden?
1: Sabah 4.
2: İyi, eve gel oyalanma, yat 2 saat. 8'de orada ol.
1: Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum.
2: Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle.
1: Baş üstüne. Yat kalk bitti. Söylemesi kolay.
4: Babam geldi. Abla babam geldi.
5: İyi be anladık. Bozuk plak gibi.
1: Öldüm Gülsüm öldüm. Hemen yatacağım.
6: Bir lokma bir şey yemez misin?
1: Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu?
7: Çekil baba.
5: Hoş geldin baba.
1: Çalış kızım, çalış da memur ol.
5: Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı?
1: Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı?
6: Odun idare ediyoruz.
1: Etmeyin yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız.
6: Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin.
1: Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük...
6: Ölmüş babamı karıştırma şimdi.
4: Babam dayıma dedi.
1: Sus lan. Hadi ben yatıyorum. En geç 8:30'da uyandırın ha.
6: Olur.
4: 8'e biraz kız.
7: Bırak beni. Bırak. Anne. Şuna baksana.
6: Susun bakayım. Babanız uyuyacak. Gürültü yok.
1: Bırak. Şimdi top atsalar duymam vallahi.

0: Neredesin be düt düt, program başladı.
1: Sorma, uyuyup kalmışım.
0: Necip Bey çok kızdı.
1: Yapma be, burada mı?
0: Bugün erken geldi.
1: Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceğe tutar, o da bizde patlar.
0: İşe mi başladın?
2: Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen düt düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun.
3: İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem.
2: Kızım, boşver usulün makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Ha, düt düt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha.
4: Baş üstüne.
2: Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere.
4: Baş üstüne.

0: Katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Big Bang. Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: anların dondurması Oando.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider, yiyemez. Konuşuk aşka gelmez ama aşkım.
3: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
0: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
4: Zeynep Arda!
0: Milli basketçilerimizden Murat.
4: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
0: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
2: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
5: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
0: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
5: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
6: Bizim kız yarın 16.15'te TV4'te.
7: Çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: yıldır hep seninle.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Lida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu?

0: İkisi de birbirinden merdane. Haydi bre pehlivan.
1: Hadi aslanım benim. Kısına dolan, kısına dolan.
2: Lan bu Rıfat, şimdi sen burada bir alkış alamazsın.
3: Ayıp oluyor ama Necip abi.
4: Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese.
3: Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum.
4: Kes lan! Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım, sen boş ver o lafları. Hadi yürü, hadi.

0: Konuşma boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi?
1: Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam.
2: Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be.
3: Ziyan yok canım, bakın siz keyfinize.
4: Hadi Rıfat, sen de geç kalma.
2: Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına.
4: Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme.
5: Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Olur. Odacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem.
4: Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım.
5: Hadi akşama görüşürüz.
6: Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam. Ver bir simit de yiyelim.
7: Evet.
8: Aferin lan Mehmet. Sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım.
5: Aman aslanım çabuk.
8: Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu?
4: He işte, idare eder.
5: Kurmana bak aslanım. Onun eli sana mahkum.
4: Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi.
8: Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.

0: Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz.
1: Miting mi? Ne mitingi?
2: Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da.
1: Tencerenin de mitingi mi olurmuş?
0: Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde.
1: Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit.
0: Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge?
1: Ne yapacak karın mitingde?
2: Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter
1: hadi
2: hayat
1: ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış?
2: Boş tencereler çalsın. Boş
0: bırak
2: tencereler...
0: Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar.
2: Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat
1: yanlış
2: ucuzlasın.
1: Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın.
2: Öyle değil, bak böyle. Boş çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın.
3: Kalk düt düt, sıramız geldi.
1: He?

0: Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu?
1: Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı?
0: Ben de onun biraz ortağı olurum da.
1: Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi.
0: Niyeymiş o?
1: Vallahi affedersin ama çok çalmışsın.
0: Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım.
1: İyi, yanlış anlama. Onun söylemesi.
0: Gösteririm lan ben ona.

0: Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte?
1: Senin bu Hamdi Bey su koy verdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş.
0: Bak, ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz.

0: Yolunu buluyor musun bari?
1: Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler?
0: Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik.
1: Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi.
0: Teyp var oğlum. Herif takıyor kaseti.

0: dertlerime dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenmezsen.
1: Aferin lan, bravo.
2: Nasılsın oğlum Mehmet?
3: Sağ ol teyze, iyiyim. Nereden böyle?
2: Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı.
3: Niye teyze?
2: Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte.
3: Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi?
4: Bir herifle kaçmış. Çok tebeles, çabuk çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı?
5: Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden
6: Doğru.
5: kaçtı.
6: Neriman buraya teyze. Gel!
7: Ne diyor bu?
2: Söyle, sen niye erken geldin?
7: Kovuldum, anlatırım. Cabbar nerede?
8: İçeride.
7: Hadi gidip bir konuşalım.
8: Ayıp olmaz mı?
7: Lan böyle kapının önünde durmak daha ayıp. Vur vur.
3: Hadi oğlum, sen annenin yanına git.
5: Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı.
3: Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip, ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar.
2: Yoksa öyle bir niyeti mi var?
3: Hmm.
2: Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak.
3: Ablan sana kağıt versin, resim yap, hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek?
2: Yakalayınca ne yaparlar?
3: Adam...
2: Neriman'ı da döverler mi?
3: Dövsünler... Ona mı acıyorsun?

0: Gel şuraya uzanalım kız.
1: Yapma Mehmet, çocuklar ayakta.
0: Kız artık burama gel daha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta.
1: Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın.
0: O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır.
1: Hı, çok dinledik.
0: Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır.
1: Hastayım Mehmet, bilmiyor musun?
0: Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi?
1: Niye? Çalışmak ayıp mı?
0: Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurma.
1: Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz.
0: Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah! Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de...

0: Desen de kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye.
1: Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı!
2: Hoş geldin abi, buyur.
1: Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu?
2: İçeride uyuyor.
1: Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu, konuşacaklarım var.
2: Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi.
3: Dayım geldi abla.
2: Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk.
1: Hakikaten çok soğuk, kış geri geldi be.
4: Hoş geldin Osman abi.
1: Remzi bey, unutma adını, bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı.
4: Tamam Osman abi, unutmam Remzi bey.
1: Remzi bey, ha, yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler.
4: Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım.
1: Hadi, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle.
1: Baş üstüne.
4: Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin.
1: Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de, toplanmaya başladınız değil mi?
2: Başladık abi.
1: İyi, müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da, aman zaman ben durduruyorum.
4: Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan...
1: Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi.
4: Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı.
1: Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Gangster bunlar, gangster, tabancaları bellerinde.
5: Tabancaları mı var dayı?
1: Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
5: Şunu, ver! Baba ya! Abla!
4: Lan, ne yapıyorsun ufacık çocukla?
2: Mehmet, Mehmet, şunun kafasına vurma!
6: Baba!
4: Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok.

0: Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu?
1: Az önce tutuşturduk.
0: Soğuk be. Bana mı öyle geliyor?
1: Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor.
0: Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver.
1: Olur.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi.
1: Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor.
0: Ha.
2: Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun?
0: Ne kızım?
2: Bizi bu evden çıkaramazlar.
0: İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor.
2: Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle.
0: Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi?
1: Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin?
2: Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne.
0: Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi?
2: Bak baba

0: Bakar mısın?
1: Bir dakika.
2: Buyur abi.
0: Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde.
2: Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret.
0: Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani.
2: İşçi mi?
0: Ne var? Olamaz mıyım?
2: Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk, Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı?
3: Çalgıcı mısın?
0: Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen.
3: Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun?
0: Klarnet.
3: İyi, şamata var bundan sonra desene.
0: Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım.
3: Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın.
0: Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde.

0: Ver suyu. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünde de kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: İşte. Nereden buluyorsunuz bunları be?
2: İdare et usta.
3: Remzi Bey'in adamıymış, torpilli.
0: Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha.

0: De tut. Uyan de tut. De tut.
1: Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He?
2: Ne olan? İnşaatçılığa mı başladın?
1: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.

0: Bu ne abi?
1: Yarım gündeli.
0: Kovulduk mu?
1: Olmuyor aslanım. Sana göre iş değil bu.
0: Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz.

0: zaman.
1: Hadi lan, burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi.
0: Görüşürüz bakalım. Osman abi.
2: Dur şöyle bakayım. Müdür beye misafir var. Çok sinirli. Bekle azıcık.
3: Adam işi bitirdi.
4: Helal olsun.
3: Boşa çalışıyoruz.
4: Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok.
3: Öyle öyle.
4: Arkan olsun yeter.
0: İşten çıkardılar beni Osman abi.
2: Sebep?
0: Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum.
2: Lan senin mesleğin...
0: Uyuyorum vallahi Osman abi.
2: Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor.
0: Helal olsun. Götüren büyük götürüyor.
2: Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım, yumurta kapıya dayandı.
0: Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen.
2: 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım.
0: Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
2: Hadi bakayım, mahcup etme beni.
0: Söz Osman abi.
5: Bak şimdi sen
6: böyle
5: diyorsun ama
6: bu
5: iş böyle olmaz ki.
6: Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım?

0: Ne haber Mükerrem?
1: İyi baba, sen nasılsın?
0: İyi kızım. Kim var?
1: Hafize teyze.
0: Annen yok mu?
1: Fatma ile dayımlara gittiler.
0: O da oturmuyor evinde ha. Varmış dayınlarda. Hoş geldin Hafize teyze.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur.
1: Oturuyorduk Hafize teyze.
2: Yok kızım yok, baban yorgun. Yatsın, uyusun.
0: Doğan nerede?
1: Sokakta baba, oynuyor.
0: Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız.

0: Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
1: Sana söyledim ama, değer mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız.
1: Dedim ama sana, değer mi Mehmet?
2: Dedin Osman abi.
1: Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar, ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım.
2: Sağ ol Osman abi.
3: Mükerrem bende kalsın isterseniz.
2: Peki teyze.
4: Babu ben!
5: Siz bana gelin.
2: Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.

0: sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
1: Hep kabahat benim zaten.
2: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
1: Milyoner yeğen mi dedim?
3: Ben Yasemin değilim ki.
1: İyi ki de değilsin.
3: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
4: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
1: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
3: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
5: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
3: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
1: 10.000 liracık!
0: Ne? 10.000 liracık mı?
3: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
1: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
6: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
0: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
7: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
8: Darıldın mı cicim bana? Birazdan TV4'te.
9: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
4: Kendine geliyor işte.
5: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
6: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
4: Anlamadım.
5: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
7: Size kesin dedim! Kalbinizi yoruyorsunuz!
8: Baş tatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
4: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
5: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
9: Kezban Paris'te. Yarın 18'de TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Türkiye Sigorta'da.

0: Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belki ben Ela Tokyos.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisini?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
13: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
12: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Erkekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: firması Oando. Oando.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.
6: Benim bankacım Müge.
7: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

Yanıyorum Hülya'dan, yanıyorum Ayşe'den, Fatma'dan, karılardan, kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam, yanıyorum, paçamdan tutuştum, yanıyorum! Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına.

0: Hadi döndü buz. Yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor. Yok mu için? Buz gibi şerbet var. Bir abicim vereyim mi bardak? İçin ısınsın sabah sabah. Ablacım sana vereyim bir buz gibi şerbet. Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya. Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arşınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya.
1: Bu soğukta öldürecek misin beni?
2: Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi İstanbul'dan.
0: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
2: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi ha.
0: Ayıp ettim, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar. Ey savunun milyoner Osman Bey geliyor, he!
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
0: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
0: Hep kabahat benim zaten. Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
3: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
0: İstanbul'a ya!
3: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm.
0: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
3: İstanbul'a!
0: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
3: Tabii!
0: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
3: Veririm tabii!
0: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
3: Neden almayalım?
0: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
3: Niye benzeyeceğim yani?
0: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni methediyoruz, anlasana ya!
3: Anladım, benim adım Erol.
0: Benimki de Osman!
3: Hadi ama benim işim acele!
0: Benimki senden acele be!
3: Yürü!
0: Sağ olun, milyoner Osman Bey geliyor! Lükü seyahat! Dur dedik!
1: Ne oluyor?
3: Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
0: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
3: Osman abi, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim. Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri.
0: Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı?
3: Onun gibi bir şey.
0: Hadi lan, ne biçim adamsın?
3: Bir dergiye yolladım basılması için. Derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım. Dergide şiir çıksın diye beklerken Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş. Şiirleri okuyunca çarpılmış. Almış kalemi eline, anlıyorsun ya.
0: Anlıyorum ama yavaş yavaş.
3: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor. Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi. İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum, anlayacaksın.
0: Adresini biliyorsun tabii.
3: Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana.
0: Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da?
3: Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu.
0: Yo, beni öyle aşk meşk gibi pis işlere karıştırma.
3: Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın.
4: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de... ...gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi.
5: 1 milyon liraya,
4: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Geldi.
5: Hadi, hazır olun. Sağa bak!
3: Bunlar çıkmazsa ben girmem.
4: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun.
5: Buyurmaz mısınız?
3: Yok, oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi?
4: Toplamasına topladım ama...
3: Aması ne?
4: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı, biliyorsunuz.
3: Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız!
4: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
3: Ben cenaze lazımatçısı mıyım? Ölmesinler!
4: 10 lira da ben aldım içinden.
3: Gözünüze dizinize dursun be! Gözünüze dizinize dursun be, nankör herifler!
6: kim göstermez ha? Çabuk çıkın evinden, çabuk çıkın evinden!
4: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
6: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
0: Zenginlik başka alem bir şey ya, işin parası bir cihete, afişi yeter insanı be, ismine sokak adı.
6: Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede?
0: İşte orası yazıyor ya, sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık. Artık zenginliğin eşiğindesin ha!
5: Gürültü istemez, sıraya girin! Hazır ol! Sağa bak! Buyurun!
0: Merhaba asker!
5: Sağ
0: ol! Nasılsınız?
5: Sağ ol!
0: Rahat! Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
5: Sanırım Osman Bey'siniz.
0: Ta kendisi, üstüme bastınız.
5: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım, hoş geldiniz.
0: Hoş
7: ya ya ya, şaşaşa, Osman amca çok yaşa!
5: Bunlar da kardeşlerim, Fezacı Cemil.
0: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
7: Oynarız.
5: Redkit Ahmet.
0: Atmaz yok, tutmaz!
5: Bu da Gazoz Şemsi.
0: Ben de Şerbetçi Osman, senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
5: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa.
0: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı.
5: Bu da Romantik Mehmet.
0: Ay, o romantizm davası...
5: Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.
5: Baba!
0: Vay amcacığım! Ya kan çekti.

0: tanıdım.
1: Tükürük içine bıraktın yanaklarımı! Ben senin amcam falan değilim!
2: Amcam benim evladım! He? Amcacığım! Zenginliğe bak! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız galiba!
3: Şöyle buyurun!
4: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın!
2: Konağı ihmal etmişsiniz galiba, ha? Ah,
4: konak gitti elden! Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey el koydu!
3: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla!
2: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu!
4: Tam zamanında yetiştin Osman evladım!
3: Sizi Allah yolladı!
2: Vallahi yollamasına yolladı ama...
4: Şöyle bir 200 bin liracık olsa...
2: Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun! Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya!
3: Biz sizi milyoner sanıyorduk!
2: Ben de sizi!
1: Siz şecerece dolandırıcısınız! Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
2: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
1: Ne olacak benim alacaklarım?
2: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
1: Ha, şerbet satar! Hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha!
2: Evet!
4: Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
1: Evet!
4: He, işte!
1: Tuttuğunu koparır mısın?
2: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
1: Hadi! Tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi git, git, git, git, git. Yalnız şartlarımı iyi belli! Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak! Şedid!
4: Aa, şedid, zehirli!
1: Zalim!
4: Zalim!
1: Hain!
4: Hainin kuyruklusu!
1: Gaddar!
4: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
1: Peki! Tahsildarımsın!
4: Peki, mayış kaç, mayış, mayış!
1: Mühim değil, düşünürüz!
2: Ha, mühim değil, düşünürüz! Ah ulan ah, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
1: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
4: Derhal!
1: Klas bulduk! Hoşça kalın! Aa, yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
5: Sabahtan öldüm, merak etmeyin!
3: Şimdi ne olacak?
2: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu... ...olmaya çalışacağım. Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim. Kirayı tahsil etmek babında bir yardım... Aa. Sırsın sen ya! Allah'ım, niye bakmasın bu heriflere be? Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma.
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin.
1: Hay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır. Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı. Hüsnü Bey yolladı demiştin.
1: Değil mi? Yo, ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum. Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa... Yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan karım gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz sizin hepinizi hapse attıracağım!

0: hem yüzünüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var.

0: Hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var Erol. Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya. Burada. Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bil.
1: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
0: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
1: Nedir derdi?
0: Aşk.
1: Bize göre çok lüks bir dert.
0: Aşk. Ben de hiç düşünmedim ama sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma.
1: Selma mı sevgilisinin ismi?
0: Çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
1: İyi ki zengin değilsin. Zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
0: Ben de.
2: Thank you.

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek. Kokulu çiçek. Bayan!
1: Taksim biri.
0: Ablacım! Taksim biri. Ablacım bir dakika be. Bak. Neyse. Git git git öteye git, öteye git. Ablacım size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta samimiyet üzerine... Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
2: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce... Size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
2: Aa, terbiyesiz!
0: Dur, rica ederim, bozulmayın ha, vaziyet başka! Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
2: Hayır, olamaz! Olamaz!
0: Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Ha? Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu!
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hassas sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu daha uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır! Bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız? Ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır! Bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven...
2: Erol mu? Erol hayatım! Demek o burada!
3: Burada işte!
2: Burada mı? Kim burada?

0: Hayır, görmüyorum, söylesene, o adam kim?
1: Erol, bana kartı veren.
0: Oh, Erol, hayatımın gülü, sevgilim, yavrum benim.

0: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
1: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli daima seferi bir herif!
0: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
1: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarlı öyle gitsin!
0: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı gelir.
1: Şahane mi?
0: Başka nasıl olabilir? Hislerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
1: Şey, yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi?
2: Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
0: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse, paraya boğarım seni!
1: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
0: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
1: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur, aldırma sen, aldırma!
0: Vallahi onu bunu bilmem, kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın!
1: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be! Biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
0: Yoksa çok mu çirkin ha?
1: Yok be! O kadar fevkalade ki, insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor!
0: Kartımı verdin değil mi?
1: Kaçar mı, kaçar mı?
0: Peki, kızı göreyim, paralar senin, tamam!
1: Son ümidimizin de kubbesi tamam!
0: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni!
1: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah!
0: Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım!
1: Aman sinek kaydıdan kazın, lazım olur! Kızın sakalettiğini görünce üste benden para ister vallahi! Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
0: Kimmiş o?
1: Aşağıda mısınız?
0: Kim ha? Dedim?
1: Şey, aşağıda, aşağıda! Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan!
3: Derhal odandayım!
1: Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız!
3: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
1: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya!
3: Ah, Erolcuğum, hayatım!
1: Hayatım batsın!
3: Canım, tatlım benim!
1: Oo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
3: Sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
1: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten 4 kişi oldum ama... böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor!
3: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
1: Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama... malum halim bu namus meselesi yani! Nikahtan önce sana el sürmemek için... Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım! Ne olur, o cazibenin frenine acı bana da... yani günah işlettirme bana!
3: Ah, benim dürüst Erolcuğum! Demek niyetin çok ciddi!
1: Ciddi, ciddi!
3: Oh, o ne?
1: Aa, bu şey bu! Bu bitlinin biri bu, bitli! Ya bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor... Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak... arada da sayemde bir yıkan bari dedim!
3: Ne pisler varmış!
1: Ondaki kir 7 mahalle öteye bulaşır! Ha. Sen de tanırsın!
3: Ben mi? Hı? Nereden?
1: Babanın yakın arkadaşı!
3: Arkadaşım, ya beni burada gelip de fitlerse... babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
1: Malum, malum, ben biliyorum!
3: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa...
1: Hep beraber bir cenaze marasimi yaparız o zaman... toptan hesap tenzilatlı olur belki!
3: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
1: İşte durma, kaç, kaç, kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani!
3: Çıplak mı?
1: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil, böyle çıkabilir!
3: Biraz daha kalabilir miyim?
1: Yürü ya, ayıptır kızım!
3: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
1: Kurşun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba!
3: Babam evde olmayacak!
1: Peki ya hizmetçiler?
3: Hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak biliyorsun, o da benim sırdaşım!
1: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum!
3: Geleceksin değil mi canım?
1: Geleceğim, geleceğim, geleceğim!
3: Saat 8'de sevgilim!
1: 8'de huf!

0: Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf.
1: Ray ray ray ray.
0: Ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı. Tamam. Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir. O güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam.
2: Bir sesler duydum.
3: Yasemin telefon etti.
2: Allah!
3: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi.
2: Yaşadık desene ha!
0: Ne iyisi be?
2: Birbirimizi tanımıyoruz ki.
0: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa, ben hayalimi süslenen kimi tanırım dedi.
2: Ne şiirsel bir söz. Ha,
0: ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem, kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme.
2: Ah! Hayatımın en mutlu günü.
0: Bak sen muradın erdin. Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme, ha? Ah işte şans diye ben buna derim.
4: Anlamadım, ne şansı?
0: Bakın anlatayım. Yani ben sizi görmek istiyordum da.
4: Ne münasebet?
0: Gizli münasebet canım. Eğer konuşamazsak Tiga'nın hali haraptır yani.
4: Olamaz, hayır olamaz.
0: Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım! Olamayacağını biz de çakıyoruz yani!
4: Niye olmaz dediğimi biliyor musunuz?
0: Ayıp ettin! O mektupları, şiirleri döşeninin ben olamayacağımı söylüyorsun, değil mi?
4: Evet!
0: Ya onu sen de seviyorsun, değil mi?
4: Kimi?
0: Erol'u!
4: Hayır, ben sizi sevmiyorum!
0: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be!
4: Peki Erol kim?
0: Arkadaşım, ne bak! Ne bak, Eser Cedid kağıdı gibi çocuktur! Oğlanda bir yakışık var, anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir, ha!
4: Tam düşündüğüm gibi, evet!
0: Tamam, şimdi söyle bakayım bana! Sen bu Erol'u seviyorsun, değil mi?
4: Benimkisi hayal sadece! Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk! Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim, o kadar! O yakışıklı, zengin!
0: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım! Göreceksin, o da seni sevecek!
4: Ben Yasemin değilim ki!
0: İyi ki de değilsin! O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde! Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında!
4: Gidemem, bırakmazlar! Hem elbisem
0: ya yok! Ya ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yaseminkilerden uydur bir tane sırtına!
4: Yapamam, yalan söyleyemem ben!
0: Sen Erol'u sevmiyorsun!
4: Seviyorum!
0: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek! Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen, Osman abin yarın hapse girecek!
4: Hapse mi?
0: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım! Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın! Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın, az şey mi yani?
4: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
0: Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Fülya! Bak sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
5: Fülya!
0: Oho, güzel kuşum!
5: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
0: Hani baş başa yemek yiyecektik! Bu soğuk nevale, mendebur kızım, burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya!
5: Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır!
0: Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım!
5: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu!
0: Yoo! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım!
5: Sen emret, ayağının altına halı olayım!
0: Ulan senden kapı paspası bile olmaz be!
5: Ya, hadi sen bir sinemaya git de film seyret, ha?
4: Peki efendim!
5: Kızı saldım sevgilim!
0: İyi, biz de burada bir film çeviririz! 30 kısım tekmili birden acıklı dram!
5: Artık tamamen baş başayız sevgilim!
0: Tost mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
5: Ay canım! Sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin!
0: Mübareğin hayali de kıt, şövalyeye git aksi!

0: Bunlar yetmez. İster koz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim, en güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: çık merhamet et.
1: Git git git git.
0: Hep beni hep beni hep.
1: Uzaklardan.
0: Sev beni sev beni sev.
1: Yaklaşmadan.

0: Hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden bin kere güzel.
1: Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: At yarışı başladı.

0: Ayrılık işte.
1: Başımda bir gün ama.
2: Şekerim canım. Beni al kollarına. Ay canım Melo'cum, kuşlar gibi uçur beni.
1: Manda uçar mı be?
2: Ay canım, sarıl bana.
1: Sen bana sarıl.
3: Sana geleyim ben, seni sarayım ben.
1: Bu tarafa dönelim biraz da belki açılırız.
3: Ölümcek olayım ben.
2: Canım benim.
3: Olayım ben.
1: Ya gün yuma gibi ne dönüyoruz be?
2: Ay!

0: Şerefine sevgilim.
1: Şerefine.
0: Ne romantik bir gece, mum ve şarap!
1: Dürbünün tersinden bakmış gibisin be!
0: Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım! Erkeğim, erkeklerin tekesi!
1: Oh, boğacaksın lan danaların danası!
0: Ne demek yani, anaların anası Şükür mü?
1: Yani anaların danası demek, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum diye. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi.
0: Ay canım, koçum benim!
1: Yaklaşma, toz atarım ha!
0: Neden?
1: Namusumu muhafaza vazifi yani.
0: Ay canım, ne terverisin!
1: Babam, babam, popom, babam, popom, popom, babam, popom! Babam, valla!
0: Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dır!
1: Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapı çalar mı be? Allah Allah!
0: Sen üzülme, ben bakarım! Bebeğim!
1: Adam bebeğine sus! Bebe... Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da... ...gene popon kalbura dönmesin!
2: Nuri Aynem güzelim! Müstakbel yuvamızın kapısını da her akşam bu pamuk ellerini açacaksın.
0: Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yallah dışarı!
2: Daha iyi işte, baş başa oturur, müstakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte!
0: Dur, nereye gidiyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip!
2: Bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüme var mısın?
0: Kahretsin, dur diyorum!
1: Ulan şimdi hapı yuttuk işte!
0: Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser!
2: Nişan yüzüğümüzü unutma sultanım! Çok güzel! Serdoş iki kişilik, bir daha mı var yoksa?
0: Seni alakalı etme, sana ne?
2: Ne demek bana ne? Senin her şeyin benden sorulur!
0: Var bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem arkadaşlar!
2: Anlamadım, ben mi? Ben de romantik değilim! Baban evet dedi!
0: Babam evet dediyse seninle babam evlensin!
2: Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Kime hazırladın bu dolmaları?
1: Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be!
2: Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim?
1: Alçak babandır lan!
2: Ne babası ulan?
1: Şan babası ulan!
0: Kalbimin prensine alçak diyemezsin sen!
2: Bu sözleri yüreğimi hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun?
0: Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domaram!
2: Yasemin!
0: Rahat bırak beni lütfen!
2: Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalma yok! Dolmada, hop!
0: Ayy! Yok!
2: Şimdi göster!
1: Gelmişken iki dolma da ben atayım be!
2: O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacağım!
0: İstersen sana adresini vereyim de gör gününü!
2: Söyle, söyle, adresini söyle!
0: Erol... ...Kennedy Oteli'ne kalıyor!
2: Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam! Hoş geldin,
3: ne arıyorsun buraya?
2: Şey arıyorum, yani dolma!
3: Benim yokluğumdan faydalanıp harimi ismatıma tecavüz ha!
2: Kennedy dolması, otel...
3: Irz düşman!
2: Zeytinyağlı Kennedy dolması!
3: Gebertecüm seni!
2: Ver onu be! Allah!

0: Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde.
1: Bilmiyorum, hırsız olabilir.
0: Ne oldu sana birden?
1: Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum.
0: Üzülme yavrum, hiçbir şey bozamaz saadetimizi. Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi.
1: Korkuyorum.
0: Korkma, hayallerimiz boşuna çıkmadı ya, önemli olan bu. Ben aradığım kadını bulmuşken aramıza kim girebilir? Yarın buluşuyor muyuz?
1: Bilmem, belki telefonla ararım.
0: Biliyorum, baban müteassıp, çıkman zor oluyor evden.
1: Evet.
0: Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun, durumu açma bana. Ben de ilk fırsatta gelip seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum.
2: Bir kandili bol selam, biraz yağ, biraz edebiyat. Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da kurtar Osman abini felaketten. Darıldın mı? Oo, seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor. Oğlum Erol, uyan uyan da iki çift laf edelim be. Sana söylüyoruz lan, uyansana.
0: Ah, Yasemin!
2: Oha!
0: Koçum benim, aslanım!
2: Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... ...kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver.
0: Düşündüğümden de güzelmiş.
2: Yani dumanı dik çıkıyor ha?
0: Hem de nasıl... ...erkek adammışsın be!
2: Sen yağlamaya falan boş ver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen al. Doğru postan mapushane çeşmesi ya!
0: Para kolay be abi, ne kadardı?
2: Neyim diye canım, 10.000 liracık.
0: Ne? 10.000 liracık mı?
2: O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil. İleride ne yapıp yapıp ödeyeceğim.
0: Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın, en ince hislerime...
2: Aman fazla incelme, koparsın ha!
0: Kalp kalbe karşı. Ben de seni abi gibi sevdim, yalnız...
2: Ne yalnız, yalnız ne be oğlum, söyle be!
0: Doğrusunu istersen, ben 300-500 lira falan sanmıştım.
2: Oho, o parayı anladın mı ben, bir kandilli selamdan araklarım be!
0: Tabii ama yok işte, param olsa hepsi feda!
2: Ah, teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya!
0: Sen üzülme, ben babama yazarım.
2: Hadi canım, yaz tahtıya, laf diye.
0: Babam milyonerdir, biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
2: Ne yapar peki?
0: Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını.
2: Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman, yuttun hapı.
0: Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa ha?
2: Öldüm be, ne hastası?
3: Buyurun.
4: Erol Bey'le görüşüyorum, değil mi?
3: Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar.

0: Buyurun, kimle görüşüyorum?
1: Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım.
0: Müşerref oldu benimle. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez.
1: Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir.
2: Alo?
3: Ben Yasemin.
2: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
3: Sesimden tanımadın mı?
2: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
3: İki arkadaşla beraber...
2: Allah arttırsın.
3: Bekliyoruz, gelsene.
2: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin.
1: Bakın yüzüğe 24 ayar.
0: Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı. Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım.
1: Nişanlı olsa da mı?
0: Evli bile olsa.
1: Hayatınla oynuyorsun delikanlı.
2: Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum. Bu kılıkla da olsa, ben şahsiyetimden her kapıyı açarım diyordum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun?

0: Hadi bakalım hanım kızlar. Bizim fakir şerbetinin şerefine.
1: Şerbetinin şerefine.
0: İnşallah hali benimkine benzemez.
2: Adisyon.
0: Ne pozisyonu be?
2: Yani hesap.
1: Ben ederim şekerim, davetli misin?
0: Yoo, ben kadınların kendisini yerim ama... paralarını katiyen... prensip meselesi ya. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağ sol olur ama... bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
1: Ne beis var, ben ödeyeyim.
0: Ne seyisi Nurpare? Demek alın yazımızda... varmış, az!

0: İşte bu Google Gemini.
1: Evet.
0: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
0: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
0: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel her yıkamada daha beyaz.
6: Büyük bir aile gibiyiz.
7: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
8: Elimden geleni yaparım.
7: Kız midir?
6: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
7: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
6: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
6: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim kız yarın 16.15'te TV4'te.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
12: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
13: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ortama bir twist lazımsa, denemen lazım.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider,
8: yemez. Karışık aşka gelmez.

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aş kendini, gel aşka.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma.

0: iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli Hacim 1 Kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
1: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.

0: Sabahtan beri yolunu bekliyordum.
1: Alelacele bir arkadaş çağırmıştı da ev kıyafetiyle çıkıverdim.
0: Yürüyelim biraz, sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın.
0: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
1: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
0: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
1: Hangi zibidi?
0: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
1: Nişanlım mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne.
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım.
2: Yasemin neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü!

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz! Hey, kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halin varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişli trampeçe!
3: Hoş geldin be kardeşim, sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel, benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan.
3: Yukarıdan mı, niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim, ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
4: Dur, dokunma telefona!
3: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
4: Önce hesabımızı temizleyelim.
3: Ya, hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün meteliğe kurşun atıyorum ben.
4: Para değil, Yasemin'in hesabı.
3: Ha. Yasemin, o işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim! Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
4: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur!
3: 500, 600, 700, ya vazgeçmezsem 800, 900, 800...
4: Uçar mı oyunun? Ha,
3: 109, peki hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
4: 10.000!
3: 10.000... Daha bin. Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
4: 15.000!
3: Ha, bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben açgözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası, para kağıt. Ondan sonracığıma, kefenin cebi yok ki abicim, parayı ehemmiye sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle, uzayacaksın yani gerçeği.
4: Yalnız, Yasemin'e bir daha sokulursan, kendini ölmüş bil!
3: Biliyorum, biliyorum! Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör! Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime...

0: Aşağıda takside paketler var, gidin araklayınlar onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para oluk ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de var devenin. Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden!
2: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
2: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
2: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
3: Getir iskemleri. Çabuk şey.

0: Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Erol, her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin, ileride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bu günlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil, ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Erol, yalvarırım anlamaya çalış.
2: Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri, ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı. Sana layık değil ama.
1: Beni utandırıyorsun Osman. Piyango çarptı galiba ya da devlet kuşu kondu başına.
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş. Yüzümü niye de bana boş ver. Düşünmeye de antrak. Bu gece sadece gül eğlen. Ne demişler? Derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen.
1: Ne iyisin Osman.
2: Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! Al bakayım, bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş, üstü sende kas! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın!

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenme hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey.
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür
2: Yasemin
1: ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
4: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın?
3: Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi!
4: Yasemin çiçeğim bir tanem. Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim. Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum.
3: Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
5: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim.
3: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
5: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık. Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldım! 15.000 lira için vazgeçti senden!
3: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez!
5: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi itoğluydu!
3: Erol'a dil uzatmana katiyen müsaade edemem!
5: Ben de senden vazgeçerim!
3: Hayır!
5: Seviyorum Yasemin!
3: Hayır!
5: Benim olacaksın!
3: Hayır!
5: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alın çiçeği!
3: Hayır, hayır, hayır!
5: Kaçıracağım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni!
0: Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
6: Bitti her şey, öldüm ben!
0: Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be!
6: Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı.
0: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlana basandan kork!
6: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi.
0: Aslında Hülya...
6: Ne Hülya'sı?
0: Mali Hülya! Yani Yasemin... ...sana öyle kesik ki... ...senle evlenmezse... ...kıyar canına intihar eder.
6: İntihar mı?
0: Evet! Kıyar canına ha! Çünkü çok hassas kız. Babası da sözlüsüne vermek istiyor.
6: O zaman çeker tabancayı ben de öldürürüm kendini.
0: Şş, ne yapıyorsun ya? Şeytan doldurur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bam ya... ...sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun bitsin.
6: Peki, yardım eder misin bana?
0: Ayıp ettin!
6: Becerirsek bütün servetim senin!
0: Yo, dostluk darphaneyle değil oğlum! Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel!
5: Şimdi hemen hallederim!
0: Eyvah, şimdi yedik ayvayı!
6: Ne ayvası?
0: Ekmek ayvası!
6: Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
0: Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi?
5: Hah, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni!
6: Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
5: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
6: Ne parası?
5: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
6: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
5: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
7: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
6: Erol benim, herif de sen!
8: Evet, Erol bu!
7: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
5: Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları?
7: Erol'un odası burası dediler patron!
6: Evet, burası!
7: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
6: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
7: Efendim?
0: Şşş, ayıdan anlamaz, ayı ol ayı!
5: Ya benim 15.000 ne olacak?
6: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
0: Şerbet, buz gibi!
5: Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
6: Hadi, hadi defol burada be!
5: Defol burada verilmiş, ben 15.000'imi isterim!
7: Öldürün!
5: Kafa vurma, fıtık olurum ben!
6: Süş ayı! Etiketi!
0: Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namusun!
5: Aldılar narkozu, bize dayanılır mı be?
6: Banyoya tıkalım şunları.
5: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız.
6: Aha, hadi!
0: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız. Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları. Getir getir, öteki de kapak olsun bunlara. Nerede öteki?
6: Ha, onu şurada.
0: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka. Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu. Hıyar hıyara baka baka bozulur. Getir üstünü de örteyim şunun. Belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz.
6: Seni dümenci seni, beni yem edip alırsın paralara. Benim hakkım o 15.000 lira.
0: Bana olan borcuna say, ödeştik. Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün. Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız. Aha. Çıkınız!

0: Yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne naneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun, ne haber şimdi?

0: Şimdi şu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçim bu kız be, yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim, prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ev annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbimin Fatih'i!
0: Ne var ruhumun aksarayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, hay Allah!

0: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
2: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
3: Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tüssünün kuvvetine bak!
3: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz!
1: Sırada ben varım, önce ben istedim!
3: Aaa, sen burada mısın?
1: Buradayım tabi!
3: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oo! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
3: Tabii, gözümle gördüm!
0: Anlaşılan Tussu'yu fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın!
1: Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendi seçsin,
3: hayır,
1: değil mi ya?
3: Kızı kendi haline bırakırsan, ya davulcuya varır, ya zurnacıya!
0: Doğru değil! İkisininki de doğru değil!
1: Baba, baba olduğunu bilip, kızın üstüne otorite kurmalı!
0: Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır!
4: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar!
0: Yasemin'e soralım! Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
5: Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
5: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzelliğine aşık üç eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım!
5: Benim altın kalpli babacığım!
4: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak!
1: Hem de kökünden kopacak!
5: Kopacak! Cak!
1: Benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elimi ayağıma kapanıp kızı benden istiyor?
1: Bendim ama, bendim tabii!
4: Buydu, buydu, buydu!
0: Sus!
4: İt!
0: Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
5: Ne söyleyeyim, şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları, ha?
4: Ben değil, bak, şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi, düşünün!
4: Karnı da verecek misin bize?
0: Öldürün!
1: Nedir bu Arap?

0: İş be.
1: Hakiki Yasemin arkadaki manda yavrusu.
0: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
0: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
1: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
0: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdun.
1: Ya sana aşık olan Hülya'mış zaten. Bu mandanın gözleri miyop. Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi.
2: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü!
1: Yürü yürük!
0: Masa başına! Oturun!
3: Fisuntu, yan bakmak, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu. 15 dakikada yazılacak. Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım!

0: sevgilim, aşk aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı.
1: Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım.
2: Senin kıymetdar kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin hassas yüreğimi kıskançlıktan çatlatıyor. Yazamıyorum ya.
3: Hoca efendi geldiler efendim.
1: Buyurun. Hoş geldiniz hoca efendi.
4: Hoş bulduk.
1: Aa, ver. Allah Allah. Aa, yok, konağa geri verirsen bunu veririm.
2: Verdim, tamam mı? Verdim.
1: Tamam, al karıyı, bul parayı. Al bunu.

0: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
1: Teşekkürler.
2: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
3: Biraz otur görürsün hanım. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
2: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
4: Günaydın baba.
2: Günaydın.
0: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
5: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
2: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
0: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
5: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
5: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünde de kırnata çalmaya benzemez.
2: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
4: İnşaatına mı başladın?
2: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
6: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
5: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Düttürü Dünya birazdan TV4'te.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
9: Hah, kendine geliyor işte.
10: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
11: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
9: Anlamadım.
10: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
12: Size kesin dedim. Kalbinizi görüyorsunuz.
13: Baş tatma şimdi kalbinden. Sen de oyna.
9: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
10: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
14: Kezban Paris'te, yarın 18'de, TV4'te.
15: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
16: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
15: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
17: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
19: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. savunma sanayiinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yasemin.
4: Evet geldim babacığım.
3: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
4: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim. O aşk mektuplarını senin yazdın niye söylemedin?
5: Zamanı hadi git babasından konuş be.
6: Sizden bir ricada bulunsun.
3: Asla. İmtihanı kaybettin sınıfta çaktım.
6: Kaybettim ama bir amorti.
3: Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi hadi Allah versin.
6: Ya kızın yoksa hizmetçinde mi yok be bey amca? Baksana delikanlıya, anlarsın ya. Tam kıvamında yani ha. Hadi sen rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim. Amcacığım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda
3: demek
6: yani.
3: Tüssü hizmetçinin odasına da sızdı her kokulay, koca bulay. Remzi!
7: Buyurun efendim.
3: Bağ Hülya'yı çağır.
6: Baş... Aslan be amcacığım! Hadi bakalım bu iş oldu, paralar kolay, meydan görmedi kolay, artık. Kolay. Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim. Eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın
4: ha! Zaman dolma getireceğim sana!
7: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
3: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı. Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim.
4: Hayır, olmaz.
3: Niye kız, nesi var? Tilimta gibi delikanlı
6: ya! Ya bırak amcasım, onlar işlerini halleder, yürü be!
8: İdare et, idare
4: et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz. Benim ismim Hülya.
6: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum.

sonunda biz de yedik ayvayı.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor.
2: Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette.
3: Konuş! Saçıma dökme demedin mi lan?
4: Geçmiş olsun.
3: Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle?
1: Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi. Sen dökülüyorsun.
3: Yok canım.
4: Hafta arası düt düt. Uyuma. Televizyonda maç var.
1: Züğür tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu.
5: Bir sigara versene düt düt.
1: Rıfat. Yazıyorum ha. Bu üç etti.
4: Otlama lan!
1: Usta çıkar bakalım bizim şu zuladaki.
4: Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha.
1: Demlene demlene derler ona.
4: Neyse işte. Götür.
1: Böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be.

0: ey. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta?
1: Ya git. Herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert.
0: Hiç anlamıyorsun sen bu işten be.
1: Anlamam.
0: Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz.
2: Ne oldu bizim sade kahveci?
1: Geliyor, geliyor.
2: Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor.
0: Necip Bey geldi mi acaba Celal abi?
2: Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu?
0: Az önce baktım yoktu ama yine bakayım.
3: Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar.
1: Hadi hayırlı olsun.
3: Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü.
0: Patron içeride mi?
4: Ne vardı?
0: Bir şey görüşecektim.
4: Misafiri var yanında, giremezsin.
0: O karı mı?
4: Sarsma.
0: Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı.
5: Paraya sıkışmış tüt tüt.
2: Program bitti mi?
4: Yeni başlıyor, buyurun.
2: Gel biraz oturalım.
4: Paltonuzu alalım. Salona paltoyla girilmez beyler.
6: Değerli misafirlerimiz, şimdi de huzurumuzda Vedat Bey Altan, Ömer Cancıoğlu.
7: Erbil,
8: Necip Bey'e çıktım.
7: Az önce buradaydı. Seni sordu.
8: Beni mi?

0: İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok.
1: Öyle.
2: Selamünaleyküm.
0: Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam.
1: Yakıyor bu, dikkat et.
0: Dört tane de bana ver.

0: Sen ah dert arama kendine, dertlenme sen. Nasıl Rıfat?
1: Çok güzel, bu yeni mi?
2: Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu.
1: Satar.
2: Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın.

0: Canı şaşırdı. Bu sefer iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar.
1: Kolay gelsin Hüseyin.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Sağ olasın.
0: Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor.
3: Günaydın yenge.
4: Günaydın.
1: Erkencisin maşallah.
4: Öyle oldu.
5: Kızından haber var mı?
1: En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş.
0: Lafını bil de konuş Cabbar Efendi ha. Biz de pavyona...

0: Bu yanda çalışıyor.
1: Kağıtçılar kralı geliyor.
2: Merhaba Nazif.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Ben işe size ver.
1: Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun?
3: Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha.
1: Yavaş be, evdekiler ne yiyecek?
2: Hayırlı işler.
4: Eyvallah.

0: Ne haber Gülsüm?
1: Hiç ne olacak, haberler sende.
0: Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük, geldik işte. Çocuklar uyuyor mu?
1: Mükerrem kalktı.
0: Sesin çatallı çıkıyor.
1: Üşüttüm, her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli.
0: Aman ha, bir de hastalık çıkarmayın başıma.
1: Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da.
0: Sen dışarıyı görsen, burası hamam, vallahi hamam.
1: Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev.
0: Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
2: Günaydın baba.
0: Günaydın.
2: Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne?
1: Bir sabah olsun, güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın.
2: Bana biraz para verebilecek misin anne?
1: Babandan iste.
3: Anne, babam beni okula yazdıracak.
1: Bak, yine uyandırdı çocuğu.
3: Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki...
1: Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum.
3: Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
0: Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın
3: benim canımı. Yaktın benim canımı.
0: Aferin oğlum. Böyle. Sen ne
3: güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
0: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakalım.
3: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler.
0: Aferin aslanım.
1: Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker.
0: Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek.

0: Dün akşam abim geldi.
1: Ne istiyor gene?
0: Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor.
1: Arıyoruz diyemedin mi?
0: Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor.
1: Ne yapacakmışız?
0: Para biriktirin diyor.
1: Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor.
2: Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım.
3: Pantolonumu getir.
4: Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya.
3: Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor?
5: Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım.
0: Annem arada kaldı.
2: Al baba.
0: Annem arada kaldı.
3: Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir?
0: Akşama yine gelecek.
3: İyi, gelsin bakalım.

0: Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum.
1: Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze?
0: Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse.
1: Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün?
0: Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme.
1: Selam söyle. Bugünler de geçer.
0: Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar.
1: Yok yok, merak etme. Havadan suda, hoşça kal.
2: Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya doldur.
3: Beceremez çocuk.
2: Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah.
3: Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer.
2: Almaz benim oğlum, başkasının malını almaz.
4: Almam anne, tabii almam.
2: Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel.
4: Oldu baba.
3: Ayakkabısı da su alıyor çocuğun.
5: Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı.
3: Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat edeyim oğlum, kenardan git.
4: Giderim anne.

0: Afanamov.
1: Yattın mı?
0: Ne yapayım?
1: Para vermedin.
0: Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz.
1: Fatma uyanır şimdi.
0: Oo, kız o uyanana kadar gel.
1: Sen o esmer karıyı yatır yanına.
0: Kimmiş o esmer karı kız?
1: Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya.
0: Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be?
2: Gülsüm! Gülsüm!
1: Tamam, tamam!
2: Gelmiyor musun kız?
1: Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem ana.
2: Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi?
1: Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı.
2: Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk. Buradan 6000 lira için ta Çankaya'ya git. Bezika.
1: Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1000 lirası yol parasına gidiyor.
2: Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok?
1: Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret.
2: Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız.
3: Nereye böyle Hafize teyze?
4: Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirler.
3: Sen de selam söyle.
2: Allah kurtarsın.
4: Sağ olun yavrum, sağ olun.
2: O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış.

0: akşam oluyor.
1: Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım?
0: Baba oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı.
1: Aferin ona.
0: Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun?
1: Aslan oğlum benim.
0: Baba, Doğan abim... mı?
1: Sus kızım, çok ayıp. Kim demiş onu?
0: Sevinç abla söyledi. Baba, bana bir köpek alsana.
1: Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız?
0: Seveceğim.
1: Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Hı? Yeah.

0: Anne! Anne! Anne! Anne! Anne bak!
1: Aman kim gelmiş annesinin kuzusu. Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum.
2: Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi.
1: Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba?
2: Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu, bu saatte ne odunu?
1: Gidiyor musun?
2: Birazdan.
1: Bir şey yemeyecek misin?
2: Ne var?
1: Patates kızartıyorum.
2: İyi, koy biraz yiyin.
1: Abimi beklemeyecek misin?
2: Bekleriz.
1: Dayım gelecek, dayım babamı dövecek.
2: Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş.
3: Baba.
2: Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba?

0: Selamun aleyküm.
1: Buyursunlar abi.
2: Aleyküm selam Osman bey, buyur, hoş geldin.
0: Oo pehlivan, sen de mi buradasın?
2: Buradayız ya, Necip bey'in sayesinde. Hayrola Osman bey, sen buralara pek gelmezdin.
0: Bizim Mehmet'inle görüşeceğim, kaçıyor benden. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş.
2: Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı.
0: Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım?
2: Birazdan işi biter.
0: Arada bacım olmasa, ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protestu birden yedi. Kanun benim yanımda, işgalci duruma düştü.
1: İyi akşamlar, buyurun.
3: Arabaya orada bir şey derler mi?
1: Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin.
3: Oldu.
0: Pehlivan, nasıl bakalım işler?
2: Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz.
0: Kaç para bu festiyer?
2: 500.
0: Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii.
2: Ara sıra oluyor.
0: Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor.
4: Ulan düt düt, ne oluyor öyle zartsur?
5: Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin?
4: Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur.
5: Ne yaparsın?
4: Söylerim Necip abiye, seni buradan.
5: Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi.
4: Yırt sıkıysan.
5: Boş verdin.
6: Ayıp oluyor Serap, kes artık.
4: Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür.
5: Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne.
4: Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da.
6: Uzattınız ama ha?
5: Ben sanatıma laf söyletmem lan.
4: Sanatına... Senin o çaldığın klarneti ben çalarım.
7: Mehmet abi.
5: Ne var lan?
7: Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor.
5: Şimdi yandık.
8: Vay anasını be, adam geldi seni burada da buldu.
5: Bulur o beni, yerin dibine de girsem bulur.
4: Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan, askerde 2 boru üflemiş.
6: Hadi kızım, yetti artık.
4: Aman be.
5: Hoş geldin Osman abi.
0: Bırak, adam dersin.
5: Niye Osman abi, ne yaptık?
0: Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun, koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun, anlamadım ki.
5: Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim.
0: Söyledi, 7'de çıkmışsın evden.
5: Ayakta kalma Allah aşkına, buyur bir içkimi iç.
0: Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama, günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden.
5: Param olsa bir gün durur muyum Osman abi?
0: Çalış aslanım.
5: Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi?
0: Bununla bitmez, akşamdan akşama düttürü düt tamam. Sonra bütün gün uyuyorum.
5: Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı?
0: İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap.
5: Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım, kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin?
0: Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme, sen çık şu evden de.
5: Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi 2 tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık.
0: Bırak, bırak. O lafları çok değinedik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da... Ölme eşeğim, ölme.

0: Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum.
1: Ne işiymiş o?
0: Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam Osman abi, sen nasıl istersen.
0: Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha!
1: O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni?
0: Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler.
2: Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman beyi dinle.
3: Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor.
1: Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Bilir, kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı, ne demek? Ankara'nın kalbi.

0: Ayrıla dükkan.
1: Moralim bozuk.
0: He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin.
2: Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik.
1: Bu memlekette karı olacaksın Arif.

0: Bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım ulan? Kafayı bulmuş, hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış.
1: Şişt, yavaş be hop hop.
0: Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım.
2: Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum.
0: Ulan düt düt. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir mi aldın?
2: Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen düt düt'ü o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı?
3: Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım.

0: Patlamaz mı bu ha?
1: Güzel vallahi.
0: Mehtap be. Bak herife yüz vermedin, sarhoş oldu.
1: Tut gibiydi zaten.
0: Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç.
1: Zil misin ulan?
0: Bildiğin gibi değil.
1: Ne kadar?
0: 300-400.
1: Çocuğumun ölüsünü öpeyim, yok.
0: Yemin etme.
1: Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar.
0: Bırak anlatma. Babası ne yapıyor?
1: Erkek mi o?
0: Tamam, sormadım.

0: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
1: Bir numaram mı var?
0: Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum.
1: Hı. Ne işiymiş o?
0: Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama...
1: Ya bakarsın öyledir.
0: İnşallah.
1: Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım.
0: Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...

0: Aferin.
1: Dondum be Osman abi.
0: Biraz donacağın aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi bey, enişten Mehmet.
1: Merhaba.
0: Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi bey, bugün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağın. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu?
2: Vallahi günde 10.000'e para demezsin.
0: Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak.
2: Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman bey var da.
3: Eksik olmayın.
0: Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı?
1: Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin?
0: Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam.
2: Çakmak taşları.
1: Anladım.
2: Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın.
1: Fırçalarım.
2: Tam doldurma sakın.
1: Olur, doldurma.
2: Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der.
1: Anladım.
2: Tamir için çakmak bırakırlarsa yarım veririz de.
1: Olur, öyle derim.
2: Bozuk paralar da burada. Gaz doldurmaya 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten.
1: Anladım.
2: İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz Osman abi.
0: Bak şimdi Hamdi bey, sakın yanlış anlama.
2: Estağfurullah.
0: 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum.
2: Ne dersen o olacak Osman bey.
0: Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğin. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım.
2: Anladım Osman bey.
0: Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma.
2: Tabii, bana ne?
0: Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim.

0: Oradan değil, böyle.
1: Gazı bitmiş.
0: Doldursana.
1: 200 liradır.
0: Biliyorum.
1: Nereden açılıyor bu?
0: Sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu?
1: Olmaz mı canım?
0: Düştü mü?
1: Nereye gitti o ya?
0: Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var.
1: Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır.
0: Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan. Hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım.
1: Heh, buldum.
0: Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var.
1: Hemen.
0: Tamam, tamam. Ver üstünü.
1: Bozuk yok muydu?
0: Memlekette bozuk para mı kaldı?
1: Öyle vallahi. Buyur.
0: Sağ ol.
1: Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam.
2: Salepçi, sıcak.
1: Salepçi.
2: Doldurayım mı?
1: Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk.
2: Sen burada yeni misin?
1: Öyle sayılır.
2: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.
1: Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı.
2: Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeyi döner.
1: Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika ha.
3: Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun?
1: Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben?
3: Bizim müdür beyin.
1: 50 ağır çakmak.
3: Bizim parayla en azından 500 bini var.
1: Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür?
3: Hediye geldi.
1: Sen şuna rüşvet desene.
4: Bak, kaptın 10 bin kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir?
1: Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim.
4: Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Neriman.
2: İyi akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş.
1: Yok be Osman abi, günahını alıyorlar.
2: Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum.
3: Hüseyin! Gelsene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin gel buraya dedim!
1: Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez.
2: Kaçta çıkıyorsun işinden?
1: Sabah 4.
2: İyi, eve gel oyalanma, yat 2 saat. 8'de orada ol.
1: Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum.
2: Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle.
1: Baş üstüne. Yat kalk bitti. Söylemesi kolay.
4: Babam geldi. Abla babam geldi.
5: İyi be anladık. Bozuk plak gibi.
1: Öldüm Gülsüm öldüm. Hemen yatacağım.
6: Bir lokma bir şey yemez misin?
1: Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu?
7: Çekil baba.
5: Hoş geldin baba.
1: Çalış kızım, çalış da memur ol.
5: Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı?
1: Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memur...

0: Cumhuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı?
1: Odun idare ediyoruz.
0: Etmeyin, yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız.
1: Hadi inşallah. Bak, iyi ki abimin sözünü dinledin.
0: Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük...
1: Ölmüş babamı karıştırma şimdi.
2: Babam dayı be... dedi.
0: Sus lan. Hadi ben yatıyorum. En geç 8.30'da uyandırın ha.
1: Olur.
3: 8'e biraz kız.
4: Bırak beni. Bırak. Anne. Şuna baksana.
1: Susun bakayım. Babanız uyuyacak. Gürültü yok.
0: Bırak. Şimdi top atsalar duymam vallahi.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: için. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi

0: elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
5: 112-112.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Neredesin be düt düt, program başladı.
1: Sorma, uyuyup kalmışım.
0: Necip Bey çok kızdı.
1: Yapma be, burada mı?
0: Bugün erken geldi.
1: Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceği tutar, o da bizde patlar.
0: İşe mi başladın?
2: Bu ne be kardeşim, saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak, pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen düt düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz, bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun.
3: İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem.
2: Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non-stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Ha, düt düt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha.
4: Baş üstüne.
2: Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere.
4: Baş üstüne efendim.
5: Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu?

0: İkisi de birbirinden merdane. Haydi bre pelvan.
1: Hadi aslanım benim. Kasına dolan bırak, kasına dolan.
2: Ne iş lan bu Rıfat? Şimdi sen burada bir alkış alamazsın.
3: Ayıp oluyor ama Necip abi.
4: Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese.
3: Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum.
4: Kes lan! Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Hadi yürü hadi.

0: Konuşma. Boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi?
1: Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam.
2: Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be.
3: Ziyanı yok canım, bakın siz keyfinize.
4: Hadi Rıfat, sen de geç kalma.
2: Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına.
4: Sağ olun. Yeter, yeter, gelme.

0: Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter yeter gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter yeter gelme üstüme.
1: Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Ortacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem.
2: Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım.
1: Hadi akşama görüşürüz.
3: Simit taze. Simitçi. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim.
3: Evet.
4: Aferin lan Mehmet. Sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım.
1: Aman aslanım, çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu?
2: He işte, idare eder.
1: Kurmana bak aslanım. Onun eli sana mahkum.
2: Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi.
1: Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.

0: Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz.
1: Miting mi? Ne mitingi?
2: Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da.
1: Tencerenin de mitingi mi olurmuş?
0: Senin evde tencereyi kaynıyor herhalde.
1: Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit.
0: Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge?
1: Ne yapacak karım mitingde?
2: Tencere çalacak böyle, boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın, boş tencereler çalsın. Yeter
1: hadi
2: hayat
1: ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış?
2: Boş tencereler çalsın, boş
0: bırak
2: tencereler...
0: Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar, herkes çalsın bak nasıl ucuzlar.
2: Boş tencereler çalsın, boş tencereler çalsın. Hayat ucuzlasın.
1: Yanlış çalıyorsunuz bir kere, bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın.
2: Öyle çalsın değil, bak böyle. Çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın.
3: Kalk Düt Düt, sıramız geldi.
1: He?

0: Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu?
1: Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı?
0: Ben de onun biraz ortağı olurum da.
1: Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi.
0: Niyeymiş o?
1: Vallahi affedersin ama çok çalmış.
0: Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım.
1: İyi, yanlış anlama. Onun söylemesi.

0: Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte?
1: Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuşum.
0: Bak, ben sorarım ona. Sayemizde istihabı olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok?

0: Faik abi!
1: Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya?
0: Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz.
1: Yolunu buluyor musun bari?
0: Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler?
1: Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik.
0: Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi.
1: Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin?
0: Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler...
1: Bir sigaran var mı?

0: Dertlenme sen, dert etme kendine. Dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenme sen.
1: Aferin lan, bravo.
2: Nasılsın oğlum Mehmet?
3: Sağ ol teyze, iyiyim. Nereden böyle?
2: Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı.
3: Niye teyze?
2: Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte.
3: Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi?
4: Bir herifle kaçmış. Çok geberes, çabuk çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı?
5: Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden
6: Doğru.
5: kaçtı.
6: Neriman buraya teyze. Gel!
7: Ne diyor bu?
2: Söyle, sen niye erken geldin?
7: Kovuldum, anlatırım. Cabbar nerede?
8: İçeride.
7: Hadi gidip bir konuşalım.
8: Ayıp olmaz mı?
7: Lan böyle kapının önünde durmak daha ayıp. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git.
5: Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı.
3: Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar.
2: Yoksa öyle bir niyeti mi var?
3: Hmm.
2: Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak.
3: Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek?
2: Yakalayınca ne yaparlar?
3: Adam...
2: Neriman'ı da döverler mi?
3: Dövsünler... Ona mı acıyorsun?

0: Gel şuraya uzanalım kız.
1: Yapma Mehmet, çocuklar ayakta.
0: Kız artık burama gel daha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta.
1: Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın.
0: O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su...

0: Şakır şakır.
1: Ha, çok dinledik.
0: Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır.
1: Hastayım Mehmet, bilmiyor musun?
0: Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi?
1: Niye? Çalışmak ayıp mı?
0: Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurmam.
1: Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz.
0: Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah! Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye.
2: Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı!
1: Hoş geldin abi, buyur.
2: Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu?
1: İçeride uyuyor.
2: Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu, konuşacaklarım var.
1: Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi.
3: Dayım geldi abla!
1: Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk.
2: Hakikaten çok soğuk, kış geri geldi be!
0: Hoş geldin Osman abi.
2: Remzi bey, unutma adını, bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı.
0: Tamam Osman abi, unutmam, Remzi bey.
2: Remzi bey, ha! Yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler.
0: Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım.
2: Hadi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle.
2: Baş üstüne.
0: Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin.
2: Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de toplanmaya başladınız değil mi?
1: Başladık abi.
2: İyi, müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da aman zaman ben durduruyorum.
0: Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan...
2: Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi.
0: Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı.
2: Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Gangster bunlar, gangster, tabancaları bellerinde.
4: Tabancaları mı var dayı?
2: Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Ver şunu, ver! Baba ya! Abla!
0: Lan, ne yapıyorsun ufacık çocukla?
1: Mehmet, Mehmet, şunun kafasına vurma!
5: Baba!
0: Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok.

0: Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu?
1: Az önce tutuşturduk.
0: Soğuk be. Bana mı öyle geliyor?
1: Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor.
0: Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver.
1: Olur.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız?

0: Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi.
1: Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha.
2: Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun?
0: Ne kızım?
2: Bizi bu evden çıkaramazlar.
0: İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor.
2: Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle.
0: Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi?
1: Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin?
2: Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne.
0: Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi?
2: Bak baba,

0: Bakar mısın?
1: Bir dakika.
2: Buyur abi.
0: Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde.
2: Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret.
0: Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani.
2: İşçi mi?
0: Ne var? Olamaz mıyım?
2: Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk, Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı?
3: Çalgıcı mısın?
0: Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen.
3: Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun?
0: Klarnet.
3: İyi, şamata var bundan sonra desene.
0: Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım.
3: Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın.
0: Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde.

0: Kasıyor. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: İşte. Nereden buluyorsunuz bunları be?
2: İdare et usta. Remzi Bey'in adamıymış, torpilli.
0: Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha.

De tut. Uyan de tut. De tut.

0: Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He?
1: Ne olan? İnşaatçıla mı başladın?
0: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.

0: Bu ne abi?
1: Yarım gündeli.
0: Kovulduk mu?
1: Olmuyor aslanım. Sana göre iş değil bu.
0: Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama.
1: Hadi lan. Burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi.
0: Görüşürüz bakalım. Osman abi.
2: Dur şöyle bakayım. Müdür Bey'e misafir var. Çok sinirli. Bekle azıcık.
3: Adam işi bitirdi.
4: Helal olsun.
3: Boşa çalışıyoruz.
4: Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok.
3: Öyle öyle.
4: Arkan olsun yeter.
0: İşten çıkardılar beni Osman abi.
2: Sebep?
0: Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum.
2: Lan senin mesleğin...
0: Uyuyorum vallahi Osman abi.
2: Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor.
0: Helal olsun. Götüren büyük götürüyor.
2: Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım, yumurta kapıya dayandı.
0: Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen.
2: 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım.
0: Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
2: Hadi bakayım, mahcup etme beni.
0: Söz Osman abi.
5: Bak şimdi sen böyle diyorsun ama bu iş böyle olmaz ki.
6: Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım?

0: Ne haber Mükerrem?
1: İyi baba, sen nasılsın?
0: İyi kızım. Kim var?
1: Hafize teyze.
0: Annen yok mu?
1: Fatma ile dayımlara gittiler.
0: O da oturmuyor evinde ha. Varmış dayınlarda. Hoş geldin Hafize teyze.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur.
1: Oturuyorduk Hafize teyze.
2: Yok kızım, yok. Baban yorgun. Yatsın, uyusun.
0: Doğan nerede?
1: Sokakta baba, oynuyor.
0: Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız.

0: Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
1: Sana söyledim ama, değer mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız.
1: Dedim ama sana, değer mi Mehmet?
2: Dedin Osman abi.
1: Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar, ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım.
2: Sağ ol Osman abi.
3: Mükerrem bende kalsın isterseniz.
2: Peki teyze.
4: Babu ben!
5: Siz bana gelin.
2: Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Hah, kendine geliyor işte.
2: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
3: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
4: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
5: Size kesin dedim, kalbinizi görüyorsunuz.
6: Başlatma şimdi kalbinden, sen de oyna.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
4: Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Kezban.

0: parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenme...

0: anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?

0: Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
9: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ben Şefrak Fetince. Yeni bir haftada yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, siz sormalı.
0: Teşekkür ederim. Mehmet, seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mehmet Sur. Yani diğer ismim yani yemek şefiyim. Yani 7 yaşından beri yemek işiyle uğraşıyorum. Hayatım boyunca yemek yapmışım. Çünkü yemek dedim mi akla Mehmet gelir. Bugün evet. De o yemeğimi burada yapacağım. Damaklarınızı çatlatacağım. Çünkü herkes eliyle iş yapıyor. Biliyorsun elle iş yapan çırak olur.
0: Evet.
2: El akılla yapan usta olur. El aklıyla kalbiyle yapan şef olur. Ama ben ruhumla yapıyorum. Çünkü ruhumla yaptığım için bütün yemeklerim ölümsüz oluyor.
0: Hadi bakalım göreceğiz.
2: Bugün ölümsüz bir yemek yapacağım size.
0: Hadi bakalım. Serap?
3: Serap Doğan ben. 39 yaşındayım. Evliyim. 2 kız çocuğuna sahibim. Yaşam koçuyum. Ben de buradan şöyle bir söz söylemek istiyorum. Şöyle yarışmaya uygun. Bu dünya iyilerin değil, iyi oynayanların dünyası. Bugün iyi oynayan kazanacak. İddialıyım. Kendime güveniyorum. Şampiyon belli. İkinci kim diyor?
0: Hadi bakalım. Anıl, seni tanıyalım.
4: Merhaba şefim. Ben Anıl Toptaş. 26 yaşındayım. Sivaslıyım. Bilgisayar mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama arkadaşlar çok iddialı konuştu.
0: Niye korktun Mehmet'ten ya?
4: Şöyle korktum. Aralarında yaşı küçük olan biraz benim galiba. Ona benziyor.
0: Yaş kaç?
4: 26. Ama
2: akıl yaşa değil başladı.
4: Aynen. Onu diyecektim ben de. Sağ olun.
3: Çok Mehmet klasik bir.
4: Bakalım. Size ne zaman gösterecek?
0: Peki Gülizar, seni tanıyalım.
5: Merhaba, Gülizar Ayan ben. 35 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım ben de. Hemşire çıktık Anıl'la da. Ben de özel bir şirkette tuz işi yapıyorum. Sodyum sülfat ve tuz üzerine çalışıyorum. Çok fazla şehir geziyorum işimden kaynaklı olarak. O yüzden arkadaşlar belki sadece mutfakta yemek yapıyorlar ama ben şehir şehir gezip yemek yapıyorum.
0: Wow.
5: O yüzden kendimi bir adım daha önde görüyorum açıkçası.
3: Gülizar, ne dedi öyle? Şehir gezmekle yemek yapmanın ne ilgisi var?
0: Birbirinden farklı 4 iddialı yarışmacı. Yarışmaya başlamadan önce formatımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim vermiş olduğum yemeği, benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra süreyi durduruyorum. Sonrasında gözleriniz tamamen kapalı bir şekilde masada yaptığınız yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Bu benim yemeğim dediğiniz an 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim puanım başlıyor. Ben de yine 0'dan 5'e kadar puan veriyorum. Bu ta ki Cuma gününe kadar. Cuma günü ise 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Ve haftanın şampiyonunu belirliyoruz. 10 bin liranın sahibi bakalım bu hafta kim olacak? Benim yemeğim.
5: Şırdan yapmaya benzemiyor tabii makarna yapmak.
2: O benim sorunum.
0: Su kaynamadan makarna atılmaz.
5: Serap Hanım, beni yaşamdan soğuttunuz şu anda.
3: Hayatım, işimize bakalım ya. Şampiyon belli.
0: Dök dök, süte su da dök.
2: Bir de ev hanımısın, hiç çocuklarla makarna yapmadın mı?
3: IQ'm benim çok yüksek, biliyor musunuz? Saffet Bey.
0: Ya yaşam koçsun, geldi şimdi buraya daha benim ismimi ezberleyememişsin ya. Mehmet, sen böyle yemek yapmıyordun ya. Bugün burada ne oldu sana ya?
3: Allah!
2: İşine bak ya.
0: Bu hafta tamamen kabus.
2: Ödül için yarışıyorsun. Bu ödüle hakkını vermek zorundasın.
0: Bugün herkesten ikişer puan diyeceğinden gidecek.
4: Ben kabul etmiyorum.
0: İster kabul edin, ister bunun kararını ben veriyorum. Bir dakika. Bırak. Takalım gözlüğümüzü.
5: Mehmet Bey'in gurmeliğini biz muskatta anladık zaten.
2: Gülizar Hanım, sen hiç bir yemekte muskat kullandın mı acaba?
5: Yapmadım.
0: Nasıl bulduk yemeği?
5: Yavan. Tuzu az.
2: Yoga yapayım. Yemek gayet güzel.
4: Şefim, tavuk hiç pişmemiş. Çok tuzsuz.
0: O ne ya?
2: Bana büyü mü yaptın? Yaptın?
3: Ben gurme olabilirim de olmayabilirim de yani.
0: Puanımız gelsin.
5: 0.
2: Yok canım.
5: İlk baştaki yemek benim miydi acaba?
2: 0 puan.
0: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
0: Güzel. Sen hazırız derken bayağı beni bastırıyorsun ya. Maşallahın var ha. İyi, pozitif bir enerji var sende.
3: Tabii ki yani.
0: Kaldıralım bir peçeteleri. Bakalım ne hazırlamışız sizler için.
4: Sanırım domatesli peynirli bir soslu makarna yapacağız. Yanına da tavuk kızartma gibi sanırım. Baget kızartma.
0: Yaklaştın. Gülizar?
5: Yani makarna, peynir falan var. Sebzeli, domatesli bir şeyli, peynirli bir spagetti tarzı bir şey olacak ama tavuğa anlam veremedim. İçine mi koyacağız, yanına mı koyacağız?
0: Bilmem, izleyeceğiz şimdi. Serap?
3: Tabii ki. Beşamel soslu, tavuklu, fesleğen, domates fesleğenli bir makarna yapacağız tabii ki. Kesin.
0: Mehmet?
2: Bir makarna yapacağız böyle peynirli falan. Kahveli işte.
0: Kahveli mi?
2: Bu ne? Kahve değil mi? Kahve değilmiş. Kahveye çok
0: sen daha...
4: Mehmet şimdi nelendi?
0: Sen daha muskatla kahveyi ayırt edemiyorsun.
2: Yok, kokuyu almadım ama. Bak, üstü kapalı.
0: Ya üstü kapalı da olsa muskatla kahvenin rengi birbirine benziyor mu? Mehmet şef. Şef.
2: Muskatlı yani işte bir ters köşe yapalım ki şimdi rakipler korkmasın bende. Rahat olsun. Onun için öyle konuşuyoruz.
0: Peki.
2: Muskatın girdiği her şey çok lezzetli olur.
0: Niye kahveli güzel mantı yapıyoruz biz ya?
2: Kahveli ete yapıyoruz yani. Kahveli
3: bence muskatı siz şu an öğrendiniz.
2: Muskatı.
3: Gerçekten.
2: Vallahi ben tam...
3: Ben öyle düşünüyorum.
4: Bir tarif edebilir misin mesela? Nasıl
3: muskat
4: bir şey?
3: Ne muskat ne muskat?
2: Muskat ceviz gibi ufak bir şey bile rendeliyorsun canım benim.
3: Nasıl rendeliyorsun?
2: Ya şimdi bile rendeliyorsun hafif yemeğe atıyorsun. Bir iki çıt
3: peki,
2: vurdu mu yetiyor?
3: Peki nasıl bir tadı
2: yetiyor?
3: Var?
2: Benim gibi bile güzel bir tadı var.
3: Mehmet, muskatı karıştırdı. Ben onu daha nasıl karıştıracağım?
2: Bütün mutfaklara hakimim. Muskat ne olduğunu önce kendileri bir bilsinler, bana muskat diye soru sorsunlar.
0: Yemek yapım aşamasında konuşacağız. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış biz diyelim. Benim yemeğim. Tavuklu, domates soslu muhteşem bir fırın makarna geliyor. Malzemeler, 2 adet tavuk baget, yarım paket fırın makarna, 100 gram beyaz peynir, 6 dal maydanoz, tuz ve karabiber. Beşamel sos için 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, 1 yumurtanın sarısı, yarım çay kaşığı muskat, tuz ve karabiber. Üzeri için 100 gram rendelenmiş taze kaşar. Domates sosu için 4 adet domates, 1 çay kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 dal taze fesleğen, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı. Öncelikle tenceremize suyu koyalım. Tavuklarımızı kaynayan suda haşlayalım. Ayrı bir tencerede ise makarnamızın suyunu koyalım. Su kaynayınca fırın makarnanın makarnalarını ilave edelim. Diğer bir tencerede ise beşamel sosu yapmaya başlıyorum. Sıvı yağ ve tereyağını güzel bir şekilde tencerede eriteceğim. Zeytinyağım ve tereyağım eridi. Unumu ilave ettim. Unum burada kavrulurken ben de boş kalmamak için hemen beyaz peynir ve kaşarımı rendeliyorum. Unum kavruldu. Sütümü ilave ediyorum. Yoğunlaşasıya kadar güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şimdi tuzumu ilave ettim. Karabiberimi ilave ettim. Muskatımı ilave ettim. Yumurtamın sarısıyla beyazını ayıracağım. Sarısını beşamel sosu içerisine ilave edeceğim. Muhteşem bir beşamel sos hazırladım. Makarnalarım haşlandı ve makarnamı güzelce bir şekilde süzeceğim. Tavuklarım haşlandı. Şimdi domates sos için maydanozlarımı ince bir şekilde kıyacağım. Fırın makarnam için haşlamış olduğum tavukları tifteyeceğim. Makarnalarımı süzdükten sonra bir kaba alacağım. Üzerine beşamel sosu ilave edeceğim. Maydanozlarımı beşamelin üzerine ilave edeceğim. Beyaz peynirimi ilave edeceğim. Güzel bir şekilde karıştıracağım. Fırın kabına beşamel soslu makarnamı ilave ettim. Üzerine daha önceden tiftmiş olduğum tavuk bagetlerimi gezdireceğim. Son olarak kalan beşameli tavuklarımın üzerine kapatacak şekilde dağıtacağım. Eşit bir şekilde beşamel sosu dağıttıktan sonra daha önceden rendelemiş olduğum kaşar peynirini de beşamelin üzerine eşit bir şekilde dağıttım. Fırına attım. 180 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca üstünün nar gibi olasıya kadar kızartacağım. Bu arada fırında makarnam kızarırken ben de hemen domates sosuma geçiyorum. Domateslerimi dörde böleceğim. Domateslerimi dörde böldükten sonra bir blender'a atacağım. Üzerine ince kıyılmış fesleğen yaprağını ilave edeceğim. Domateslerimi ve fesleğenimi blender'dan geçireceğim. Bu arada sarımsaklarımı ince bir şekilde kıydım. Tavama zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Sarımsaklarımı zeytinyağında güzel bir şekilde karamelize ederken domates sosumu sarımsakların üzerine ilave ettim. Tuzumu ilave

0: ilave ettim. Toz şekerimi ilave ettim. Karabiberimi ilave ettim. Fırın makarnam nar gibi kızardı. Sosum hazır. Şimdi sunum zamanı. Bir kaşık yardımıyla tabağımın ortasına domates sosumu ilave edeceğim. Bir dilim nar gibi kızarmış olan fırın makarnamı tabağın odak noktası yani sosun ortasına yerleştirdim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süremiz 40 dakika, yarışma başlamıştır. Buyurun efendim.
2: Bugün günün yemeğinde makarnadır. Makarna nedir? Benim için bir çocuk oyuncağı.
3: Kolay bir yemekle başladık. Bence gayet güzel bir yemek olacak. Kendi yemeğimi de çok rahat bir şekilde bulabileceğimi düşünüyorum. Hadi bismillah.
4: Bu şeye benzemez ha, şırdana. Makarna. Bu makarna. Sosyete yemeği.
0: O alyanslarımızı bir çıkartabilir miyiz?
2: En kral sosyete.
0: Evet, alyansta yemek olmaz.
4: Kızlarım almıştı bana bunu, çok uğur geldi.
0: Tamam. Uğurunuz tadım masasında, uğurunuz devam.
5: Ben kesinlikle kalkmayacağım.
0: Evet, dakika bir gol bir yıkıp yummaya başladın ya.
4: Ay yanlış yerden alıyorsun bunu abi. Ne yapıyorsun ya? Ya
2: ama ne? Komşuyuz, bir şey olmaz.
4: Verir misin? Teşekkür ederim.
2: Tamam da sen de benimkini al. Sen de benimkini al.
5: Ortalık karıştı.
0: Allah. Ne yapıyorsun?
2: Şimdi sıcak su koyacağım.
0: Evet, dök dök, korkma.
2: Öyle mi yapıyorsun?
0: Öyle. E fırın makarna yapmayı bilmiyor mu ya şefim dedin?
2: Ya ben şefim de öyle ufak şeyleri yapmıyorum.
0: Ufak mı?
3: Şuradan yapmaya benzemiyor tabii makarna yapmak. Ya bence Mehmet Bey daha bir makarnayı bile yapabileceğini düşünmediğim için onun yapabildiği tek şey şırdan ve türevleri. O yüzden Mehmet Bey benim rakibim bile değil.
2: Sen aslında bu makarna pipet sanıyorsun. Sen git işine bak. Biz ne makarnalar gördük. Ne İtalyan mutfakları gördük.
3: Makarnalar yemin ediyorum var ya Everest'e tırmanacak gibiler. O kadar büyükler ki.
0: E fırın makarna böyle oluyor.
3: Evet, buna sığmaz. O yüzden tekrar buna koyacağım.
0: Evet.
2: Ama bak tencere.
3: Allah'ım yarabbim. Yarısı gitti ya.
0: Panikledik galiba.
5: Ya hiç ben çok panikledim.
0: Bir heyecan mı var?
3: Ben de bunlar çok heyecanlı.
0: Anlam.
4: Rafet Bey bunlar nedir?
0: Su kaynamadan ya? Makarna atılmaz.
3: Serap Hanım bence yarışmanın formatını algılayamamış, her şeyi kafasına göre yaptığını düşünüyor. Ama kaynamamış suya makarnayı koymakla zaten bu yarışmadan asla birinci çıkamayacağını ispatlamış oldu.
4: Makarnayı kaynamadan attım. Aslında telaştan yaptım. Lütfen aramıza kalsın, çaktırmayalım. Her aslanın yoğurt yiyişi farklıdır.
5: Göreceğiz o aslanı.
3: Ben bir o şey aslanı demedim. Birazdan
5: o
3: göreceğiz.
5: O aslanı göreceğiz.
4: Bak bu tuz. Mehmet Bey tuz.
2: Ya, tuz mu?
0: Mehmet.
2: Ben onu şey
0: sana
2: sandım.
0: Sana söylüyordu Serap daha makarna kaynamadan.
3: Senin kapağın. Kapağını alır mısın?
2: Suyu kaynamadan.
4: Ben su kaynadı ama.
2: Serapçığım yani şimdi sen ya, bir de ev hanımısın. Hiç çocuklarla makarna yapmadın mı?
4: Ben çocuklarımı makarnayla beslemiyorum canım. Evet, işimize bakalım ya. Şampiyon belli. Biz bu işleri ilk defa yapmıyoruz.
3: Şampiyonu sonra da ilerleyen dakikalarda göreceğiz.
4: Rakiplerimin hepsi benden korktu. Ama umurumda bile değil. Üzerime gelmeye devam etsinler. Görüşeceğiz.
2: Serap, sadece ben sana gülüyorum. Yani senin ne rakip olarak görüyorum. Sen bir kere gözümde yoksun.
0: Arkadaşlar, tavuklar haşlanmayı düşünüyor mu acaba yoksa gıdaklayacak mı?

0: Serap, tavan ısırmadan sen unu atmışsın şimdi.
1: Ya evet. Sen karışma kardeşim. Nasıl herkesin karışma? Bir şeyi var ya. Allah Allah. Ne alakası?
2: Strateji mi geliştiriyorsun?
1: Hayır.
2: Sarımsakları
1: gerçekten.
2: Böyle.
1: Ama ben bak evde yaptığım
2: şey. Tereyağı da erimemiş ama.
1: Afiyet erimemiş. Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Bak şimdi erimemiş tereyağını un atarsan un kavrulmaz. İçinde pütür pütür olur. Ağzımıza un
1: tamam,
2: gelir.
1: Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Gelmezse ne olacak? Ben biraz telaş yapmış olabilirim ama ben bu yemeği kurtarırım. Siz bana güvenin.
2: Siz yavaş yavaş bu tarafa doğru falan gelmeyi mi düşünüyorsunuz? Kaldıralım buraları.
1: Hocam ama...
2: Hayır hayır kaldır. Kaldır.
1: Ben bir suyum ben şöyle alayım.
2: Un yanıyor orada. Burasını batırdın. Kaldır bunları kendi tezgahına
1: hemen,
2: geç.
1: Hemen.
2: Benim tezgahımda ne işim var? Yaşam koçu ne iş yapar? Bana
1: yaşam koçu ne demek biliyor musunuz? Bunu lütfen psikiyatri ve psikologlarla karıştırmayın.

0: Yok.
1: Yaşam koçu insanların hayatını planlamasına yardımcı olur. Mesela senin bir sorunun var diyeyim, sizin pardon.
0: Evet.
1: Bir sorununuz var ve bana geldiniz. Hı-hı. Diyorsunuz ki mesela işime bir türlü dikiş tutturamıyorum. Ben sizle
0: birlikte... Ya benim ne sorunum var?
1: Ya mesela örnek verdim. Siz canım, siz gamsızsınız zaten.
0: Gamsız mı?
1: Öyle geliyor yani.
2: Ama buna kesin.
1: Özür dilerim. Yani gamsız derken yani kafaya bir şey takmayan, rahat, pozitif.
0: Gamsız başka bir şey ya.
1: Gamsız kötü bir şey değil ki. Allah herkese gamsızlığı nasip etsin.
3: Serap Hanım'ın yani yaşam koçu olduğunu söylüyor ama bence bir yaşam koçundan öncelikle bir yaşamla ilgili eğitim alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Gülüzar benim kalemim değil. Buradaki hiçbir yarışmacı benim kalemim değil. Gülüzar benimle uğraşmasın, üzülen kendi olur.
0: Dök dök, süte su da dök. Başka dökmeyeceğim.
1: Ya hocam niye böyle yapıyorsun?
0: Niye öyle yapıyorsun? Makarna su... Ha, kırma.
1: Affet.
0: Su koymamışsınız. O su da o makarna pişmez.
1: Neden biliyor musunuz? Makarnalara... Sizin ketırınızla ilgili o efendim. Bir tencere su ısıtmışsınız.
0: Allah sana var ya bir pabuç gibi bir dil vermiş. Dinlemek
1: yani
0: de yok.
1: Ben ne diyeceğim ya?
3: Şefim bir
0: pişmiş,
3: şey söyleyeyim.
0: Pişmiş aşa su konmaz.
3: Serap Hanım'ın çok fazla konuşması, çok fazla boş konuşması gerçekten insanın sinirlerini bozuyor. Böyle devam ederse ilerleyen günlerde de çok büyük sıkıntılar yaşarız Serap Hanım'la.
2: Sen bir makarna pişirmeyi bilmiyorsun Allah aşkına. Böyle makarna pişer ya Allah aşkına. Isırmamış suya şey atmışsın.
1: Bak.
2: Sen burada kavurma mı yapıyorsun? Bu kavurma mı yapılıyor? Öyle bir şey yok.
1: Sen nasıl merak etme. Nasıl? Birazdan gör. Sen biraz önce çubuk kraker sandın. Ben bir şey demedim.
2: Ben bunu çubuk kraker. Sen çok çubuk kraker yemişsin.
1: Çubuk
2: kraker
1: pipet sandın. Biraz önce şey.
2: Herhalde
1: süt
2: pipetle
1: içmeye
2: şalgam içiyorsun. Pipetle süt içmişsin.
1: Süt içmeye çalışıyordum biraz önce.
2: Pipetle şalgam içmişsin herhalde.
1: Neyse ya.
2: Ben hayatımda pipet kullanmamışım.
1: Ya neyse ya.
2: Serap var ya, bugün onun yüzünde yemeğimi yapamayacağım. Çünkü çan konuşuyor. Bir çene var onda, aman Allah korusun.
1: Hayatınızda böyle yemek yediniz mi acaba?
2: Vallahi hayatımda senin yaptığın yemek gibi yemek yememişim.
1: Bu çıra değil bak, bu çıra değil. Bu fırında
2: fırın
1: makarna.
2: Fırın makarna.
1: Ha, başka? Bu kraker de değil.
0: Ya yaşam koçu böyle mi olur? Ya,
2: yani böyle biraz kibar oluyorsun,
0: tezgah vuruyorsun.
4: O danışman
0: bir
4: şey,
0: psikolojik bir baskı var mı Mehmet'e karşı ve bize karşı?
1: Size karşı hiçbir baskım yok. Ben buraya gerçekten severek geldim. Ama şu an ben ya yaşam koçu olabilirim ama biz burada yarışmacıyız yani.
2: Bakın şimdi.
1: Ben şu an kimliğimin Serap dışına Hanım, da çıkabilirim yani.
3: Serap Hanım beni yaşamdan soğuttunuz şu
4: anda.
1: Siz zaten hep soğuktunuz.
3: Vallahi yaşamdan soğudum ya. Böyle bir yaşantı varsa ben istemiyorum o yaşantıyı.
1: Size yaşam koçunun bile faydası olmaz Gülizar Hanım.
3: Niye canım, ben gayet neşeli, gayet olduğu neyin ne olduğunun farkında olan bir insanım yani.
2: Anıl, sen niye tencereye gömülmüşsün, biraz konuşsana. Bir şef her zaman yemeğini anlatacak. Yani sadece yemek yapmak değil, bazen bir şey de anlatmayı bileceksin yani. Sen oraya gömülmüşsün bir tencere.
4: Ben kapandı. Şu an makarnamı açladım, tavuğumu açladım.
2: Tamam,
4: beşamel
2: tavuğunu
4: açmak
2: da önemli değil.
4: Kıvamı
2: nasıl yapıyorsun
4: musun?
2: Şimdi?
4: Kıvamı
2: insan, bak sen burada bir yarışmaya gelmesin. Sen tamam. Burada öğrenci evinde kendine yemek
1: Mehmetciğim,
2: yapıyorsun.
1: Mehmetciğim,
2: ben bunu söyleyeyim. Sen
1: şırdan yapmıyorsun.
2: Sen bir susar mısın? Sen burada öğrenci evinde kendi arkadaşlarına yemek yapmıyorsun. Sen burada bir yarışmaya katılmışsın. Bunun işin içinde de bir ödül var. Ödül için yarışıyorsun. Bu ödülü hakkını vermek zorundasın. Anıl, gel Mehmet abinde biraz ders gör, eğitim gör. Mutfak hız ister, çabukluk ister ve aksiyon ister. Aksiyon olmadığı yerde, panin olmadığı yerde yemek güzel olamaz.
4: Mehmet'ten ders almaya tabii ki ihtiyacım yok. Yaş olarak evet tecrübe sahibi fakat yemek yapmayı benden öğrensin.
0: Unlarımız, efendim bu unlar...
1: Ya ben onu blender'dan geçiririm.
0: Blender'dan mı? Yağ var bunun içerisinde. Yağ kusmuş.
1: Bir dakika olmadı o. Bir şey oldu. Bir şey oldu.
0: Bunu sonra yapacaktınız efendim. Bu ya ortalığı ben... bu toparlar mısınız?
1: Hemen toparlıyorum.
0: Bir dakika. Bırak. Bırakır mısınız?
1: Bıraktım.
0: Sonra Rafet Şef kızdı diyorsunuz. Bırakın.
1: Hocam.
0: Bir daha uyaracağım hanımefendi.
1: Özür dilerim pardon.
0: Serap Hanım.
1: Derken ben...
0: Tamam. Bir durur musunuz lütfen? Rica. Ya bir durur musun? Size diyorum ki, bir, yemek yaparken de temiz olun. İki, burada yumurta kırılmaz. Orada tahtanın üzerine tencere konulmaz. Buraya geçmeyeceksiniz. Sınırınız burası.
1: Tamam.
0: Temiz çalışıyorsunuz.
4: tertemiz
0: o kadar.
4: Bir şey.
0: Devam edebilirsiniz.
4: Teşekkür.
0: Devam. Sen evde yemek yapıyor musun?
4: Yapıyorum şef.
0: Ne yapıyorsun?
4: Vallahi en son ne yaptım?
3: Makarna.
4: Yok, makarna yapmadım.
3: Sahanda
4: da.
3: Sahanda yumurta.
4: Yok vallahi yok. Çok güzel yemekler yapıyorum.
0: Vallahi.
4: Fırında güveç yapıyorum.
0: Bedenen belli oluyor zaten.
4: Bedenen biraz belli, evet. Teşekkür
3: Rafet
4: ederim.
3: Rafet Bey.
0: Şimdi yumurtayı kırdığımız an ocaktan tencereyi alıp.
4: Kapalı şu an altı.
0: Altı kapalı.
4: Aynen.
0: Yumurtasını kırmanız lazımdı.
4: Çünkü
0: pişti burada değil. Bunların hepsi.
1: Anıl gerçekten çok sessiz. İçine kaçmış gibi. Onun benden bir yaşam koçu seansı alması gerekiyor.
4: Serap'ın yaşam koçuna kesinlikle ihtiyacım yok. İlk önce kendi gelişimi tamamlasın.
0: Beşamel sosu ilk defa yapanlar şöyle gösterebilir miyim?
4: Ekmek.
1: Aa, hamur mayalamış. Ekmek yapalım, ziyan olmasın. Valla.
4: Süt yok mu yedek biraz alsak?
1: Ekmek yapalım.
0: Mehmet, zamanın var, kurtarabilirsin bunu.
4: Nasıl yapacağım?
0: Bilmem.
3: Bence biraz su koyabilirsin.
0: Ya değil ya. De su koy istersen.
1: Mehmet benim yanımda olmasından dolayı saçmalıyor. Eli ayağı birbirine giriyor. Çok eğleniyorum.
4: Ben hiçbir şekilde saçmam. Ben işimin en kralını yaparım. Ve ben işime konsantre olmayayım. Serap ayağımın altında çekil.
3: Hamur hamur.
0: Hamur. Unlar dağılmamış, unlar kavrulmamış.
4: Kavruldu, böyle çok
0: ben bu haftaki yarışmacılara bayıldım. Niye biliyor musunuz?
4: Şefim çok
0: ne dersem oldu. Kavruldu, haşlandı.
4: Ya
0: görünen köy kılavuz istemez.
3: Şefim, benimkine de bir bakar mısınız?
0: Neye bakayım?
3: Beşamel sosuma. Bence hayallerimizdeki beşamel sosu o.
0: Evet, şu an evet. Bu beşamel sos da içinde yumurta sarıları omlet olmuş.
3: Ama soğukta koyun dediniz ya Uzun Hanım.
0: Şunlar şimdi yumurta değilmiş üsttekiler, sarı sarı.
3: Şey yapsa onu blenderdan geçse onu.
0: Güzel olur. Güzel olur. Ama sizin yaptığınızı rakipleriniz de yapabilir taktik olarak.
3: Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda.
0: Tavuğun suyunu ne yaptın Serap?
1: Sakladım, çorba yapacağım.
0: Lavaboya mı sakladın?
1: Yok,
0: döktük. Seyirci izliyor zaten izleyici.
1: Denizlerde balıklar var değil mi?
0: He.
1: Tavukların suyunu da besin olarak onlara gönderdim.
0: Sen git bunu Mehmet anlat. Bana anlatma.
1: Tavuk suyunu döktüm vallahi ben. Yani döktüm ama işte onu da toparladım hemen. İşte balıklar da gıda alsın falan diye ama dökmemem gerekiyordu tabii. Ben onu aslında... beşamel sosun içine de katabilirdim. Ama tabii ki gerçekten heyecan oluyor.
0: Bu tavuklar pişmemiş.
4: Pişti, pişti, pişti.
1: Vallahi pişti ya.
3: Ama bir şey söyleyeceğim
0: bu
3: ya.
0: Pişmiş tavukları tavuk da... mu?
1: Hayır bakın.
0: Bu ay, kırmızı kırmızı ay. Kanlı kanlı ben yemem.
1: Verir hocam. Alabilirim. O öyle değil işte. O ciğeri.
0: Ciğeri mi?
1: Tabii ki.
4: But da ciğer.
0: Tavuğun butunla ciğerin ne işi var? Sizin ciğeriniz şeyde mi? Kafanızda mı?
3: Serap Hanım kesinlikle bu yemeği çıkartamayacak, yetiştiremeyecek.
1: Anlık bir panikti. Ben bunu toparlarım. Kimse heveslenmesin.

0: Gülizar ne oldu, yandın mı?
1: Çok acayip sıcak.
0: Hiç sıcak değil, haydi. Tavuğun suyu ne oldu?
1: Şey, o tencerede arkada.
0: Tencerede, he. Dökmedik yani.
1: Dökmedim.
0: Çok iyi rakip analizi yaparım demişsin.
1: Evet, yaparım. İnsan sağlığı.
0: Mehmet Bey hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Mehmet Bey biraz ben bilircimi oynuyor aslında ufak ufak. Heh. Her şeyi bildiğini düşünüyor şu anda. Ama işte işin kötü tarafı sadece Şırdan'la ilgili her şeyi bildiği için diğer şeylerle ilgili hiçbir fikri olduğunu düşünmüyorum.
2: Gülizar'cığım, sen önce analizi yaptım diyorsun, Mehmet bir şey bilmiyor falan. Senin ne geçmişin var? Önce bir bana bak, sonra kendine bak. Önce bir geçmişinize bakalım.
1: Bence anladığı tek şey işte Şırdan, kebap, o tarz şeyler. Şefim, sizden bir şey rica edebilir miyim?
0: Evet.
1: Bu tavukları parçalama olayının böyle bir püf noktası varsa öğrenmeyi çok istiyorum. Hı.
0: Evet, Serap Hanım hakkında görüşlerimizi alalım.
1: Vermeyecek misiniz bilgi? Vermeyeceksiniz, tamam.
0: Neyin bilgisini istiyorsunuz?
1: Bunu nasıl daha kolay doğrayabilir mi bilgisini?
2: Ben sana öğreteyim. Sen bir tavuğu ayıklayamıyorsun. Çok biliyorum demesin ya. Sen ne biliyorsun? Senin tavuğun pişmemiş. Onun için ayıklanamıyor.
3: Doğru.
2: Tavuğu böyle salladığın zaman kendisi düşüyor.
1: Hayır, çok sıcak olduğu
2: için. Pişmemiş. Ne alakası var? Pişen tavuk her zaman kendi kendine yaşıyor. Benimki pişiyor, senin gibi pişiyor burada bak. Sen tavuğunu pişirmeden daha şey yapıyorsun.
1: Ulan siz de bende kalmışsınız. Serap Hanım yaşam koçu. İş yaparım. Olduğunu iddia ediyor. Ya bir şey de demek istemiyorum şimdi yaşam koçuyla ilgili ama yaşam koçu dediğiniz insan biraz az konuşur. Konuşmaktan çok dinlemeyi sever. Daha çok dinlemesi gerekir. Çünkü yaşam koçuna niye gidersiniz? Hayatınızla ilgili sıkıntıları çözmek için gidersiniz ama Serap Hanım'a gittiğim zaman Serap Hanım'ın dertlerinden dolayı ben kendi dertlerimi unuturum zaten.
4: Hayatım bak, icraata bak. Hem yemek yapıyorum hem elim çalışıyor. İkisi bir arada çalışması ne işi biliyor musunuz? Kabiliyet işi. Gülizar bana işimi öğretemez, o tuzlarıyla ilgilensin.
0: Evet, Anıl'la ilgili görüşünüzü alalım.
1: Asla yemek yapmayı bilmiyor. Beşamel sosuna az önce yumurtayı nasıl koyacağını bir türlü hatırlayamadı mesela. Bir de bana diyor ki yumurtayı nasıl koyuyordum. Ben sana bunu söyler miyim?
5: Yumurtayı nasıl yapacağız? Yumurtayı Nusra mı koyuyorduk?
1: Hiçbir fikrim yok.
5: Tamam, ben de buldum.
0: Ama siz topraksınız ya.
1: Olsun, topraklık başka bir şey, aşk başka bir şey, iş başka bir şey.
0: Allah!
5: Gerçekten kimse umurumda değil. Herkes konuşsun. Ben işimi yapacağım. Herkes şov peşinde çünkü.
0: Allah'ım bir dön. Saçım çok bana güzel. Dön bana. Bu ne? Sarımsak, beşamel. Ben yemeği tezgahta yapın dedim. Kafanızda saçınızda yapın
2: ya,
0: demedim.
2: Ya saçım değil.
0: Buranın hali ne? Bu makarna oldu mu?
2: Bu makarna tamam, çok süper olacak. Efsane bir makarna yaptım. Yani makarna makarna olalı böyle güzel bir makarna görünmeyecek. Yaz ben sarımsağımı unuttum, buranın içine koydum.
4: Mehmet, canım dağıldın. Toparlan, fabrika ayarlarına geri dön. Sen şıracı Mehmet'sin. Unutma Mehmet.
0: Fırın makarnanın artık fırına girmesi lazım. Bu hafta tamamen kabus. Kabus. Benim bildiğim yaşam koçu temiz olur, hassas olur, güzel yemek yapar. Burada yandı.
4: Ama siz var ya şu an erken konuşuyorsun.
0: Benim ne zaman konuşacağım bırak da ben karar vereyim, sen değil.
4: Biraz telaşımdan dolayı dağınık çalıştım ama sonradan toparladım. Şefim inşallah benden puan kırmayacak.
0: Ben ne söyledim? Makarna fırına girdikten sonra sos mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Maydanoz içine vuruyoruz.
0: Maydanozu burada karıştıracaktın. Burayı bir toparlayabilir miyiz lütfen? Tamam. Hemen at fırına hızlı bir şekilde. Elini ben... Abi ya Mehmet, sen böyle yemek yapmıyordun ya. Bugün burada ne oldu sana ya? Yağ yaktın burada. Burası...
2: Ya kadın,
0: bu nedir abi burası? Şurayı görür müsün ya? Abi onu yapma, gözünü sevdim. Makarnayı fırına at, onu
2: fırına
0: yaparsın.
2: Bir daha, ben hepsini yetiştireceğim.
4: Ha ha ha.
2: Ben son dakikalarda...
4: Geçti Bolu'nun pazarı.
1: Mehmet Bey çok fazla şov yaptı, çok fazla heyecan yaptı. Çok heyecan yaptığı için de yemekte kesinlikle başarısız olacak.
2: Ben neşeli bir insanım, sevgi dolu bir insanım. İçim sevgi doludur. Buna şov diyorsanız al size şov. Al size şov.
0: Ya Mehmet, işin gücü şov yapmak. Makarnayı fırına atar mısın?
2: Dur ama şeysiz olmaz ki.
0: Neysiz? Oğlum maşanın üzerine rendeleme bari, maşayı çıkar. Efendim bu burada kaşıklı bir sos mu yiyeceğiz? Bu kaşık ne bunun içerisinde?
4: Yapacağım hocam.
0: Ya burayı niye kapattık?
4: Ha orası işim bitti ya, ben öyleyim.
0: Burayı kapat, buradaki kirliliği kapatmayın, burayı temizleyin.
4: Denge problemler olanlara bunu şeye götüren
0: bu şekilde. Ya tribün oynuyorsunuz. Bu sos kaynamadı daha. Siz sos yapmayı düşünmüyor musunuz?
1: Şu an
0: yağın
1: yapıyorum.
0: Altını açmayı düşünmüyor musunuz?
1: Açtım, açtım.
0: Beşamali ne yapacaksınız?
1: Onu şey üstüne koyuyorduk ya sonradan.
0: Yok, sonradan koymuyorduk efendim.
1: Ama öyle yazdım.
0: Yanlış yazmışsın. Nasıl izledin? Eşit bir şekilde beşamel sosu dağıttıktan sonra daha önceden rendelemiş olduğum kaşar peynirini de beşamelin üzerine eşit bir şekilde dağıttım, fırına attım. Makarnanın üzerine beşamel sos, üzerine
1: evet,
0: kaşar, fırındı.
1: Öyle yaptım.
0: Ha, bu ne için?
1: Ama sonradan bir beşamel sos daha vardı tabakta.
0: Onu işte üstüne yaydırıyordunuz. Sorun bakayım Serap Hanım'a nasıl yapmış?
4: Ben hayata tiyo veremem.
1: Olsun, olduğu kadar artık ya. Ben
4: Serap Hanım'ı çok eleştirdiniz ama. Serap Hanım.
2: Serap çok konuşuyorsun
1: be. Ben diyorum
2: ki
1: kalan beşamel sosu ne yapacaktım ya?
2: Vallahi çok konuşuyorsun.
4: Serap Hanım hem dikkatli. Zekam.
1: Giderken yanımda götürebilir miyim?
4: IQ'm benim çok yüksek, biliyor musunuz? Saffet Bey.
0: Saffet kim?
4: Ay, Rafet Bey.
0: Ya yaşam koçsun, geldi şimdi buraya daha benim ismimi ezberleyememişsin ya.
1: Serap Hanım, IQ'm çok yüksek derken Rafet Bey'e Saffet Bey dedi. IQ'sunun ne kadar yükseklerde olduğunu kendisi bize test yapmadan burada çok güzel kanıtladı.

0: Mehmet, o yemek olacak mı?
1: Bu yemek olacak, yemin ederim olacak.
2: Bak bir şey söyleyeyim, sen domatesi de üstüne döküyorduk.
1: He?
2: Üstüne mi döküyorsun? Domates sosun üstüne döküyorsun.
1: Ha, o benim sorunum.
2: Allah'ın sopası yok.
1: Allah'ın sopası yok, benim sopam var.
0: Fırının kapağını kapatsaydın soğudu.
2: Kafanı çarp.
1: Fırın soğudu.
2: Bakayım. Allah!
1: İşine bak ya.
2: Allah! Allah!
0: Bir keresinde bugün herkesten ikişer puan hijyenden gidecek benden.
3: Ben kabul etmiyorum. Hayır şefim, ben kabul etmiyorum.
0: Çalışır ki, ister kabul edin ister. Bunun kararını ben veriyorum.
1: Sen buranın şefi misin? Allah Allah, sen yemeğini yap. Ben kabul ediyorum. Tavanı yaktın, önüne bak.
3: Sen ilk önce
0: çalışırken...
3: Sen ilk önce çalışırken...
1: Bak benim tezgahım nasıl?
0: Bak çalışırken hepiniz pis çalıştınız.
3: Benden biliyorum. Başka kimse geldi, ben kullanmadım.
0: Tezgah temizlemek önemli değil. Haydi son 3 dakika. Ağzınıza büyük büyük maydanoz gelirse zaten bilin benim, ki benim Serap Hanım'ın artık 0 mı verirsiniz, 5 mi verirsiniz bilmiyorum. Bu maydanozları ben öyle yapmadım. Strateji geliştirmeyin. Mehmet
2: ben
0: sen de.
2: Ben strateji geliştirmedim ki, ben evet, zamanla yarışıyorum.
0: Tamam, o maydanozlar öyle mi kalacak?
2: Ben ince de doğrasam, kalın da doğrasam kendi yemeğimi bulurum zaten.
0: Peki.
2: Siz rahat olun.
0: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Kendi yemeğini bulacak mısın gerçek?
2: Bulurum.
0: Eminsin yani?
2: Hislerim var benim.
4: Serap maydanozları olduğu gibi koydu sosun içerisine. Bu çok büyük bir taktiğe sebep oldu. Onun yemeğini direkt tanıyacağım.
2: Maydanozları evet, bilerek büyük doğradım. Yemeğimi bulacağım çünkü. Ben küçük de doğrayabilirim, büyük de doğrayabilirim.
0: Doğrayamazsın. Ben nasıl göster... Sen git onu evde çocuklara öyle yap.
4: Serap Hanımcığım, farkında mısınız bilmiyorum ama benim yemeğim yarışmasındayız.
2: Şef, benim yemeğimi nasıl yapıyorum zaten, ama şefin yemeği değil.
4: Ama şefin yaptığı yemeği yapmak için biz buradayız.
2: Şef bize tarif verdi, ben de kendi yemeğimi yapıyorum.
0: Hayır, sen kendi yemeğini yapmıyorsun.
4: Hayır, şefin verdiği yemeği yapman gerekiyor.
0: Benim gösterdiğim yemeğin birebir aynısını yapmak zorundasın.
2: Ben birebir aynısını yaptım zaten. Maydanoz.
0: Bu mu aynı birebir?
2: Herkesin maydanoz olsun.
1: Belki onun tarzı budur.
2: Tatlıdır.
4: Efendim?
1: Belki tarzı öyle.
4: Ama olmaz, şefin şimdi, tarzına
1: tamam,
4: göre
1: tamam, şefin tarzına ama maydanoz iri de yapabilirsin.
2: Hiç.
1: O yemeğine farklı teknik atacaksın.
2: Gözüne girmek için yani.
4: Hayır, şefin gözüne girmek için maydanozu tamam, tartışmama gerek yok.
2: Şef seni çok seviyor. Şef seni
1: ben
2: çok seviyor.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Kıskançlık ya, kıskançlık.
5: Gülzar aslında hiçbir şeyi anlamadı. Fark ettiyseniz arkada kendi fırınını açtım ve yemeği pişmedi.
1: Sürümlere oynama şimdi. Şefin yemeği. Bu
2: Mehmet,
1: kendi istediği gibi istediği yemeği yapıyor.
4: Hayır.
1: Sonuçta beğenirsen puan verirsin, beğenmezsen vermezsin.
4: Hayır ama mantık o değil.
2: Şefin yaptığı
1: sen,
4: tabii, sen yemeği yapacaksın.
1: Ben
2: Şirdan,
1: adaletli
2: Şirdan,
1: bir adamım.
2: Şirdan.
1: Sen haksızlık yapma,
4: şefim
1: sana
4: ya,
1: laf söylerim. Çünkü haksızlık yapıyor sana.
4: Şefin yaptığı yemeğin aynısını yapıp kendi el lezzetimize göre kendi yemeğimizi
2: aynısını
4: bulmaya çalışıyor yarışmada.
1: İşte şefin yemeği aynısını yapacaksın
2: geciktin.
1: Ama hayır.
2: Senin gözün bendeydi.
4: Yok hiç bakmadım sana.
2: O yüzden geciktin

0: Peki sen benim şefim...
1: Son bir dakika.
2: Yani geciktiğimi nereden çıkardın? Benim her şeyim
1: son bir dakika mı? Fırından çıkması lazım.
0: Benimki yedik.
3: Yoğurumu sen yapacaksın. Bak, önemli olan şefte bir şey öğrendiğin zaman sen kendi açında, kendi tarafında, kendin açında iki merdiven üste koyman lazım.
2: Tamam, bundan
3: farklı bir teknik kullanman lazım.
2: O zaman.
1: Siz konuşmaya devam edin.
3: Biz farklı bir teknik kullandık.
1: O yemek hiç yetişmezse direkt gidecek puanlar. Aferin Anıl. Anıl'ın muhatap olmuyor kimseyle. Bilmem. Son 30 saniye.
4: Seviye bulamadım çünkü.
1: Son 30 saniye. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Bırak kaldı.

0: bugün en güzel makarnayı ben yaptım. En çok puanı ben hak ediyorum. Kesinlikle birinci benim yemeğim olacak.
1: Bakalım bu soslu makarnalar oldu mu olmadı mı? Şimdi tadımda göreceğiz. Rafet Şef kime kaç sıfır verecek bilmiyorum. Bugün sıfır günü gibi geldi bana. Hadi geçelim tadıma. Benim yemeğim. Takalım gözlüğümüzü.
0: Mehmet Bey'in gurmeliğini biz muskatta anladık zaten.
2: Gülizar Hanım, sen hiç bir yemekte muskat kullandın mı acaba?
0: Yapmadım.
1: Nasıl bulduk yemeği?
0: Yavan. Tuzu az.
2: Yoga yapayım. Yemek gayet güzel.
3: Şefim, tavuk hiç pişmemiş. Çok tuzsuz.
1: O ne ya?
2: Bana büyü mü yaptın? Yaptın?
0: Ben gurme olabilirim de olmayabilirim de. Yani.
1: Puanımız gelsin.
0: Sıfır.
2: Yok canım.
0: İlk baştaki yemek benim miydi acaba?
2: Sıfır puan.
1: Benim yemeğim. Haftanın ilk gününde fırında muhteşem bir makarna hazırladık. Bakalım makarnaların tadım zamanı. Başlasın mı arkadaşlar?
0: Tabii ki.
1: İlk Mehmet, senle başlamak istiyorum.
2: İlk kez zaten. Yani sen komutanlar buyur. Önde yürür diyorlar ya.
1: Gel.
2: Önden
1: gel.
0: Mehmetciğim. Benim yemeğim senin yemeğin canım.
2: Canım sen hiç merak etme. Biz damağımıza göre
0: puanlarda
2: konuşuruz.
0: Puanlarda bonkör
2: davran. Benim gurme olduğunu biliyorsun zaten. Damağım çok iyidir.
1: Oğlum sen de hem gurmesin, hem şefsin, hem şırdancısın, hem şerbetçi.
2: Hayır, ben 7 yaşımdan beri bir işim. Ben gerçekten dünyada her şeyde...
1: Mehmet, takabilir miyim sana?
2: Dedim ya, kalbimle yapıyorum her şeyi.
1: Gözlüğü takabilir miyim?
2: Gözlüğü takabilirsin.
1: Otur. Al kendin tak.
0: Şefim, Mehmet Bey'in gurmeliğini biz muskatta anladık zaten.
1: Evet.
0: Muskatta tanıdık onu.
2: Harbiden kapkaranlık oldu.
1: Kahveyle muskatı ayırt edemiyor. Nasıl bir gurme?
2: Şefim, bak şimdi kahve yani kahve rengindeydi. He. Ama muskat, yani muskat, ben muskat uzmanıyım. Şimdi burada ismi ne? Gülizar Hanım dedi ki muskat nedir? Gülizar Hanım, sen hiç bir yemekte muskat kullandın mı acaba?
0: Yapmadım. O, ama muskatın ne olduğunu?
2: Benim sayemde öğrenmiş oldun. O zaman onun için teşekkür
0: ederim. Hayır, zaten biliyordum ki.
2: Hayır, benim sayemde öğrenmiş oldun yani. Mehmet'e muskat nedir? Muskat küçük cevizlere benziyor. Hafif de yemeklere iki çıt attın mı bitti.
0: Tamam, bakalım tadınca anlayacak mısınız? Tamam. Önemli olan o.
2: Tamam.
1: Açalım. Evet. Başlayalım mı tadımın yorumlarına?
2: Evet, şu an tam böyle damağıma vurdu. Damağım böyle iyice aldı onu, onu argıladı. Şöyle mutluluk hücrelerime gönderdim. Ve şu an hissettim. Hı. Bu yemek güzel, çok tuzlu olmuş. Şimdi burada kim dedi kocamı seviyorum? Kocasını seven bir kadın vardı burada.
1: Bilmem.
2: Tuzlu yemek yapan kimdir? Kim yapar tuzlu yemekleri? Kocasını seven insanlar. Burada tabii ki herhalde ben olacak halim yok. Serap Hanım. Bence onun yemeğidir. Yemeği güzel, lezzetli. Biraz tuzlu yapmışsın canım.
1: Nereden anladın onun onu? Senin de olabilir mi?
2: Tuzlu, o kocasını çok seviyor.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Ha, oradan anladım.
2: Evet, ben oradan anladım. Çünkü
1: kocasını sevenlere...
2: Kocasını seven insan devamlı tuzunu fazla atar. Ben de orada Serap Hanım'ı anladım.
1: Sebebi var mı?
2: Çünkü kocasına olan aşk o kadar yüksek ki, yani el ayarını kontrol edemiyor. Her zaman yemeği çok tuz atar.
1: Senin evde yenge hanım da tuz atıyor mu bolca?
2: Ben zaten tuz vere ben şu an tansiyon fırlıyor yukarıya. Ben oradan anladım. Beni, hanım
1: şanslı
2: beni,
1: adamsın.
2: Hanımım çok seviyor beni. Allah ondan.
1: Peki, var. Puanın gelsin.
2: Şimdi yemeğini çok beğendim Serapçığım. Gerçekten güzeldi ama maalesef ben sana sıfır puan veriyorum. Çünkü çok konuşuyorsun. Tamam, böyle çok konuşma.

Ben bir gurmeyim arkadaşlar. Benden korkun. Onu özellikle size söyleyeyim. Böyle orada sırıtıp da bana bakmayın. Ben bu işi göstereceğim. Bak tadında her şeyi ayarlayacağım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk fırın makarnayı?
1: Makarna ağzına çok tavuk geldi ya.
0: Ne geldi?
1: Tavuk çok geldi. Hani domatese bir bakabilseydim.
0: Domatesli yanından da verdim.
1: Az verdin ama o direkt gitti, alttan gitti.
0: Gurme adam bilir ya.
1: Bu yemek...
0: Yani ben tattırıyorum. Boğazından mı geçiyor, gırtlağından mı geçiyor, uzaya mı gidiyor, nereden geçiyor ben bilmiyorum. Sen biliyorsun onu.
1: Vallahi bu kafamı karıştırdı.
0: Gelsin yorumlar.
1: Evet. Ben bu yemeğe vallahi hani ne diyeyim? Ya analın olabilir. Ben bu yemeğe 5 puan vereyim. Çünkü kafamı karıştırdı arkadaş.
0: Öyle mi?
1: Ya vallahi kafamı karıştırdı.
0: Çok hızlı puan verdin.
1: Yani hızlı puan vermemin sebebi kafamı karıştırdı.
0: Kafanı karıştıran ne? He?
1: Domates alamadım.
0: Domates koymadın mı sen kendi yemeğine?
1: Puanımı geri alabilir miyim?
0: Yok, verdim.
1: Yemin et.
0: Verdim. Ama sıfırdan beşe kadar, istediğin yemeğe sıfırdan beşe kadar puan...
1: Ha, ben beş puan, ben yarım verecektim. Vallahi üç vereceğime beş verdim. Ya Serap kafama okuyor okuyor var ya, bende beyin de kalmamıştı. O beynimi de götürdü.
0: Matematik kaç abi senin?
1: He? Matematik vallahi. Fazla matematik, sadece yemek yapmayı biliyorum.
0: Yani... O kısım belli oldu. Açalım.
1: Konsantre olayım. Ne? Kendi mutfağıma gideceğim. Dur şuna bir yoga yapayım.
0: Yoga öyle olmuyordu benim.
1: Nasıl? Şöyle oluyordu.
0: Yaşam koçu nasıl oluyordu bir gösterir
1: misin? Allah aşkına yaşantımızı aldı bizden. Yani neyse çok oturdu. İşine baksana.
2: Şu an transa geçti.
0: Transa. Geçelim transa. Evet buyurun.
1: Yemek gayet güzel. Beşamel sosu. Ha. Ben buna, bu senin de var ya, sıfır puan veriyorum sana. Yani kafadan vuruyorum ona. Sıfır puan.
3: O derken kimden bahsediyorsunuz?
1: Gülizar değil mi? Senin ismin ne, Gülizar mı?
3: Teşekkür ederim sıfır verdiğiniz için.
0: İnsan kendi yemeğine sıfır verir mi ya?
1: Allah'a.
0: Ya.
1: Şaka yapmıyorsun.
0: İşte öyle çabuk gaza gelirsen, anladın? Çabuk gaza gelirsen, ben bu yemeğe sıfır veriyorum dersen ya da bu yemeğe direkt beş veriyorum dersen ne olur? Hani sen gurmeydin Mehmetciğim? Hani gurmeydin?
1: Ben gurmeyim ama...
0: He? Bu gurmelik
1: ya,
0: nasıl olacak
1: ben
0: senin?
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Göz kapalı oldu mu farklı dünyalara gidiyorsunuz.
0: Öyle mi?
1: Ben size söyleyeyim.
0: Gurmelik nasıl oluyor bu gurmelik? Ben çok merak ettim.
1: Gurme ne demek biliyor musun?
0: Bir yemeği gurme, lüp yuttum
1: ben sana
0: beş.
1: Gurmenin özelliğini vereyim. Bir
0: anlat.
1: Gurme adam yani... Heh. Normalde her yere gider hiçbir yemeği beğenmez ama güzel yemeği de görüp de beğenen insanlara ben gurme diyorum.
0: Vallahi ben de hiç anlamıyordum ha, iyi ki anlattın yani.
1: Ha,
0: gerçekten.
1: Ha, bu benim bilmiyorum benim...
0: Yemek işi ben...
1: Yok estağfurullah siz büyük şefsiniz, uluslararası dünyaya
0: kendisi. Ben mesela kostümde çok iyiyimdir. Yemeği hiç bilmem, hiç anlamam.
1: Ha, ben yemekten 7 yaşından beri bu işin içindeyim biliyorsunuz. Annemin kız çocukları yoktu.
0: Gerçekten bir anlatsene.
1: Annemle bak benim hiç kız kardeşim olmadığı için
0: evet.
1: 7 yaşımdan beri ben annemle beraber yemek yaparım.
0: Heh.
1: Çok iyi yemek yaparım ama et yemeklerini daha da iyi yaparım.
0: Şırdan onun konusunda için, doçent doktor diyor.
1: Bak şırdan insan herkes kuzunun butunu yapar, pirzolasını yapar ama sakatatında herkes lezzetli ve kendini dünyaya katladığı kanıtlanacak bir yemek yapamaz.
0: Açalım, açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Yemek gayet lezzeti yerinde. Tabii ki şefimizin tarifiyle yani güzel olmayacak bir hali yok. İçinde tabii ki muskatta olduğu için, şeyde olduğu için gayet güzel. Yemeğe gerçekten tadım damağıma da çok iyi geldi. Böyle damağımı da karıştırdı. Şimdi ben kaç yemeğin tadına baktım?
0: Üç.
1: Üçlerin bir tane daha var değil mi?
0: Evet.
1: Allah kahretsin.
0: Şu an dördüncüyü tadıyorsun.
1: Bu da benimkine benziyor.
0: Hepsi seninkine benziyor.
1: Yeminin hepsi birbirine benziyor.

0: Bu ne iş ya?
1: Son evet. Tadımı yapıyorsunuz. Son dördüncü tadımı.
0: Diğerine baksam ikisinin arasında karar versem.
1: Olmaz. Pazarlık yapmayalım. Sence kimin olabilir? Ya şu an son tabağa tattın ve puan vereceksin. Yorum

0: Cüneyt, daha vereceksin bana.
1: Yok, verdim artık.
0: Abi olmadı.
1: Niye?
0: Ben kendi yemeği bulamadım. Vallahi bulamadım.
1: Oğlum sen vurmayayım demedin mi az önce?
0: Ama ben sayılar karıştırdım. Sen keşke desen bir, ikinci yemek.
1: Matematikte problemin mi var?
0: He? Ama sen bana diyecektin ki birinci yemeği verdin. İkinci, insan bak yarışmadayız.
1: Abi hadi birden dörde kadar sayabilir miyiz? Bir.
0: He? Hayır, yemek bir mesela.
1: Bir.
0: Bir.
1: İki.
0: İki.
1: Üç.
0: Üç.
1: Dört.
0: Ben üç tane yedim.
1: Bu dördüncüyü şu an yedim.
0: Yok canım.
1: Tamam, izleyicilere ne diyeceksin şimdi? İzleyiciler.
0: Yemin ederim bak, ben üç tane yedim. Ben kendi ağzımı bilmiyor muyum? O kadar hızlı hızlı verdim.
1: Bak, şu an dört tane yemek verdik. Artık şu pazarlıktan vazgeçtik.
0: Tamam.
1: İki tane sıfır verdin, bir tane beş verdin ve şu an son tadımda yorumun ve puan dönemi.
0: Buna da sıfır veriyorum.
1: Gözlüğü çıkartalım.
0: Daha önce ben sağ solu bıraktınız bana, yemin ederim.
1: Evet, bırakalım. Yerimize geçelim.
0: Yaktın beni ya.
1: Ya nereden biliyorum, belki kendine beş verdin. Belki sıfır verdin. Bilemezsin ki.
2: Bravo. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık.
1: Gurme Mehmet Şef. Şırdancı Mehmet.
2: Teşekkür ederim.
1: Hani sen gurmeydin?
0: Bana büyü mü yaptın?
2: Hiçbir şey yapmadım. Teşekkürler.
0: Ağlayacağım.
1: Evet Serap, şimdi seni serbest bırakıyorum. Konuşabilirsin.
2: Konuşabilirim.
1: Evet, buyurun.
2: Bana şerefliyim, iyi gelir bak.
0: Beklemedim seni, gözüküyor.
2: Mehmet Bey bana 5 puan verdi. Gerçekten onun gurmeliğine inanıyorum. Ama onun gurmeliği sanırım benim yemeklerim için geçerli olacak.
0: Gülizar, kameraya 5 puan veririm, sana 0 veririm. Bundan sonra bende puan alamazsın. Böyle kendi kendine de gelin güvey olma. Asıl bundan sonraki puanlar bendedir.
1: Evet Gülizar, seninle devam etmek istiyorum. Buyur lütfen.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Heyecanlısınız. Heyecanlı olmak güzel bir şey. Takalım gözlüğümüzü.
2: Aşırı heyecanlıyım.
1: Evet. Hazır mıyız?
2: Ay, hazırım.
1: Hazırsak başlayalım.
2: Evet. Çok heyecanlıyım.

0: İnşallah doğru tahminlerim olur ya.
1: Açalım. Evet. Nasıl bulduk tavuklu fırın makarna?
0: Yani bu biraz şey, tuzu az, beşamel tadı da çok gelmedi benim ağzıma açıkçası ama çok fazla da bilgi vermek istemiyorum şefim, diğer arkadaşlara şey olmasın.
1: Kimin
0: ama
1: olabilir?
0: Bence bu şey, Serap Hanım'ın. Yok, Serap Hanım'ın olamaz ya. Serap Hanım'ın ki biraz tuzluydu galiba. Mehmet Bey öyle demişti. Bu biraz tuzsuz geldi. Bu Mehmet Bey'in olabilir. Ay benim de olabilir. Ama ben tuz attım. Çok kararsızım. Benim olmadığına eminim.
1: Bu bir şey diyeceğim.
0: Şey yapıyorum, dilimle damağımdaki o tadı hani tam kestirmeye çalışıyorum.
1: Bir kere yapın da efendim, 500 kere yapma. Evet.
0: Normalde de yaparım ben onu ya.
1: Bir daha yapalım onu.
0: Tamam. Bu bence Mehmet Bey'in yemeği.
1: Puanınız gelsin.
0: Mehmet Bey. Üzgünüm ama makarna yapmak başka bir şey, şırdan yapmak başka bir şey. Sıfır veriyorum.
1: Sert olmadı mı biraz?
0: Yok canım.
1: Kendi yemeğiniz de olabilir.
0: Kendi yemeğim de olabilir artık.
1: Serap
0: Allah.
1: Hanım'ın da olabilir.
0: Ya Mehmet'indi ya benimdi, yani bilmiyorum.

0: İnşallah. Olsun, o bana 5 ver. Oradan 50'leşeceğim onunla şimdi.
1: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
0: Bu güzelmiş yalnız. Güzel yapmışlar bunu.
1: Yapmışlar derken?
0: Yani biri güzel yapmış ama kim yapmış bilmiyorum.
1: Neye göre güzel?
0: Şey, sosu biraz fazla sanki. Yanlış hatırlamıyorsam Anıl sosu biraz fazla kullanmıştı mesela, beşamel sosunu. Bu sanki Anıl'ın... Ay, çok sallıyorum şu anda gelişine bir de yani. Hani...
1: Düşünelim efendim.
0: Oluru yok.
1: Zamanımız var.
0: Bu Anıl'ın yemeği diye düşünüyorum.
1: Bu anımız gelsin.
0: Sıfır. İlk baştaki yemek benim miydi acaba? Sıfırcı şey neydi o Hababam sınıfındaki hoca?
1: Açalım.

0: Mustafa Hanım'ın yemeği. Çünkü maydanoz ağzıma kocaman geldi. Sıfır.
1: Direkt.
0: Evet, direkt. Bence öyle, öyle hissettim.
1: Son bir tane daha yemek var.
0: Evet.
1: O son bir yemekte
0: o son yemek
1: yapıyorsunuz.
0: Ya benim ya değil yani. Ya benimsin ya kara toprağım. Acaba ilki benim miydi ya?
1: Açalım.
0: Ya inanmıyorum.
1: Evet, nasıl bulduk yemeği?
0: Galiba bu Anıl'ın yemeği ya.
1: Ne oldu?
0: Anıl'a dediğim yemek galiba benimdi. Bu da Anıl'ın yemeğiydi galiba ya. Tüh.
1: Nereden anladın?
0: Sostan.
1: Sostan.
0: Hı hı.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım 4.
1: 4?
0: Hı hı. Arada bir şey olsun en azından.
1: Ne olsun?
0: Kendime 0 verdim.
1: Çıkartalım gözlüğü.
0: Bismillah.
1: Gözlüğü hani bırakırsanız

0: az değilsin. Ha. Niye bana 5 puan versen?
1: Ama
2: neden 4 verdin?
0: Çok ayıp ediyorsun.
1: Ya
3: çok arada çünkü 4.
1: Çok arada kaldım yani hani ne olur ne olur. Keşke 5 verseydim ama olsun 4 değildir ya. Hiç yok değildir.
0: Vermesin canım üzülme. Vermesin.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sen git.
1: Ben bu işi biliyorum şefim lütfen. Lütfen. Ben? Taktik şey taktik.
2: Ne yapıyor? Ne yapıyor?
1: Ben kendi yemeğimi bulup kendime yüksek puanlar verdikçe Serap sinir oluyor. Ve bu sinir onun yanlış yapmasına sebep olacak. O yüzden ben güzel yemek yapmaya devam edeceğim. Serap da uyuz olmaya devam etsin.
4: Gülizar fazla havalandı ama ben onun havasını yarın söndürmesini bilirim.
2: Anıl senle devam etmek istiyorum.
0: Tabii ki.
2: Buyur lütfen.

0: Açalım.
1: Şefim, tavuk hiç pişmemiş.
0: Evet.
1: Çok tuzsuz. Beşamel sosundan da hiçbir şey alamadım. Bu tabağın Mehmet ya da Serap'ın olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal Serap'tı. Çünkü maydanoz da geldi ağzıma. O yüzden puanım 0.
0: 0.
1: Evet.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, gayet güzel olmuş. Tavuğu da pişmiş. Sosundaki baharat dengesi de çok hoşuma gitti.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim olabilir. Bu benim yemeğim.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki 5.

0: açalım. Evet Anıl, nasıl buldun?
1: Şefim, sos olmamış, domatesler pişmemiş. Çünkü çiğ domates tadı geldi. Keza beşamel sosu da öyleydi. Tavuğu güzel pişmiş. Makarnası da normal seviyede. Ben yemek yaparken Gülizar'ın sosuna ben şey yapmadığını görmedim, tuz attığını görmedim. Büyük ihtimal bu Gülizar'ın tabağı da olabilir. Bilemedim şu an.
0: Sence kimin olabilir bu tabak?
1: Gülizar'ın tabağı olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açıldı. Evet, nasıl bulduk fırında tavuklu makarnayı?
1: Şefim, güzeldi. Genel anlamıyla güzeldi. Büyük ihtimal ya bu benim kaçırdığım bir bile öncekini. Ya benim de olabilir. Serap'ın da olabilir. Ama güzeldi. Her şeyi de güzeldi. Baharatıyla, kremasıyla, beşamel sosuyla.
0: Krema koymadık ya.
1: Yok, şey, beşamel sosu.
0: Kimin olabilir?
1: Serap.
0: Serap. Puanın gelsin.
1: Ne yazık ki sıfır. Sanki benimdi galiba.
0: Evet, çıkartalım gözlüğü.
1: Tepkiler şey, kendi tavan mı oldu acaba?
0: Hem, bak bakalım.
1: Teşekkür ederim arkadaşlar.
2: Ay ne kadar şeysin ya. Ya aşk olsun ya, o kadar beğendim.
1: Şeyler nasıldı?
2: Hayır şey olur, niye tepkilerim böyle şey? Zıplasana şurada, parange falan atla.
1: Yok canım, kendi tabağım
2: buldum. Ama kendi tabağını buldum, işte sevin.
3: Sana ne?
2: Bunun çocuğun hisleri alınmış.
1: Bana da bir yardımcı ol be.
0: Hisleri yardımcı ol.
2: Ben ona bir molada hislik yüklemesi yapacağım. Anıl kendi yemeğini buldu. Adam 5 puan verdi. Ruhsuz böyle bakıyor. Adam var ya, şampiyon olsa bile anlamaz.
1: Serap her zamanki gibi çok konuştu. Çok da boş konuştu. Kuyruk acısı var çünkü benden puan alamadı. Ve alamayacak da bir hafta boyunca bunu izleyip göreceğiz.
0: Serap, hazırsan günün son tadımını seninle yapmak
2: Hazırım.
0: İstiyorum. O ne ya?
2: Çocukluğumun en sevdiğim çiçekleriydi.
0: Gel,
2: polen,
0: gel lütfen.
2: Polen çiçeği.
0: Gel. Ne çiçeğiydi o?
2: Polen.
0: Polen.
2: Top polen çiçeği.
0: Evet, sizde de bir gurmelik vardı Mehmet Bey gibi.
2: Yani tabii ki yani biz Osmanlı'dan gelen bir
0: öyle mi? Siz de Osmanlı torunusunuz?
2: Tabii ki. Yani bizim öyle çok...
0: Maşallah, şırıyı oturan ya Osmanlı...

0: torunu ya gurme. Takalım bakalım gurmecilik nasıl olacak?
1: Ben mi takayım?
0: Sonradan gurme mi olmak istiyorsunuz, gerçekten mi gurmesiniz?
1: Ya ben şöyle şimdi gurme kime göre neye göre? Ben kendi alanımda sizin yanınızda hiçbir şeyim.
0: Estağfurullah
1: canım. Şefim.
0: Ama takalım yani, gözlüğümüzü.
1: Yani ben gurme olabilirim de olmayabilirim de yani bilmiyorum.
0: Bakacağız.
1: Şu an çok heyecanlı. Yemeğimi bulduktan sonra.
0: Hadi bakalım. Hazırsak o zaman tadım başlasın.

0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Yavan. Yani lezzetsiz. Yani nimete kötü deme, her yemek güzeldir tabii, nimet sonuçta da. Benim damak zevkime hiç uygun değil. Ben bu yemeğin benim olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu yemek ya Gülizar'ın ya da Mehmet'in.
0: Peki.
1: Hiç beğenmedim. Hiç güzel değil.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Ben domates sosu, tavuk hepsinden istiyorum. Yani biraz önce biraz domates sosu.
1: Herkesten ver. Hep her yerinde.
0: Değil mi? Doğru, tamam, pardon.
1: Her yerinde.
0: Ben heyecandan ne yediğimi mi biliyorum?
1: Açalım.

0: Yemin ederim.
1: Söyleyeyim mi?
0: Kur'an çarptı, sinirim bozuldu. Yani... Tabii bu benim... Çok beğendim, güzel olmuş. Bana göre güzel yani.
1: Puanın?
0: Beş.
1: Beş.

0: açalım.
1: Ben yanlış bir şey yaptım. Bu güzel bir yemek. Vallahi çok güzel.
0: Nerede yanlış yaptığını düşünüyorsun?
1: Bence bu yemek benim.
0: Öyleyse puanın gelsin.
1: Tamam ya. Ne olacak? Güzel bir yemek yani. 5 veriyorum ya.

0: kaçalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Güzel, lezzetli. Güzel. Vallahi benim kafam allak bullak oldu. Gerçekten buraya oturmak çok farklımış. Ben buna 0 veriyorum. Belki de benim yemeğim. Ona 0 veriyorum, bilmiyorum.
0: Çıkartalım gözlüğü.
1: Bence kendine verdin.
0: Buyurun, yerinizi alalım size.
1: Ay canım. Ay garibim. Ay canım. Ay yani şey, ama bir şey söyleyeyim mi? Yemin

0: ediyorum çok zorlandım. Bak niye? Abartmıyorum. İnanılmaz zorlandım. Çünkü bence hiç de öyle bana... Şu an konuşabilirim değil mi rahat rahat?
1: Tabii rahat rahat.
0: Neler söyledi? Yok tuzlu yapıyorsun, kocamı çok söyledin. De tuzu bile kocamı çıkardınız bir. Yok maydanozlar bir tuz. Vallahi billahi en güzel de yemek
2: Serap, bilindi. Serap bir bakarsan çok tuzsuz yemeğin ve evet. Maydanozların diri diri.
3: Ve kasten dedi.
2: Ve tavuğun pişmemiş.
0: Tamam. Kasten yaptım. Şimdi bir yavanlık vardı. Hepsinde hepsi yavan. Ben
4: hepsi
0: yani
4: tuzsuz.
0: Kendimce.
4: Yemek,
0: hepsi de hepsi yavan. Tuzsuz. Çok tuzlu değil. Mesela açık söyleyeyim ben. Ben kendi yemeğimi nasıl buldum? Biri dedi ki çiğdi Serap'ın tavuğu dedi. Ağzıma da çiğ et gelince dedim ki bu benim yemeğim olabilir dedim. Yani inanın hiç anlamadım aslında.
1: Ters köşede yapabiliyorlar ama bazen.
0: Ha, ters köşe bence ama yok. Saf köşe yaptılar.
3: Ben ters köşe yaptım.
4: Benim yemeğimi, benim yemeğimi beğenip niye sıfır verdin?
0: Ay hayatım şimdi şey panik yaptım. Neden biliyor musun?
2: 2-5
0: verdi. Çünkü 2-5 verince helal olsun sana anladığım. Teşekkür yani verdiğim 5.
2: Sağ olsun.
1: Benim yemeğim. Şimdi... Sizin tadımınız bitti. Sıra benim tadımımda tatsız, tuzsuz ve çiğ bir domates sos. Çiğ bir beşamel sos istemedim.
0: Bu kadar mı kötü ya?
1: İyi olan tek bir şey var. Muhteşem bir sos. Sana puanım...
0: 5.
1: 0. Benim yemeğim. Evet, hazırsanız benim tadım başlasın.
2: Hazırız şef.
1: Serap Hanım bir asker moduna geçtiniz böyle.
0: Ben kendime güveniyorum.
1: Anıl ilk seninle başlamak istiyorum. Sos muhteşem. İstediğim gibi olmuş. Tavuklar çiğ. Tatsız, tuzsuz, iyi olan tek bir şey var.
2: Sos.
1: Muhteşem bir sos. Bu sosa benim vermiş olduğum puan 2.
2: Can sağ olsun.
1: Gelelim Gülizar. Çiğ bir makarna, üstü kızarmamış bir beşamel, sulandırılmış bir domates sos ve çiğ bir domates sos. Tavuklar gıdakladı mı? Nerede tavuklar?
4: Hepsini yediler galiba.
1: Hepsini yemediler. Tavuklar çok sıcak olduğu için iyi bir şekilde ayıklamadın. Tavuğun %60'ı kemiğin üzerinde kaldı, çok sıcaktı. Sallapati bulduğunu doldurdun. Şu an arkadaşlarını ve sana tavuk verirken hiç bulamadım bile, zorlandım.
4: Tavuğu çıkarmamış mı?
1: Üstü de kızarmamış.
4: Aslında çok güzel, fırından çıktığında çok güzel kızarmıştı. Karıştırdık diye belki birazcık kızarıklı gitmiş olabilir. Çünkü fırından alırken güzeldi kızarıklı.
1: Yarım saat demeli burada duruyor. Hiç üstü kızarık bir şey görmedim ben yani.
4: İşte tadarken gitti galiba.
1: Tadarken de gitmedi.
4: Tadarken kızarıklarını verdik.
1: Hep kenarlarından aldım ama üstü hiç kızarık değildi. Bu fırın makarna değil. Haşlanmış beşamel soslu makarna olmuş. Ama ismi fırın makarna olmamış. Sos çiğ. Ve sosu tabağa koyduğun zaman sos suyunu bıraktı. Orada da söylemiştim hatırlarsan. Sana puanım... 0.
4: Şeften 0 almak beni gerçekten biraz üzdü. Hiç beklemiyordum. Ama yarın ve ondan sonraki günler için beni hırslandırdı. Şeften en yüksek puan alana kadar durmak yok. Devam.
1: Gelelim. Profesör doktor, yaşam koçumuz.
0: Doktor değil.
1: Ya eşin esprisindeyim. Şimdi yaşam koçumuza soruyorum. Bu maydanozları ne yapmayı düşünürüz efendim?
0: Tadına varın istedim.
1: Çok güzel domates çorbası, suyu.
0: Canım bak, şefim.
1: Bolca maydanoz.
0: Şefim, maydanoz,

0: bu zor günlerde bizim...
1: Tabii.
0: ...vitaminimiz. Pişmeyen... Ve uzmanlar diyor ki onu öyle yiyin. Ben ondan yaptım. Tabii ki siz her şeyle...
1: O uzmanlarınki uzmanlarda kalsın.
0: Çok özür dilerim şef.
1: Ben domates sos istedim. Üstü kızarmış bir fırın makarna istedim. Çiğ bir beşamel sos istemedim. Üstü kızarmış bir beşamel sos istedim.
0: Bir tadına bakın be.
1: Tabii ki tadına bakacağım.
0: Öyle vallahi çok güzel olmuş. Garip.
1: Tavukları kümeste mi unuttunuz? Ne yaptınız?
0: Tavuklar var içinde.
1: Hani nerede? İçinde, gel göster içinde. Bul.
0: Hayır. Heh. Şimdi sizin verdiğiniz...
1: Tabakta, nerede tabakta?
0: Sizin verdiğiniz tavuk bu makarnaya az geldi.
1: Hadi canım.
0: Yani...
1: İki tane tavuk bu. Hani burada var.
2: Onlar da yok zaten.
1: Burada var. Şimdi zaman, herkesinki yetti.
0: Zamanla
1: seninki yetti.
0: Hocam zamanla yarıştığın için çok didemedim.
2: Hmm. Biz nasıl ettik? Biz nasıl ettik?
1: O zamanla yarışmak değil. Çok fazla... çok fazla sohbet ettiğimizden dolayı olmasın bu?
0: Bir şey sorabilir miyim şefim?
1: Tabii.
3: Hala vallahi bir şey soruyor. Bir şey
1: hemen sor.
0: Peki ben o kadar sohbet ettim de ilk fırında makarna öyle veya böyle... Oldu veya olmadı. İlk kim bitirdi yemeği?
1: Hatice'ye ha, değil, bahaneye ya. Değil. Tabağa puan veriyoruz efendim. Nerede tavuk? Kümeste mi kaldı bunlar?
3: Bir şey
1: söyle. Puanı vereyim de. Hadi söyle, bir şey söyle.
3: Bir şey söyle. En önce o bitirdi çünkü yapmadı. Yapmadığı için ilk önce o bitirmiş
2: önce
3: oldu.
2: Ben bitirdim.
0: Gülüzer sen çok güzel yapmışsın maşallah. İçinde tavuk yok.
3: Bağırdı, yediniz tavuklarımı. Tavuklarımı yediniz.
1: Tamam. Bir de bir şey söyleyeceğim.
0: Neyse ya.
1: Serapcığım defalarca uyardım, sosu kaynat dedim, sos hiç kaynamamış.
0: Kaynattım.
1: Ya bırak Allah aşkına. Şimdi bak bir bu şuradaki domates sosa bak. Bir buna bak. Bir de buraya bak Allah aşkına.
0: Şefim çok pişmanım. Pişmanım.
1: İlk günün günahı olmaz. Sıkıntı pişmanım. Değil. Sana puanım.
0: 5.
1: 0.
0: O kadar mı kötü ya?
1: Yani ben makarna istedim.
0: Fırın makarnanın makarnanın tadına bakmadınız ama.
1: Baktım ya.
0: Bak ha pardon
1: onu aşk olsun.
0: Özür dilerim.
1: Fırın makarna istedim. Fırın makarna.
0: Sizin elinizden sıfır bile değil. Benim için şereftir.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben açık konuşmak gerekirse şeften sıfır puan almayı hayal etmiyordum. Fakat bu benim modumu düşürmedi. Bana daha çok gaz verdi. Beni daha çok hırslandırdı. Bundan sonra şeften de güzel puanlar almayı arzuluyorum.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları... ...iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle... ...kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile... ...sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bir aile gibiyiz.
7: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
8: Elimden geleni yaparım.
9: Kız midir?
6: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
7: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
6: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
7: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
6: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
7: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanın

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Kendine geliyor işte.
2: Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum.
3: Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
2: Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Size kesin dedim! Kalbinizi yoruyorsunuz!
5: Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna!
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
2: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum.
6: Kezban Paris'te. Bugün 18'de TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Şimdi gelelim.
9: Şimdi ben sarımsağı unuttum içine koyayım. Sonradan içine attım. Tuzsuz olabilir, tuzu unuttum.
8: Başka unutmadığın bir şey var mı? Bu maydanoz sapların ne yapacağız?
9: Ya şefim şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün ürünleri içine koydum. O sapları fesleğen olabilir.
8: Sosu kaynatmadın.
9: Kaynattım.
8: Bu tabağın kenarındaki su ne olacak? Bulaşık suyu gibi. Sosu kaynatsan bu su çıkmaz. Doğru mu?
9: Domatesler...
8: Üstü kızarmamış bir...
9: Kızarmadı, o da doğru.
8: Beşamel...
9: Yok, doğru yani.
8: Tavukları unuttun. Tavukları unuttun.
9: Tavukları unuttum ama yetiştirdim. Ondan dolayı.
8: Ha, tavuk var mı var?
9: Yani Serap Hanım yanınızda olsaydı siz de unuturdunuz. Maşallah. Çan. Bırakmadık hiç yapalım.
10: Konuşmayacağım ya.
9: Ama sonuçta şefim önemli olan her şeyi içine koymak. Bu tabağın bütün yemeklerini içine koydum. Hani sarımsağı ne verdinse sarımsağı hepsini koydum içine.
10: Koydum.
8: Her şeyi içerisine koymak önemli değil ki.
10: Önemli olan icra.
9: Ben kesinlikle pişmediyse... diyorum tuz koymadım. Pişmesi yani sos hariç diğerleri olduğuna
8: inanıyorum. Sosu zaten kaynatmadın ki. Serap'ın sosundan iki tık kaynamış sos seninki.
9: Evet.
8: Bir de böyle şov yaptın, döktün. Evet.
10: Canım benim bak.
8: Ettin, salladın.
9: Bugün böyle oynadık işte şefim. Aslında maç yeni başı.
8: Bugün nazarlık olsun.
9: Bu nazarlık olsun.
8: Sizlerin de kendi nazarınız olsun.
10: İnşallah.
8: Yarına daha eğlenceli yani başlayalım. Mehmetciğim sana puanım. Maalesef kocaman bir 5 vermek isterdim.
9: Bu hiç önemli değil şefim. 0. Ben söyleyeyim yani hak ettim.
8: Neydi?
9: 0.
8: 0.
9: Teşekkür.
8: Çok güzel.
10: Ya Anıl 2. Vallahi Anıl. Bana bir puan verseydiniz bari.
8: Yok.
9: Yok 0.
8: Hak edene
9: hak. 0 kesinlikle.
8: Hak edene hak veriyoruz.
10: Şefim bana 0 vermesi önemli değil de Mehmet'e 0 vermesi çok tuhaf değil mi sizce? Koskoca şıracı Mehmet.
8: Şimdi ilk günün sonunda toplamda almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Sonra bakalım yarına nasıl hazırlanacaksınız. Haftanın ilk günü toplamda almış olduğunuz puanlar. Mehmet.
9: 0.
8: 0.
9: Ne yapayım? El vicdansız.
8: Serap.
10: Şu arkadan böyle bir dramatik bir müzik gelebilir mi öyle bir şey?
8: Gelir.
10: Evet, gelsin.
8: Günün sonunda toplam almış olduğun Serap puanın 5.
10: Çok kötü.
8: Gülizar, toplamda almış olduğun puan 9. Ve Anıl, toplamda almış olduğun puan 12.
11: Teşekkür ederim.
1: Anıl'ın liderliği tamamıyla şanslı. Bugün çok şanslıydı ama yarın onun şansını kırıp elinden liderliği ben alacağım.
11: Gülizar yanlış tespitte bulunmuş. Çünkü kesinlikle bir tesadüf değildi. Aralarındaki en güzel yemeği ben yaptım. Herkes de bunu gördü ve lider benim.
8: Bugün hem kendiniz hem benden birer nazarlık aldınız. Bakalım yarın neler olacak?

0: Metrekare'de bu bölüm huzur dolu doğası, tarih kokan sokaklarıyla Ege'nin en şirin tatil beldelerinden Ayvalık'tayız. Mimar Leyla Doğrular'la Ayvalık'ın merkezinde metruk durumda olan iki tarihi Rum evinin restore edilme hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Ayvalık'tayız. Bugün iki tane yapmış olduğum evi gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz ev aşağı yukarı kendi oturum alanı 40 metrekare, 30 metrekarede bahçesi var. Bu ev ilk aldığım zaman metruk bir haldeydi. Hem dış cephesinde hem iç mekanda çok farklı bir mimari düzeni vardı. Burada kurguladığım düzeni uygulamak için öncelikle bir restorasyon sürecine girdim. Çünkü kentsel sit alanı içindeyiz ve buradaki sokakların hepsi orijinale uygun olarak restore ediliyor. Uzun bir süreçti. Bundan sonra bütün mekanların tekrar yeni hayata uyum sağlayabilmesi için yeni bir düzenleme olmuş oldu. Burada iç bahçeler çok kıymetli. Şu anda da işte kuş cıvıltıları içinde. Burada böyle izole bir yaşam var. Her ne kadar Ayvalık'ın merkezinde de olsak, çarşının içinde. Bu alanda gerçekten çok sakin bir hayat sürülebiliyor. Bahçeden başlamak gerekirse, bahçeleri ben Ege'de bahçe gibi seviyorum. Yani renkli, cıvıl cıvıl. Evin içi minimalist olsa da bahçede her türlü renkle oynamak benim için çok zevkliydi. Akşamları böyle rengarenk, işte kabak lambalarının altında yemek yeniyor. İşte mesela yemek masasını gene eski Rum evinden çıkma bir kapıyı masaya dönüştürdüm. Ayvalık'ta çok güzel bir taşımız var, sarımsak taşı. Çok kıymetli. Rum evlerde hep bunları kullanıyoruz. Veya bunun çok benzeri taşları kullanıyoruz. Ağaçlar zaten aynen bu şekildeydi evi aldığımda. Onlara hiç dokunmadım. Onların etrafına böyle bitkilik gibi hem oturulabilecek, işte yastık koyulup bu şekilde faydalanabileceğimiz şekilde yerden tasarruf etmeye çalıştım. Bahçede tabii duvar dekorasyonları önemli. Bizim oradaki artık kabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla o duvarda böyle bol bol seramik kuşlar, eski bir ayna yerleştirdim. Bahçeden direkt yaşam alanına geçiyoruz. Bahçe zaten aynı zamanda yaşam alanında manzarası olmuş oluyor. Duvarlarımız tabii kalın olduğu için bu evde çok güzel böyle bir pencere için oturma yapabiliyoruz. Yani bir minder koyup burayı böyle bir oturma alanı yapabiliyoruz. O yüzden ben eskiden kapı olan pencereyi oturma seti haline getirdim. Ve içeri girdiğimiz zaman da duvarlarda gene serpme sıva devam ediyor. Serpme sıva biliyorsunuz eskiden hep yazlık evlerimizde vardı. Tekrar bu çağdaş dekorasyonla bir arada bunu kullanmak çok anlamlı oldu. Yaşam alanında aslında eskiden burada bir mutfak vardı ve mutfağın kendi ocağı vardı. O ocağı şömine haline getirdim. Onun yanında da bir niş vardı. Bunlar hep böyle aslında çok farklı yaşam alanlarıydı ama yeni düzende çok güzel uyum sağladı. Mobilyalarında da açıkçası ben bütün mobilyaları birbirinin aynı kullanmayı sevmiyorum. Farklı stilleri bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Eklektik bir tarz oluşmuş oluyor. Modernle eskiyi bir araya getiriyorum. Burada mesela şu anda işte ferforje bir kanepemiz var. Bu aslında çekyat oluyor. Siyah retro cam sehpalar. Onlar da eski Çukurcuma'dan alınmış sehpalar. Abanoz ağacından yapılmış. Bunların hepsinin bir arada kombine edilmiş hali beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle tekli berjerleri ben hafif seviyorum. O yüzden bu wishbone dediğimiz bu sandalyeleri hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıyorum. Salonda bu mavi kanepenin üzerinde gene Egeli bir ressam Seba Uğurtan, çok sevdiğimiz bir ressam. Ayvalık'ın dokusuna çok uyuyor resimleri. Böyle yelkenli işte teknelerin olduğu bir resim. Onu kullanmayı uygun gördüm. Bu alanda tabii loft tarzı ve minimalist olduğu için merdiven çelik konstrüksiyon. Üzerine hep ahşap basamaklarla yaptım ve bir şekilde aslında korkuluksuz daha rahat oldu. Çünkü yukarıdan aşağı inerken zaten üst katın zemin döşemesi orada emniyeti sağlıyor. Ve ışığı fazla da kesmemiş olduk. Banyoda açıkçası buranın eski halinden kalan bir iz bırakmak istedim ben ve lavabo dolabının arkasını, o duvarı taş bıraktım. Buranın aslında genel yüzeyi, serpme sıvanın altında olan yüzeyi bütün ev boyunca bu şekilde taş kaplama, yığma taş olduğu için sürekli toz bırakıyor. O yüzden evin genelinde bunu kullanmamayı düşündüm ve sadece o alanda bıraktım. Lavabo dolabı gene benim tasarımım. Duş alanını ve çamaşır makinesinin olduğu alanı perdeyle ayırdım. Yaptığım evlerde benim için öncelikle gün ışığı kadar akşam da aydınlatma çok önemli. Tavana tek bir ışık kaynağı kullanmıyorum. Hep yerden aydınlatma ve işte orada sanat objeleri varsa onları aydınlatacak şekilde planlamalarımı yapıyorum. Bu evde de gene o şekilde yaptım. O yüzden akşam da çok çağdaş bir görünümü oluyor. Aslında alışık olduğumuz düzeni mutlaka yazlık evlerde de yapıyorum. Mutfak evin en özel alanlarından biri. Bana göre en doğru konum evin hemen girişinde olmasıydı. Zaten açık mutfakları seviyoruz. Güzel büyük adayı da seviyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle paketlerle geldiğimiz zaman

Mutfak odasına hemen yerleşiyoruz. Sabah kahvaltıları hep orada yapılıyor. Bu alan da evin en çok yaşayan alanlarından biri. Yani hem yemek yapmak da aslında çok keyifli oluyor. Dekorasyonda ben bu eve uyumlu olacak, böyle sıcak bir dekorasyon olsun istedim. O yüzden fugalı kapaklar kullandım. Hep MDF üzeri lake kapaklar var. Tezgahta masif ahşap kullanmayı uygun gördüm.

Tuan aydınlatmasında ben Ayvalık'ın sokaklarında çok güzel eskiciler var. Onlardan birinde buldum. Böyle bir Alman stilinde. Eski telefon ahizelerinin kordonları gibi böyle bir kablosu var ve asansörlü deniyor. İstediğiniz seviyede kullanabiliyorsunuz aydınlatmayı. Evin dış cephesi aslında en çok emek verdiğim alanlardan biri. Şimdi kentsel sit alanının içinde olduğu için zaten pencere boşluğu ve kapı boşluğu tamamen aynı kaldı. Penceresinde ve kapısında aynı tip parmaklık tasarladım. Aslında en tatlı noktalarından biri de kapısı. Çünkü eskiden demir bir kapı vardı burada. Ben buna güzel ahşap bir kapı yaptım. Zaten restore edilen evlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Kapısının penceresi var. Açık bırakıyorsunuz normalde evin içindeyken. Çünkü sokak da evin bir parçası. Rum evlerinin hepsinde bu şekilde.

Şu an yatak odasındayız. Burası asma kat loft bir side döşenmişti. Dolayısıyla yatak odası aslında iki taraftan da korkuluklarla evin yaşam alanına ve diğer taraftan da mutfağa bakıyor. Bu sayede zaten bütün gün ışığını üst kata da almış oluyoruz. İlk başta aslında burası tek katlı bir evdi. Fakat ince uzun bir yapısı olduğu için çok yüksek bir çatısı vardı. Ben çatının en yüksek olduğu noktaya, orta alana ve banyo duvarlarının olduğu kısmın üst kısmına bu döşemeyi yerleştirerek bu şekilde açık sistem yatak odası yapmış oldum. Zeminde tabii masif ahşap kullandım ve perforje korkuluklarda mümkün olduğunca düz modellere gittim. Genel olarak minimalist havayı gene burada da korudum. Mesela yatak başı kullanmak istemedim. O yüzden duvarlarım zaten kalın. Burada bir niş alanı yaptım ve buraya tablolar koydum. Bu alanda zaten aydınlatma olarak gene bu duvarları aydınlatan aydınlatmaları kullandım. Tekstil spotlarım var. Bir de tavanda bu şekilde pervane olan aydınlatmalardan kullandım. Renklerde de böyle daha yaz renkleri, işte gene ahşapla mavi, beyazın bir araya geldiği renkleri kullandım.

Burası da gene aynı mahallede yer alan ikinci ev. Buranın içi çok farklı bir dekorasyon. Umarım seveceğiz. Birlikte girelim isterseniz.